Ihlamur Kasrı'nın özellikle de merasim binasının içi dışı kadar süslü. Hatta içerisinde altın varaklar, herekalıları öne çıkıyor. Bu süslü salonların bir sebebi var. Burası kabul salonu. Pek çok kral burada misafir edilmiş. Az önce söyledim, Fransız şair Lamartin başta olmak üzere Sırp prensi, Bulgar kralı yine burada misafir edilmiş ve ağırlanmış. Ancak bu süslü salondan öte az önce yarım kalan bir şey vardı. Abdülmecit'ten bize kalanlar neydi? İşte onlardan hemen çevredeki semtler, onların adları bize miras kalmış. Ihlamur Kasrı'nın hemen sırtlarında Teşvikiye semti var. Abdülmecit bu semtin kurulmasını teşvik ettiği için o semte Teşvikiye adı verilirken, diğer tarafında ise bir zamanlar kırsal bir alan olan, daha sonra yerleşime açılan Mecidiye ismini alan Mecidiye köy. İşte o da Abdülmecit zamanında iskan edilen bir bölge. Ama asıl geriye ne kalmış biliyor musunuz? İlk nüfus sayımı Abdülmecit döneminde yapılır. Ve bu nüfus sayımından sonra birer belge dağıtılır insanlara, kimlik belgesi. İşte bu kimlik belgelerini erkekler katlayıp feslerinin içinde taşırlarmış. Ve buradan da geriye kafa kağıdı deyimi kalmış.

Sarayın mimari işleri, mimarisi, yapımı Nikoladis Kalfa adlı bir mimara verilir. Kendisi bir Rum'dur ve kısa sürede resimlerini, çizimlerini ve maketini hazırlayarak Abdülhamit'e sunar. Abdülhamit onay verir, kabul olur ve 1881 yılında caminin inşaatı başlar. Ancak Abdülhamit'in bir isteği vardır. En güzel ahşap eserlerden biri olan Bursa Ulu Cami'nin mihrabının aynısının yapılmasını ister. Bunun için fotoğrafçılar görevlendirilir, Bursa'ya gönderilir ve fotoğrafları çekilir mihrabın. Ancak daha sonrasında padişahın bu isteği yerine getirilemez ve mihrap mermerden olur. Tabii süslemeler içinde o kadar güzel detaylar var ki, özellikle kubbesi. Kubbeye baktığınızda hem sarayın hem de buranın ismine yakışan mavi üstüne altın yaldız yıldızları görebilirsiniz. Bir gök kubbe imgesi yaratılmıştır. Bunun haricinde yine Ünkar Mahfili'nin kafeslerini Abdülhamit'in yaptığı rivayet edilir. Çünkü kendisi marangozluk mesleğiyle de iştigal etmektedir. Bu sarayın bir geleneğidir. Endor'un öğrencileri de yetiştirilirken hem bir asker, hem bir devlet adamı, hem de bir zanaat sahibi olarak yetiştirilirler. Aynı şekilde şehzadeler de bu şekilde yetiştirilirler ve her birinin bir mesleği vardır. İşte Abdülhamit de marangozdur. Ve dediğim gibi Ünkar Mahfili'nin kafeslerini onun yaptığı rivayet edilir. Yine caminin içinde muhteşem bir avize var. Bu avizeyi de dönemin Alman İmparatoru'nun hediyesi olduğu söylentiler arasındadır.

Caminin mimari özelliklerine bakarsak Doğu ile Batı'nın bir sentezi olduğu görülür. Neogotik unsurlarla oryantalist stil burada harmanlanmıştır. Ve kubbesi Osmanlı klasik cami mimarisindeki kubbelerden biraz daha farklıdır. Çünkü geniş bir tamburanın üstüne oturur kubbe. Bu haliyle biraz kilise çağrışımı yapmakla birlikte özellikle Ünkar Mahvili'nden mihraba kadar olan

Ölüm bambaşka bir dünya sunar. 1885 yılında artık bina tamamlanmıştır, cami tamamlanmıştır ve hizmete açılır. Ve 2. Abdülhamit en şaşalı cuma selamlıklarını işte bu camide yapar. Ancak bu cuma namazlarına geldiği cuma selamlıklarında öyle bir olay yaşanır ki bu tarihimizin en karanlık olaylarından biridir. 2. Abdülhamit'e suikast girişimi işte bu caminin bahçesinde gerçekleştirilir.

Her ne kadar suikast dediysem de bu başarısızlıkla sonuçlanmış bir suikast girişiminden öteye gidemiyor. Ve işte bu suikastı yapan Ermeni Devrimci Federasyonu adlı örgüt. Çok daha önceden, bu tarihten, suikast girişiminden çok daha önceden çalışmalarına başlıyorlar. Yurt dışından bombalar, at arabaları hepsi getiriliyor. Ve asıl önemlisi bundan önceki cuma selamlıklarına da defalarca gelerek zaman ölçümü yapıyorlar. Padişahın camiden çıkıp da arabasına gidene kadar olan zamanı ölçüyorlar. 1 dakika 42 saniye. Ve zaman ayarlı bombayı buna göre ayarlıyorlar. İşte söz konusu tarihte yine cuma namazından Abdülhamit çıkıyor ve çıktıktan sonra arabasına 1 dakika 42 saniye sonra gidecek ve bombalar patlayacak. Ancak umulmayan bir şey oluyor. Dönemin Şeyhülislam'ı bir şey sormak için padişahı durduruyor. İşte bu kısa sohbet o 1 dakika 42 saniye zamanını aşıyor ve işte o sırada zaman ayarlı bomba patlıyor. Ve pek çok kişi yaralanıyor. 28 kişi ölüyor. Ve bütün bunların sonunda yapılan araştırmayla 15 kişi tutuklanıyor ve bu suikastin lideri olarak da bir Belçikalı yakalanıp 2 yıl hapse mahkum ediliyor. Bu olaydan sonra Tevfik Fikret bir şiir yazıyor. Çünkü Abdülhamit'in bu suikastten kurtulmasından pek hoşlanmamıştır. Şiirin adı Bir Anlık Duraklamadır.

Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a doğru inmeye yolumuza devam ediyoruz ve büyük bir parkın içinden geçiyoruz. Burası Yahya Kemal Bey adlı adına düzenlenmiş bir park ve arkamda da onun heykeli ve çeşitli şiirlerinden bir takım dizeler var. Yahya Kemal'in Beşiktaş'la olan ilişkisi sadece bu park ve bu heykel değil. Gezimizin son durağı olan Büyük Barbaros Anıtı'nda da yine onun izlerini göreceğiz ve zaten gezimizi orada bitireceğiz.

Kuzey Afrikalı bir tarikat olan Şazelilik, Osmanlı topraklarında 19. yüzyılda etkin hale gelmeye başlıyor. Bunun en önemli sebeplerinden biri de 2. Abdülhamit'le tanışan Şazeli tarikatının şeyhi Şeyh Zafir. Abdülhamit onunla tanıştıktan sonra çok etkilenir ve o da bu tarikata intisap eder. Ve daha sonra Şeyh Zafir'in İstanbul'da kalmasını sağlar. Ve işte onun için bu camiyi yaptırır. Cami desem de aslında burası bir tekkedir. Ve bu tekkenin içi zaten sekizgen formuyla bir tevhidhaneyi, bir mevlevihaneyi yansıtmaktadır ki yapılırken planları Galata Mevlevihanesi'nden örnek alınmıştır. Sekizgen formun etrafında yine kafeslerle çevrili odalar vardır. Bunların bir kısmı kadınlar içindir, bir kısmı ise vezirler içindir, vükuala salonudur. Ama bir oda vardır ki orası da Abdülhamit Cuma selamlıklarına geldiği zaman yine bu tarikatın ayin günü olan

cuma günleri namazdan sonra buraya gelir ve burada Şeyh Zafir'le görüşür ve onların zikir ayinlerine katılır. Ancak burası her ne kadar Şazeliliğin bir tekkesi olsa da buraya Ertuğrul Tekkesi adı verilmiştir. Peki Ertuğrul Tekkesi ya da Ertuğrul ismi ne ifade etmektedir?

Buraya Ertuğrul Tekkesi adının verilmesinin bir sebebi vardır. O da 2. Abdülhamit döneminde Osmanlı'da bir öze dönüş, köklere dönüş rüzgarı esmektedir. Yani Söğüt'e, Domaniç bölgesine, Osmanlı'nın ilk kurulduğu yıllara bir dönüş söz konusudur. Bunun için Abdülhamit özellikle Söğüt'te pek çok yer yaptırır, cami yaptırır. Ama bunun yanında o bölgeden, Söğüt'ten ve Domaniç'ten Kayı Boyu'na ait mensup pek çok kişiyi getirir ve kendine yakın koruma yapar. İşte bu yakın korumaların ibadet ettiği yer burasıdır ve bu nedenle de buraya Ertuğrul Tekkesi adı verilmiştir. Ayrıca Şeyh Zafir Tekkesi olarak da anılan bu caminin hemen yanında Şeyh Zafir'in de türbesi vardır. Dilerseniz oraya gidelim ve bu tarikatın kahveyle olan ilginç hikayesini dinleyelim.

Şeyh Zafir 1903 yılında vefat eder ve vefatının ardından bir türbe yapılmasını emreder Abdülhamid. Bu işi de İtalyan mimar Raimondo Daranco'ya verir. Raimondo Daranco o güne kadar İstanbul'da pek çok bina yapmıştır. Örneğin İstiklal Caddesi'ndeki Boter Apartmanı başta olmak üzere pek çok Arnavut tarzda, o dönemin yükselen mimari stili Arnavut tarzda bina inşa etmiştir. Ve işte bu işi aldıktan sonra hemen arkamda gördüğünüz türbeyi, çeşmeyi ve türbe içindeki kütüphaneyi inşaya başlar. Ve inanılmaz bir şey ortaya çıkarır. Doğu ile batıyı sentezler. Osmanlı tarzı türbeleri Arnavut tarzla armağanlayarak işte ortaya bu muhteşem, güzel eser çıkar. Şeyh Zafir burada yatmaktadır. Şimdi içeriye girelim ve onun Şazeli tarikatının kahveyle olan ilişkisini içeride dinleyelim.

Şazelilik Trablusgarp'ın Mısrat adlı bölgesinde etkin, merkezi orası. Ve daha sonra başlarındaki Şeyh Ömer Şazeli Yemen'e geçiyor. Yemen'e geçerken yanında kahve bitkilerini götürdüğü rivayet edilir. Ve böylece Yemen kahvesinin hikayesi onun sayesinde başlamıştır. Ama oradan elde edilen kahveler özellikle zikir yapan tasavvuf ehli kişiler tarafından geceleri tüketilmekte ve uyumamaları sağlanmakta. Böylece sabaha kadar zikir yapıp dua etme şansları olmaktadır. İşte kahvenin Şazelilikle ilgili bu tür rivayetleri yüzünden İstanbul halkı arasında bazı şeyler ortaya çıkmış. Örneğin kuru kahveci dükkanlarında Ya Hazreti Şeyh Şazeli yazılı levhalar bulunurmuş. Ama asıl kahvelerde, kahvehanelerde bir levha varmış ve o levhada şu yazarmış. Her sabah besmeleyle açılır dükkanımız, Hazreti Şeyh Şazeli'dir pirimiz, üstadımız yazılı levhalar tüm kahvelerde bulunurmuş ve her sabah hem kahvehanelerde hem de dergahlarda daha sabah ilk kahve ateşinin uyandırılması sırasında işte bu levhada yazanlar okunur ve gün öyle başlarmış.

Hüseyin Bereket tarafından ve 26 arkadaşı tarafından kurulur. Ve bunlar Osman Paşa'nın köşkünün bahçesinde talim yapmaktadır, beden eğitimi yapmaktadır. Ve onları görenler saraya jurnallerler. Ve Hüseyin Bereket ve arkadaşları Beşiktaş Karakolu'na getirilirler. Ancak sarayla olan ilişkileri ve yaptıkları futbol oynamak değil beden eğitimi olduğu için kısa sürede serbest bırakılırlar. Ve daha sonra 2. Abdülhamit'in izniyle, özel izniyle Beşiktaş resmen kurulur. Ve ilk ismi Beşiktaş Bereket Jimnastik Kulübü'dür. Abdülhamit'in bir şartı vardır, futbol oynanmayacak. Ve sadece jimnastik üzerine kurgulanan bir spor kulübü. Ama zamanla artık ortam rahatlar ve futbolda oynanmaya başlar. İşte Beşiktaş kulübünün tarihi budur. Ama Beşiktaş'a arabacı takımı denir. Bunun da bir nedeni, bir kökeni vardır aslında. Çünkü sarayın arabacılarının evleri buradadır. Ve ayrıca yine bu tür arabaları imal eden imalathanelerin de çoğu burada olduğu için, belki de semt, arabacılar semti olduğu için bu adla anılmaya başlanmıştır.

Beşiktaş'ın en anıtsal yapılarının başında Sinanpaşa Camisi gelir. Hemen merkezde yer alan Sinanpaşa Camisi'ni yaptıran Kaptan-ı Derya Sinanpaşa'dır. Peki Sinanpaşa kimdir? Sinanpaşa, Miramah'ın eşi Rüstem Paşa'nın kardeşidir. Her ikisi de Hırvat kökenlidir. Devşirilerek Osmanlı'ya getirilmiş, Enderun'da yetiştirilmiş ve her ikisi de devletin önemli kademelerinde kendilerine yer bulmuşlardır. Ancak Sinanpaşa'nın da kaderi Rüstem Paşa gibi benzer olur. Nedir o? Şöyle ki, her ikisi de İstanbul'un çeşitli yerlerinde camiler yaptırırlar. İşte burası Beşiktaş'ta Sinan Paşa'nın yaptırdığı camidir. Ancak her ikisi de yaptırdıkları camilerin haziresine gömülemezler. Onların niyeti bu camilerin yanına bir türbe inşa ettirmek ve oraya gömülmektir. Ancak her iki kardeş de camilerinin inşaatı bitmeden önce öldükleri için doğal olarak bekletilemezler ve başka yerlere gömülürler. İşte Sinan Paşa'da Beşiktaş'ın hemen karşısında Üsküdar'da bulunan Mirmah Sultan Külliyesi'nin haziresine defnedilmiştir.

Kaptan-ı Derya Sinan Paşa yaşlandığında bir hastalığa tutulur. Ve bu hastalığı için doktorlar devreye girerler. Ancak doktorlar derdine çare olamazlar ve bu sefer de üfürükçüler, büyücüler ortaya çıkarlar. İşte onların içinde bir üfürükçü kadın, ben bu hastalığı iyi ederim der. Ve ne yapacağını söyler. Olmadık işler yaptırır Sinan Paşa'ya. Bunlardan bir tanesi siyah bir keçiye baktırmaktır. Bu da çare olmaz, bu sefer de dişi bir eşeğin altından geçmesi gerekir der. Ve nitekim altından geçer Sinan Paşa ama neredeyse ezilecektir eşeğin altında. Bu da çare olmayınca son olarak kadın bir fırın yapılmasını emreder ve bu fırın yapıldıktan sonra da hayvanlar kurban edilir, koyunlar kurban edilir, bu fırında pişirilir ve bunlar Sinan Paşa'ya yedirilir. 9 gün boyunca bunları yerse iyi olacak der. Ancak bu iddia doğru değildir. Böylesi yöntemlerle bir insanın iyileşmesi mümkün olmadığı gibi Sinan Paşa da iyileşemez ve hastalığı devam eder. Mimar Sinan'ın en önemli özelliklerinden biri eskiyi alıp yorumlaması ve çağına uydurmasıdır. İşte ondan çok önce yapılmış olan Edirne'deki 3 şerefeli camiyi alır, yeniden yorumlayarak Sinan Paşa'yı ortaya çıkarır. Ve buraya kendinden pek çok şey katar. Örneğin avlusunun etrafını çeviren odaları medrese haline getirir. Ayrıca bu bina bir külliyedir, tek başına bir cami değildir. Haziresi vardır, medresesi vardır ama asıl önemlisi hemen karşıda bir zamanlar hamamı da vardı. Yol genişletme çalışmaları yüzünden o hamam yıkıldı. Bu camiden pek çok ünlü kişi ebediyete uğurlanmış. Bunların içinde biri var ki çok ilginç, o da Neyzen Tevfik. Neyzen Tevfik 1953 yılında vefat ettikten sonra

Sonra cenazesi buradan kalkar. Ve bazı yazarlar ya da gazete haberleri bu olayı şöyle anlatırlar. Onun cenazesine üst kademeden pek çok kişi gelmişti. Doktorlar, mühendisler, okumuş yazmış insanlar. Ama bunun yanında mahalle serserilerinden ayyaşlara kadar yine pek çok kişi onun cenazesindeydi. Ancak Neyzen Tevfik bir şiir yazmıştır ve bu şiir yine bu semtteki bir başka şiirle ilgilidir. O da Yahya Kemal'in yazdığı bir şiir ve Barbaros Anıtı'nın hemen arkasında yer alan Süleymaniye'de Bayram Sabahı adlı şiirden bir dizedir. Bunu eleştirmek için Neyzen Tevfik de karşı bir şiir yazmıştır.

Barbaros Hayrettin Paşa'nın türbesinin hemen önündeyiz. Barbaros Hayrettin Paşa ve onun yanında Kılıç Ali Paşa, yine Yahya Efendi. İşte bunlar hep denizcilikle ilgili. Burası, programın başında da söylemiştim, denizcilikle ilgili bir semt demiştim. Bunun sebebi de Barbaros Hayrettin Paşa'nın evinin bir zamanlar burada olması. İşte vefat ettikten sonra türbesi buraya inşa ediliyor. Ve evinin olduğu yer ise bugün ortaya çıkan bu meydan. Ve etrafında hazire oluşuyor ve yine seçkin denizciler, kaptanı deryalar onun türbesinin etrafına defnolunuyorlar. Ve burası denizcilerin semti olduktan sonra, Barbaros Hayrettin Paşa buraya defnedildikten sonra önemli bir olaya şahitlik ediyor. O da donanma sefere çıkmadan önce muhakkak Barbaros Hayrettin Paşa'nın denizinin önüne geliyorlar ve ona selam verdikten sonra sefere çıkıyorlar. Ama o arada birinden daha helallik alıyorlar. O da biraz ileride tepede dergahı olan Yahya Efendi. Şimdi türbenin hemen yanında inşa edilmiş muhteşem Barbaros Anıtı'na yakından bir bakalım. Barbaros Hayrettin Paşa anısına, bu büyük denizci anısına, türbesinin hemen karşısına 1944 yılında arkamda gördüğünüz anıt ve heykel grubu ekleniyor, yapılıyor. Ve bunlar 1944 yılında o dönemin önemli heykeltıraşı Zühtü Müritoğlu tarafından yapılmış. Bronzdan olan bu heykellerde Barbaros Hayrettin Paşa ve iki tarafında leventleriyle betimlenmiş. Ama gemi şeklinde olan bu anıtın bir tarafında Kanuni huzuruna çıkan Barbaros Hayrettin Paşa, diğer tarafında ise Preveze Deniz Savaşı betimlenmiş. Anıtın hemen arkasında ise Yahya Kemal Beyatlı'nın Süleymaniye'de Bayram Sabahı adlı şiirinin bir bölümü var. İşte o bölümün başına, o mısranın, o dizelerin başına gelmeyen kalmamış. Neyzen Teyfi'nin bulunduğu yerle ilgili eleştiriler bir şiir yazdığı Yahya Kemal'in şiiri hemen arkamda. Barbaros Anıtı'nın arkasında bulunuyor. Ve bu şiirin başına gelen sadece Neyzen Teyfi'nin eleştirisi değil. Şiir yazılırken pek çok değişime uğruyor. Ve bu değişim günümüze kadar devam ediyor. Şiirin sonlarına doğru bir cümle geçiyor, bir kelime geçiyor. Ayı gördükleri diye. İşte bu kelimeden yola çıkarak, bu cümleden yola çıkarak döneminde Yahya Kemal eleştiriliyor. Nedir o? Bir ayının doğmasını anlatıyormuş gibi deyince buna çok kırılıyor şair ve bunu düzeltiyor. Ayı gördükleri değil, aya baktıkları olarak. Ancak geç kalınmıştır. Çünkü 1944 yılında şiir ilk haliyle buraya yazılmıştır. Ve yıllarca bu şekliyle kalır. Ta ki geçtiğimiz günlerde değiştirilene kadar. Bugün bu şiir artık o son haliyle burada yazılmış duruyor. Çok yakından bakarsanız işte o ayı gördükleri ve aya baktıkları bölümünün nasıl sonradan eklendiğini ayan beyan görebilirsiniz.

Bir zamanların Ihlamur Vadisi'nden başlayan yolculuğumuz İstanbul Boğazı kıyılarında sona eriyor. Ancak bu bölümü bitirmeden önce Beşiktaş'ın ismiyle ilgili bir rivayetten söz

Bugün Ayasofya'nın vaftizhane bölümünde bulunan büyük içi oyuk taşın işte buradan giden o taş beşik olduğu gibi rivayetler almış yürümüştür. Bölümümüze burada son veriyoruz. Kendinize iyi bakın.

0: Merhaba. Merhaba Bilal.
1: Ha, merhaba.
0: Bugün derse falan girmem, girmeyeceğim de. Canım öyle sıkılıyor ki.
1: Seni tutan mı var, istediğin yere git.
0: Sinemaya gitmek istiyorum. Ama beni götürecek bir centilmene ihtiyacım var.
1: Lütfen Leyla, beni yalnız bırak da bir iki satır bir şeyler okuyayım.
0: Yoksa güzel bulmuyor musun beni?
1: Arkadaşız biz. Arkadaşım güzeli çirkin olmaz, iyisi kötüsü olur.
0: Aptal!
2: Al bakayım sen, hadi sen şimdi git! Şimdi de sen al, sen de git! Benim al getirdim
0: lan! Zahmet ettin oğlum! Teker teker. Allah anneciğine bağışlasın seni, sağ ol!
1: Siz de sağ olun teyzeciğim!
2: Şimdi, hepinize var, hepinize var, merak et! Al bakayım, al, hadi bakayım! Al! Hepinize evlensin! Bugünlük bu kadar kar, başka zaman gelin! Hadi bakayım, al! Hadi.
1: İlahi hayır dede, alıştırırsan böyle olur işte!
2: Ne yaparsın evlat, tek başıma bir adamım. Benim de çocuklarım bunlar işte, eve dönerken yolumu gözlüyorlar. Sen nasılsın bakalım?
1: Sağ ol, mezuniyet imtihanlarına hazırlanıyorum.
2: Apartmana da taşınmalar başladı. Sokağımıza yapılan bu ilk apartman huzurumuzu bozacak gibi geliyor bana.
1: Niye hayır dede?
2: Ne bileyim, böyle saray gibi yerlere başka insanlar gelir. Onlar da malum, ne bizleri beğenirler ne de bize uyarlar.
1: Aldırmayız olur biter be hayır dede.
2: Öyle olacak tabii. Hadi kal sağlıcak.
1: Güle güle, güle güle.
3: Kesin gürültüyü, kesin!
1: Başka bir yerde oynayın çocuklar, hadi!
4: Evde olduğunu bilmiyorduk abi. Hadi çocuklar!
5: Hadi yürüyün çocuklar.

0: Feyza çok yalnız kalıyor. Yarın da onu götürelim, tamam mı?
1: Tamam. Niye güldün Nadir?
0: Güldüm işte. Hani beni buldu. Yarın Feyza'yı götürelim diyeşiniz de ona güldüm herhalde.
2: Uyanmadı mı o hala? Saat kaçtı geldiğinde?
3: Günaydın.
0: Benim soruyorsun anneciğim. Erkendi, 3 bile olmamıştı. Süt istemem dadı, çay. Koyu olsun. Anneciğim, ne haber? Pokerde baban kazandı. Hisse mi?
1: Dur hele canım, veririz elbet.
0: Veririz yok. Peşin isterim.
1: Peki, yemekten sonra veririm, söz.
0: Dadıcığım, koyu olsun demiştim.
2: Bundan koyucu katran olur kızım. Bırak çocukça sululukları da dinle beni. Koca kız oldum. Neredeyse üniversiteyi bitireceksin.
1: Sahi imtihanlardan ne haber?
0: Bu gidişle nanay. Rektörlüğü de bastılar dün.
1: Bastılar ha?
0: Profesörün birisi ders yapacağım demiş. Hemen o anda temiz. Ne ağız kalmış ne burun.
4: Allah'a ısmarladık teyzeciğim, utanmasam her gün geleceğim size.
5: Utanmak ne kelime Şükrancığım, başım üstünde yerin var. Bilirsin seni pek severim.
4: Sağ olun teyzeciğim.
5: Hoş geldin oğlum.
6: Hoş bulduk anne.
4: Allah'a ısmarladık.
5: Güle güle. Şükran'a dikkat ettin mi oğlum?
6: Ne gibi anne?
5: Hiç. Melek gibi maşallah.

0: Öyle değil mi?
1: Evet, öyle.
0: İki ay sonra da mezun oluyorsun artık.
1: İnşallah anne. Söyle bakalım dilinin altındakini.
0: Ne söyleyecekmişim ki? Konuşuyoruz işte.
1: Ah, seni kurnaz seni! Hadi, diver diyeceğin de rahatla, ha?
0: Hiç niyetim yoktu ama, Şükran dedin de aklıma getirdin hani.
1: Kim? Ben mi Şükran dedim?
0: Aman oğlum, ha sen demişsin ha ben! Bak oğlum, bir ayağım çukurda. Rahmetli baban gibi, mürvetini görmeden ölmek istemiyorum.
1: Allah gecinden versin anne! Sana söz! Diplomayı aldığım gün, ilk işimiz bunu konuşmak olacak. Evimize gelin getirmek istemez miyim hiç?
0: Ah, Şükran gibi bir gelinim olsa! Nerede şimdi öylesi? Şimdikiler zamane! İçkisi var, kumarı var! Benim korkum böyle birine tutuluvermen.
1: Aşk olsun anacığım! Oğlunu bu kadar açık butandın sen ha?
0: Sen benim lafımı hoş gör oğlum! Analık işte!
2: Feyza, ben seni...
0: Ağır ol dedik ya!
2: Seviyorum Feyza!
0: O nasıl şey o?
2: Aşığım sana!
0: Hadi be sen de sulu herif! Bir dans edelim dedik şunun şurasında, onun da tadını kaçırma!
2: Ne dersen de! Bütün ömrümce ben seni...
0: Bak Selim! Zaten tad almaz oldum bu kulüplerden... Eğlencelerden... Bu insanlardan... Bir de sen ekşim! Çeker giderim sonra!
1: Allahümme firli veli valideyi ve li mu'minine yevme yekûnül kefâr. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Senin neşelenmen için ne lazım? Anlayamadım gitti be kızım.
0: Kızım... Ne hoş kelime. Ama sen söylerken değil.

0: Bu ne hal böyle bu saatte?
1: Merhaba anne. Pokerde ne yaptın? Kayıp mı? Yok. Hep kazanırsın sen, kaybetmezsin. Babam da öyle.
2: Bir beni kaybettiniz galiba. İyi geceler anne.
1: Uykum var dadıcığım, uykum var. Uyanmasam hiç. Masal anlat bana dadıcığım. İyi çocuklar yetiştiren annelerin masalını. Bu ne halmiş? Bu saatteymiş. Saatlerin ne olduğunu öğrettin de sanki.
3: Kalk artık kızım. Yeter uyudu. Gene elbiselerinle yatmışsın. Tabii. Yorgunluktan soyunacak halin kalmıyor ki.
1: Aman dadı, başlamayalım gene.
3: Bak sen. Hepiniz ayrı havadasınız. Annenle baban kumar partilerinde sabahlar. Sen dans partilerinde. Etimiz bereketimiz kalmayacak. Ne olacak bu işin sonu bilmem.
1: Sen rüzgara kapılmış yaprak ne demektir bilir misin dadı? Ben öyleyim işte.

0: Keser misin şu zırıltıyı?
1: Hı.

0: Güle güle oturun Fezocuğum, eviniz çok güzel. Ama Muhit...
1: Evet şekerim. Ama peder beye laf anlatamıyorsun ki.
2: Oh, Allah versin Fezocuğum. Doğrusu çok yakışıklı bir komşum varmış.
0: Şu yakışıklı komşuyu ben de göreyim. Aa! Bizim Bilal komşu ne oluyor Fezo?
1: Ha? Hangi Bilal? Bakayım. Aa, oğlu! Karşı evde oturuyor. Sen nereden tanıyorsun onu?
0: Aynı sınıftayız kızım. Kendini beğenmişim, budalanın biridir. Kimseye yüz vermez.
1: Hiç kimseye mi?
0: Evet, hiç kimseye.
1: Hadi canım, olur mu öyle şey?
0: Şuna bakın, inanmıyor. Kızım, bildiğin erkeklerden değildir o. Beyimiz pek sofudur.
2: Hayret doğrusu! Fakülteye giden kültürlü bir insan nasıl sofu olabilir? Aklım bir türlü ermiyor.
1: Demek kimseye yüz vermiyor.
0: 4 yıldır aynı sınıftayız. Hiçbir kıza yüz vermedi. Ama sen kendine pek güvenirsin tabii.
1: Hadi, hadi, kışkırtma beni! Ben istesem...
2: Damarın tuttu galiba. Fakat hiç tavsiye etmem, hava alırsın. Çocuklar, Feyza diyor ki, ben Bilal'in canını okurum.
1: Aa! Nereden çıkardın bunu?
2: Hadi, hadi, çevirme şimdi lafı, Leyla da yapamaz diyor.
1: Kimse elinize düşmesin sizin.
2: Ne haber cicim, gözün kesmedi mi?
1: Peki, ben bu gözü açılmamış sığırcık yavrusunu kuşa benzeteceğim. Var mısınız iddiaya?
0: Ben varım.
1: Nesine?
0: Püskülüne, fesine. Ama sen önce söyle bakalım, kuşa benzetmekten kastin ne?
1: Arkadaşım olacak. Doğum günü partime getireceğim.
0: Başka?
1: Dans edeceğim.
0: Bilmez ki. Harmandalı dersen bak o olur. Kızım ben sana ne diyorum? Bu oğlan ninem zamanının çocuğu, anlamıyor musun?
1: Laf yeme de söyle, var mısın yok musun?
0: Elbette varım. Bir pırlanta yüzüğüne, oldu mu?
1: Hiç de fena değil. Başka var mı giren? Her parmağımda bir yüzük olmasını istiyorum.
3: Eyvah! Hayırdır inşallah, ne oldu ki böyle?
1: Bilmem, sigorta filan attı galiba.
3: Ne yaparız şimdi? Aksiliğe bak, evde kimsecikler yok. Gecenin bu saatinde kimi buluruz acaba?
1: komşumuz Bilal Bey'in ışığı yanıyor, ona bir sorsak.
3: Aklınla bin yaşa! Ben şimdi gider sorarım.
4: Bilal oğlum! Yeni komşular karanlıkta kalmışlar, sigorta atmış galiba. Rica ettiler, bir bakıverir misin oğlum?
5: Hangi yeni komşular?
4: Apartmanın sahipleri.
5: Kim haber verdi?
4: Hanım kızlarının dadısı.
5: Peki anneciğim.
3: Buyur oğlum. Sigortalar bu tarafta.

0: Eline sağlık oğlum. Bu saatte size zahmet verdim.
1: Estağfurullah efendim, ne zahmet olacak? Komşuluk vazifesi.
0: Eksik olma oğlum.
1: Acaba yanmayan falan var mı? Bir kontrol etseydin.
0: Yo, her taraf yandı oğlum.
1: Öyle ya. İyi geceler efendim.
0: Güle güle oğlum. Hay Allah razı olsun. Eli de öyle çabuk ki, hemencecik yapıverdi. Bunun burada ne işi var? Ver kızım, ben katlarım. Bugünlerde amma da dalgın oldum ha.

0: Yardımınız için çok teşekkür ederim.
1: Rica ederim.
0: Size tutunabilir miyim?
1: Çok mu kötü ayağınız?
0: Basamıyorum üstüne!
1: Başka? Başka bir yerinizde bir şey var mı?
0: Bütün vücudum kırılmış gibi ağrıyor! Şuramda da bir sancı var!
1: Niçin o kadar hızlı kullanıyorsunuz arabayı?
0: Acelem vardı da... Sürati de çok severim!
1: Ölmek için daha çok gençsiniz!
0: Gidelim buradan! Hastane, doktor, ilaç kokusu, hastalar... Hepsi, her şey üst üste yığıldı içime!
1: Niçin geldik buraya?
0: Çok sevdiğim bir yerdir. Kendimi toparlamadan eve dönmek istemedim.
1: Eve gitmek için mi kaza yapacak kadar telaşlıydınız?
0: Ne çok şey soruyorsunuz öyle?
1: Usta bir şoförsünüz. Güzel bir kazaydı. Ne bana ne de size, ikimize de bir şey olmadı. Tam size yakışır bir oyundu bu.
0: Ne oyunu?
1: Hiçbir yerinize bir şey olmamış. Sancınız, ağrınız da yok. Doktor açıkça söyledi. Böyle tehlikeli bir şakayı bir daha tekrarlamayın.
0: Gidiyor musunuz hemen?
1: Vakit geçirmek için böyle sahteliklere muhtaçsınız. Anlıyorum ama... Bir daha beni katmayın.
0: Evet. Hepsi yalandı.
1: Niçin?
0: Sizi... Çok beğendiğim için. Kuş kafese girmek üzere!
2: Sen öyle bil! Ben parmağıma takacağım yüzüğü seçtim bile!
0: Boşuna acele etmişsin, çünkü ben kazanacağım!

0: Merhaba Bilal Bey. Burada olduğunuzu biliyordum. Sizin için geldim buraya. Garip bir şey bu. Bir erkeğin peşinden gitmek, onu düşünmek, görünce sevinmek, hiç bilmediğim bir şeydi. Gitmeyin. Yalnız kalmak istiyorsanız ben giderim. Ama önce konuşalım.
1: Bir erkeğe bunları söylemek gerçek bile olsa doğru değil.
0: Affedin beni.
1: Sizi affedebilirim. Lakin böyle yetişmenizin sebeplerini affedemiyorum. Çevrenizdeki insanların yaşayışları dışında da güzel bir dünya var. Sizin bilmediğiniz bir dünya.
0: Nasıl bir dünya bu?
1: İnanmış insanların dünyası. Güzelliğin, şöhretin, paranın çok üstünde kalabilmiş, geçici heveslere kapılmamış insanların dünyası. İsterseniz onlardan biri olabilirsiniz.
0: Belki de isterim. Anlatın biraz.
1: İki Feyza yaşıyor sizde. İkisinden biri önüne katıyor sizi. Bunu fark etmesem sizinle hiç ilgilenmezdim. Öbür Feyza böyle değil. Böyle düz, basit giyimli, dürüst değil. Boyayı, kokuyu, gürültüyü seven, dans delisi, giyim kuşam delisi bir kızcağız.
0: Hiç duymadığım, düşünmediğim şeylerdi bunlar. Sizi dinlerken içim aydınlanıyor. Devam edin.
1: Sana göre ben niçin yabancıyım pek çok şeye, niçin kaçıyorum değil mi? Son yılların getirdiği her şeydeki sahtelik, yalan iğrendiriyor beni. Beraber büyüdüğüm kızları, çocukluk arkadaşım olan erkekleri görüyorum bazen, tanıyamıyorum. Kendilerinden olmayan bir hayata, yabancı zevklere kapılıverdi çoğu. Semtini, ilkokulunu, öksüz büyüdüğünü inkar edenlere rastladım. Musikisini, dilini, giyimini küçümseyenleri, ecnebi mecmualardakilere benzemek için adeta deli olanları gördüm.
0: Öbür Feyza'dan bahsediyor gibisiniz.
1: Evet. O özentiler korkuttu beni. Yıllarca geleneğimden kopmamaya, kendi kendimden ayrı düşmemeye çalıştım. Beni 3 aylık yetim maaşıyla büyüten beyaz başörtülü anamla övünüyorum. Evimizde hala tülbentli küpten su içiliyor. Anam namaz seccadesinde oruçlu. İftar saatlerini bekliyor hala. Benim hayatımı küçümseyen herkes, daha önce bizler gibi yaşarken şimdi inançsız ve taklitçi olmuşlarsa onlara acımaktan başka ne gelir elimizden?
0: Cesaretimi kırdınız.
1: Niçin?
0: Sizi doğum günüme davet edecektim de.
1: Nedir doğum günü?
0: Ne midir?
1: Evet, nedir? İçki içerek, bizden olmayan bir müzikle tepinerek, Happy Birthday to you diye bağırmak. Bizle ne ilgisi var bu özentinin?

0: Bak dadacığım, bu sefer açık açık konuşacağım seninle. Bu iş oyun diye başladı, bir iddiaydı. Bilal'i kandıracak, kendime bağlayacaktım. Ama oyun tersine döndü, o beni bağladı kendine.
1: Şimdi ne olacak?
0: Belki de evlenmek istiyor benimle. Zaten başka türlüsünü yakıştıramaz o kendisine. Ben de onun gibi düşünüyorum. Bütün gerçeği söyleyeceğim ona. Özür dileyeceğim. Ve tertemiz, yeniden doğmuş gibi katılacağım onun hayatına.
2: Nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Zaten kararımı tam olarak vermiş değilim. Biliyorum, sen hep Şükran'ı düşünürdün benim için ama... Nasıl söyleyeyim?
1: Anlamıştım zaten, kim bu kız?
2: Belki sen tasvip etmeyeceksin ama... ...yaşadığı muhitten ve sürdüğü hayattan kurtulmak isteyen biri. İçindeki cevherini ortaya koyabilmesi için... ...elinden tutulmaya ihtiyacı olan bir kız. Tanıyınca sen de seveceksin onu.
1: O da seni seviyor mu?
2: Bütün yaşayışını değiştirecek kadar.
0: Yarın göremeyeceğim sizi, yazık.
2: Niçin?
0: Doğum günüm ya. Siz de gelmeyeceksiniz.
2: Evet, gelmeyeceğim.
0: Anlamaya çalışın beni. Yıllardır alıştığım bir şeydir bu kutlama. Şimdi vazgeçemem ki. Bu son olacak zaten.
2: İstiyorsanız eğer gelirim. Ama istemeyin. İstemeyin, zorlamayın beni.
0: Zaten istemiyorum ki. Ne diyeceklerini, nasıl güleceklerini biliyorum. Ama olsun, razıyım. Gelmeyin. Şimdi bütün kalbimle istiyorum bunu.

0: gülüp eğlenmelisin, senin günün bugün.
1: Gözleri kapılarda, görmüyor musunuz?
0: Boşuna bekliyor tabii.
1: Bilal bu, gelir mi hiç?
2: Evet, gelmeyecek.
0: Demek bahsi kaybettiğini kabul ediyorsun.
2: Kaybettim, evet.
0: Yazık, Bilal gelecek diye Selim'i de çağırmamıştın. İkisini birden kaybettin.
2: Doğru, ikisini birden kaybettim.
3: Bunu Selim gönderdi, hürmetleri var.
2: Merci.
0: Daha bekleyecek miyiz?
2: Hayır, kazandın Leyla. İyi günlerde kullan, daha değerlilerine layıksın.
1: Kapıya bakın çocuklar!
0: Teşekkür ederim.

0: Neçin? Neçin geldin?
1: Uzun bir ömür ve baht açıklığı dilerim.
0: Çok teşekkür ederim. Ama gidin.
1: Sevineceğini zannetmiştim.
0: Tabii sevindim. Ama çok da şaşırdım. Hiç beklemiyordum sizi.
1: Son dakikaya kadar gelmemeye kararlıydım. Ama geldim işte. Eğlenmek için hiçbir fırsatı kaçırmıyorlar.
0: Bu eğlenmekse eğer.
1: Sizden bu sözleri duymak şaşırtıcı bir şey.
0: Gel dışarı çıkalım.

0: bu halinle onlardan ne kadar farklı, ne kadar başkasın? Ben yokken de böyle olman sevindirdi, duygulandırdı beni. Seni hep o geceki gibi, mum ışığı altındaki Feyza olarak görmek isterdim.
1: Ben o Feyza'yım artık. Ölünceye kadar da öyle kalacağım.
0: Peki, kendine güveniyor musun? Kopabilir misin çevrenden ve alışkanlıklarından?
1: Sen bana tertemiz, ışıl ışıl yeni bir dünya gösterdin. Ben o dünyada yaşamak istiyorum artık.

0: İyi ve kötü günlerimde benimle beraber olur musun?
1: Olurum.
0: Ekmeğimi bölüşür müsün?
1: Bölüşürüm.
0: Evimin kadını, çocuklarımın anası olur musun?
1: Evet Bilal, evet. Öyle sevinçliyim ki, yeni bir dünyaya, senin temiz dünyana gireceğim. Çok mutlu olacağız.
0: Saadeti bulmak zannedildiği kadar zor değil. Mutluluğu parada, lükste değil, gönüllerimizin zenginliğinde bulacağız. Yuvamızda, çocuklarımızda, aşkımızda.
1: Evet, yuvamızda, çocuklarımızda, sevgimizde. Oo, maşallah! Baş başa konuşmanız yetmedi mi daha? İyi dalga geçtin bizlerle, bayıldım, hayran oldum. Kapayalım bu bahsi. Al yüzüğünü, ben kaybettim. Hediyemi de ilk fırsatta alacağım. Önemi yok. Masrafa soktunuz beni Bilal Bey.
0: Anlamadım, ne yapmışım?
1: Hiçbir şey. Senden bir şey istemiyorum. Bilal'in geleceğini bile bile uyuttun bizi. Tevekkili gelmeyecek derken yüzün gülüyordu, geç anladım. Yeter, yeter artık! Şu elbiseni de çıkar artık. Kim bilir nasıl nefis bir tuvalet hazırlatmışsındır. Git giyin, makyaj yap. Bilal geldi, kazandın. Oyunu uzatmak manasız.
0: Ne oyunu?
1: Yok bir şey. Gidelim, gidelim buradan.
0: Yok. Öğrenmeliyim. Anlat, anlat!
1: Aslında basit bir şakaydı bizimki. Bahse girmiştik Feyza'yla. Eskiden de onun için anlatıyorsun.
0: Nasıl bir bahse girmiştiniz?
1: Senin gibi mağrur, kendini beğenmiş, başka dünyalı bir erkeği avucuna alacağını, doğum gününe getireceğini söylemişti, biz de getiremezsin demiştik.
0: Doğru mu? Doğru mu söyledikleri?
1: Bilal! Her şeyi, her şeyi anlatacaktım sana ama...
0: Bütün o güzel sözler, o içten davranışlar, bu kadar aşağılık bir oyun içinde demek.
1: Hayır, hayır! Pes doğrusu, hiçbirimiz seninle baş edemeyiz.
0: Çevrendeki delikanlılar yetmiyor muydu sana? Kendine oyuncak yapacağım başka erkek bulamadın mı? Ne istedin benden? Niye yıktın dünyamı?
1: Evet, önce sahiden bir oyundu bu. Basit bir şakaydı. Ama sonra...
0: Oyunun bedelini yıkılan gururum ödedi. Bir şakaya bir insan harcadın!
1: Haklısın Bilal! Yerden göğe kadar haklısın! Ama... oyun diye başladığım şey... bana gerçek sevgiyi öğretti. Seni tanıdıkça yemin ederim ki...
0: Konuşma! Artık sana nasıl inanırım?
1: Bilal! Yalvarırım gitme! Affet beni! Affet ne olur!
0: Seni şimdi tanıdım. İğreniyorum senden. Sen sahte, adi bir oyuncusun.
1: Gitme Bilal, bırakma beni. Beni yaşamaya can attığım yeni dünyanın eşiğinde bırakma. Eski Feyza'yı yeni bir insan yapan sensin. Bilal... şimdi o insanı bir enkaz yığını gibi bırakıp gidemezsin. Doğruyum ben. Senin istediğin gibiyim. Ne olur bırakma beni!

0: Celal Bey, oğlumuz evlenmiş. Düğünü Bursa'da yapmışlar.
1: Gelin hanımı merak ediyorum doğrusu.
0: Neredeyse gelirler.
2: Geldiler bile, geldiler!
0: Aa, bakalım!

0: İyi ve kötü günlerimde benimle beraber olur musun?
1: Olurum.
0: Ekmeğimi bölüşür müsün?
1: Bölüşürüm.
0: Evimin kadını, çocuklarımın anası olur musun?
1: Evet Bilal, evet.
0: Saadeti bulmak zannedildiği kadar zor değil. Mutluluğu parada, lükste değil, gönüllerimizin zenginliğinde bulacağız. Yuvamızda, çocuklarımızda, aşkımızda.
1: Evet, yuvamızda, çocuklarımızda, sevgimizde.
2: Hala cevap vermedin Feyza, bekliyorum.
1: Anlamadım, bir şey mi söyledin?
2: Bana hala cevap vermediğini söyledim. İş durumum çok iyi. Evlenirsek herkesin kıskanacağı bir çift olabiliriz. Hadi, evet de artık.
1: Peki. Madem istiyorsun, evlenelim.
2: Teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Bana dünyaları bağışladın. Bilemezsin ne kadar mutluyum.

0: Ağlıyor musun?
1: Sevinç gözyaşları.
2: Mamasını yedi mi?
1: Yedi.
2: Ha, ev sahibiyle kontratı imzaladık anne. Hayırlısıyla ay başında taşınıyoruz.
1: Ama oğlum nasıl olur?
2: Gene başlama anne. Aslında içinde doğup büyüdüğüm baba yadigarı bu mütevazi evi ömrüm boyunca ben de bırakmak istemezdim. Ama artık zamanı geldi. Siz de daha rahat edeceksiniz. Evi görünce beğeneceksiniz. Aydınlık, ferah. Çocuk için de çok iyi olacak.

0: Müdür bey, ihtisas için Avrupa'ya beni gönderecek. Bir süre birbirimize hasret kalacağız ama... ...istikbalim için çok önemli.
1: Yavrum!
2: Bak nasıl söndürdü velet!
3: Allah bahtından güldürsün!
2: Çocuklar, size bir haberimiz var. Elif'e doğum günü hediyesi olarak eski mahallemizdeki apartmanın bir dairesini veriyoruz. Ninesinin ve dedesinin hediyesi.
1: Çok çok teşekkürler, sağ olun babacığım. Sağ ol anne.
3: Sen de sağ ol oğlum. Bey, hadi partiye geç kalıyoruz canım. Gel kızım Feyza, öpeyim seni. Aman çocuğunu sakın ihmal etme yavrum, hadi Allah'a ısmarladık.
4: Rest. Peki, gördüm. Neyin var?
5: Biraz.
4: Allah kahretsin! Bana bak! Malları sen teslim al, hemen yerine götür!
5: İstediğiniz her şeye sahip olabilirsiniz Feyza Hanım. Mesela ben... ...sizin için her şeyi yapabilirim.
6: Siz Selim'in en yakın arkadaşısınız, değil mi Murat Bey?
5: Olabilir, fakat bunun size olan hislerimle bir ilgisi yok ki.
6: Lütfen beni yalnız bırakın.
5: Değer mi Selim için?
1: Ne romantik bir gece, değil mi çocuklar?
6: Sıkıcı, tatsız bir gece o kadar.
1: Hoppala! Hey heylerin gene üzerinde.
5: Hadi ben gideyim de tadını iyice çıkarın kavganın. İyi geceler Feyza Hanım.
6: Kimdi o içeride konuştuğun acayip adam?
1: Ne yapacaksın?
6: Demek açıklanamayacak birisi. Buraya kadar gelebiliyor ama... ...uğursuz biri olduğu belli. Ne alışverişi var seninle?
1: Şimdi de işlerimin hesabını mı vereceğim? Bu değirmenin suyu nereden geliyor hiç düşündün mü? Bir iş adamı her çeşit insanla konuşabilir. Bir eksiğin olursa o zaman konuş sen.
6: Görmüyor musun Selim, anlamıyor musun? Mutlu değilim ben.
1: Yok canım! Bir kadının mutlu olabilmesi için her şeyi verdim sana. Daha ne istiyorsun?
6: Evet. Lüks bir ev, para, otomobil, her şey var. Ama evde oturmaya vakit yok. İçki, kumar, sabahlara kadar orada burada sürtme. Çünkü kocam bir bunu bilir, bir de...
1: Yeter! Yeter artık!
6: Ne haldeyim? Ne istiyorum? Anlamak istemiyorsan çek git kumarına! Ben de başımın çaresine bakayım! Bebeğim, yavrum... ...Bilemezsin çektiğim acıyı! Sen olmasaydın ölümü bile düşünürdüm!
7: Kahveni getirdim yavrum, hiç kendine gelirsin biraz, hadi!
6: Dadıcığım, ben annem gibi bir anneyi gördüm de... ...Sonunda ola ola öyle bir anne oldum. Yavrum benim, sen de çekecek misin benim çektiklerimi? Allah'ım, ne olur koru onu!
7: Feyza, toparlan kızım!
6: Dadı, bir ricam var senden! Benim duam kabul olunmaz!
7: Aa, öyle şey olur mu yavrucuğum?
6: Yo yo, biliyorum bunu! Ne olur, sen ikimiz için de dua et! De ki... Ulu Rabbim, Feyzacığa doğru yolu göster, yardım et! Bu yavrucağı da kurtarıcısını vaktinde gönder, iş işten geçmeden gönder diye dua et! Bilal'i unutamıyorum dadı! Selim'le evlenmekle ne büyük bir hata ettiğimi şimdi daha iyi anlıyorum! Sözde nispet olsun diye evlenmiştim! Nasıl sildi beni hayatından, nasıl yaptı bunu?
7: Bütün bu suallerin cevabını Bilal'in sana hediye ettiği ve hiç eline almadığın kitaplarda bulacaksın kızım.
6: Kitaplar mı?
7: Ya,

0: aklına zaten ermez. Sen koca koca mekteplerde okudun, akıllısın da maşallah. Bak işte kitaplar önünde, oku, öğren artık.
1: Akıl kaç para eder dadıcığım? İnsan sırf kuru akılla kaldı mı rezilleşiveriyor. Öğrene öğrene bir bunu öğrendim ben. O da mekteplerden, öğretmenlerden değil. Biraz senden, biraz da yediğim tokattan. Hayatın vurduğu tokattan. Ama bir vakitler hor gördüğüm bu kitaplarda buldum aradığım şeyleri. Sorularımın cevaplarını. Fakat suç kimin söyler misin dadıcığım? Böyle şeyleri insan keşfetmez, öğrenir, öğretirler insana böyle şeyleri. Sevap, günah, hayır, şer. Bunlardan bana annem mi bahsetti, babam mı? Ya sen dadı? Senin elinde büyüdüm ben. Söyledin mi hiç? Kendimi kendimden ayrı tutabilmem için ne yapmam, nasıl davranmam gerek? Dinimin icapları nelerdir? Bir gün olsun çekip de söyledin mi bana?
0: Ah kızıma, hiç sorma bunu. Ben sana dinini, örf ve adetlerini öğretmeyi çok istedim. Öğretiyordum da. O zamanlar sen küçücüktün. Bir gece aklımın erdiği kadarıyla gene anlatıyordum. Meğer baban dönmüş, dinlermiş bizi. Bir hışım, bir paylama! Ne o? Biricik kızının kafasını hurafelerle nasıl doldururmuşum? Ya işte böyle kızım.
1: Artık ışığı gördüm dadıcığım. Allah bana yeniden yola çıkacak kuvveti ihsan eder inşallah.
2: Oo, daha yatmadın mı sen? Ne o koca karı? Karımın kafasına neler sokuyorsun yine? Hadi bakalım, al voltanı! Burası karı koca odası.
1: Bu oda karı koca odası değil artık.
2: Sevgili karıcığım uyumamış, beni beklemiş. Bu ne be? Temizlediler beni.

Allah'ım, senin yüce huzurunda eğilmek, sana secde etmek, dergâhına yüz sürmek saadetini bana nasip ettiğin için sana sonsuz şükürler olsun. Ulu Rabbim, lütuf ve inayetinle karanlıklardan, sarp ve sapa yollardan çekip kurtardığın, kalbini iman nuruyla aydınlattığın Feyza kulunu her türlü fenalıklardan koru. Onu doğru yoldan, senin yolundan ayırma. Elif'imi de yarabbim, yavruma benim çektiğim acıları gösterme. Ulu hislerle kalbimden kopup gelen bu dua ve dileklerimi geri çevirmeyeceksin, değil mi?

0: Geldin mi dadacığım?
1: Tamam kızım, Allah hayırlarını kabul etsin.
0: Anlat bakalım, ne var ne yok?
1: Dur kızım, bir nefes alayım. Alışverişi Hayri dedeyle yaptık. 3 takım elbise 900 lira tuttu.
0: Ne lüzumu var hesabın şimdi dede?
1: Dur kesme sözümü. Cami için halıyı 1700 liraya aldık ya. O da Hayri dedenin tanışıymış da ondan oldu.
0: Hayri dedeyle Bekira nasıllar?
1: İyiler kızım. Bekira çocukları sünnet ettirmiş.
0: Daha başka neler var mahallede?
1: Bakkal Hurşid'in kızı evlenmiş.
0: Başka dadacığım?
1: Kadriye Hanım da oğlunu Recep Efendi'nin kızıyla nişanlamış.
0: Daha başka dadacığım?
1: Daha başka ne olsun kızım? Aman insanı ahiret sualine tutuyorsun. Unuttum. Bilal de taşınmış mahalleden.

0: Karım nasıl doktor bey? Çocuk? Onları görebilir miyim?
1: Metin olmanız gerekiyor Bilal bey. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Maalesef eşiniz de doğacak yavruyu da kurtaramadık. Başınız sağ olsun.

0: Çocuğa bakmıştım da, çıkabiliriz.
1: Alay mı ediyorsun sen?
0: Yo.
1: Daha makyaj bile yapmamışsın.
0: Makyaj yapmadan gideceğim.
1: Bu kılıkla mı?
0: Evet, bu kılıkla ve bu yüzle. Böyle gideceğim.
1: Deli misin sen?
0: Bilakis, evvelce deliymişim. Şimdi aklım başıma geldi.
1: Git giyin diyorum sana. Bilhassa bu gece çok şık ve çekici olmanı istiyorum.
0: Vitrine mi koyacaksın? Teşhir edilmekten bıktım artık. Dinle beni, bundan sonra hep böyle olacağım.
1: Eski mahallenin besleme kızları gibi mi?
0: Keşke olabilsem. Çalışacağım ama. Bu halimden utanıyorsan götürmezsin beni. Çünkü daha evvelki halimden şimdi ben utanıyorum.
1: Bu evde senin isteklerin değil, benim isteklerim olur. Hadi ne diyorsam onu yap.
0: İşine gelmiyorsa ayrılırız, anladın mı?
1: Ayrılmak mı? Biliyorum, biliyorum zaten. Bütün bu numaralar ayrılmak için. Ama geç bir kalem onu. Böyle de fena değilsin. Hadi karıcığım, hazırlığını bitirdinse gidelim artık. Neyiniz var?
2: Üç vale.
1: Kazandınız.
2: Şansınız yok bu gece, gene kaybettiniz.
1: Çek defterim yanımda değil. Ama kredi açarsanız devam edebilirim.
3: Özür dileriz Selim bey, oyun çok büyüdü, karşılayamayız. Sonra hala kapatmadığınız eski hesaplar da var.
1: Pekala, pekala. İyi öyle olsun. Gün ola harman ola. Ama fazla bekletmeyeceğim sizi. Bir hafta sonra satın almazsam burayı bana da Selim demesinler. Ahmet, sen misin? Ne oldu iş? Anlamam, bu akşam mutlaka bitmeli bu iş.

0: Bu gece bana bir sözü hatırlattınız. Ünlü bir yazar diyor ki... bütün kadınların aşırı derecede süslendiği yerde... en güzel kadın hiç süslenmeyenidir.
1: Yanılıyorsunuz, öyle bir kastım yok Murat Bey.
0: İhtiyacınız da yok. Budalanın biri daha güzel olsun diye güle boya ve esans sürmüş. Siz kadınların en akıllısı ve en güzelisiniz.
1: Lütfen beni yalnız bırakın.
0: Bunu siz de biliyorsunuz. Bu sadelik ondan.
1: Lütfen dedim. Kompliman ondan hoşlanana yapılır. Benim sadece canımı sıkıyor.
2: Anlaşıldı değil mi? Sana içki getirdim karıcığım.
1: Teşekkür ederim, ben içmiyorum.
2: Hoppala! Bir bu eksikti. Seni bayılırdın ya.
1: Bana 5.000 lira versene.
2: 5.000 lira mı? 5 lira desen belki bulurum. 10 param kalmadı.
1: 4-5 saat önce binlerce lirası olan bir adamdın. Hem de kredisi olan bir adamdın, öyle değil mi?
2: Allah aşkına, neler saçmalıyorsun sen?
1: Hiç. Sadece şunu demek istiyorum. Eskiden de o içen, kumar oynayan... vitrin bebeği gibi süslenip büslenen Feyza. Zenginken fakir, fakirken zengin olmaya aklın yatıyor da... kirliyken temiz olmayı neden anlamıyorsun?
2: Hadi hadi, zırvalama gene! Gel dans ederim! Hadi!

0: Karımlayım. Kim karışabilir?
1: Karın ha! Hala görmüyor musun çok şeyin değiştiğini? Söyledim sana, o budala, o sapıtmış Feyza yok artık. Senin karın oydu, ben değil.
0: Ateşin var senin galiba, sayıklıyorsun.
1: Bilakis, yeni uyandım. Bitti kabus. Bir vakitler ben de bu düşünce ve yaşayış tarzını senin gibi basit ve seviyesiz buluyordum. Şimdi ise...
0: Söyle, söyle!
1: Şimdi seni de, çevreni de... O arkadaş karılarına sarkıntılık eden sözde arkadaşlarını da iğrenç buluyorum. Nefret ediyorum. Nefret ediyorum hepinizden! Evet, hepinizden nefret ediyorum!
0: Yeter, yeter diyorum sana, yoksa...
1: Yoksa ne? Ne yapabilirsin ki? Hayvanlar bile eşlerini kıskanırken sen...
0: Evet, ben...
1: Bir hayvan kadar bile olamadın sen. Gücün ancak buna yeter işte!
0: Yeah.

0: eli kırılsın. Nasıl kıydı sana benim güzel kızım? Allah tez zamanda onun cezasını verir inşallah.
1: Katlanır mıydım şimdiye kadar dadıcığım? Katlanır mıydım? Yavrum, yavrum olmasaydı. Bitti ama. Meğer bu tokatlar olacakmış benim mürşidim. Onlar getirdi aklımı başımı. İnsan kurtuluşu görünce pılı pırtı derdini bırakmalı, derhal yola koyulmalıymış. Gecikmemin cezası o tokatlar. Bir kurtulabilsem bu hayattan da bir kurtulabilsem.
0: Dinlen şimdi güzelim, yorma kendini. Artık sana çok, çok kuvvet lazım, hadi. Hadi yat artık. Sabah ola, hayrola yavrum.

0: Konuş! Her şeyi anlat bize! O zaman cezan da hafifler! Hadi!
1: Anlatacak bir şeyim yok!
0: Elimizde senin suçlu olduğunu ispat için yeteri kadar delil var. Fakat suç ortaklarını da öğrenmek istiyoruz. Polise yardımcı olursan mahkeme de bu hususu dikkate alır.
1: Konuşacağım. Konuşacağım.
2: 15 yıla mahkum olan Esra Kaçakçısı'nı yazıyor!
3: Geçmiş olsun kızım. Hakkında hayırlı olur inşallah. Üzülme, daha gençsin. İleride tekrar evlenir, mesut bir yuva kurarsın.
4: Benim için artık sadece Elif var. Onu iyi yetiştirmekten başka bir şey istemiyorum. Yaşamak için şimdi başka şeyler düşünmeye mecburum. Bana yardım et.
3: Söyle kızım. Elimden gelen her şeyi yaparım.
4: Önce buraya iyi bir kiracı bulalım. Bize de daha küçük, ucuz bir ev. Koskoca daire artık neyimize? Aradaki farkla iyi kötü geçiniriz. Biraz da param var.
3: Sen hiç üzülme yavrum. Ben kiracı işine de, eve de bakarım.
4: Biraz dikiş, örgü filan da gelir elimden. Yaptıklarımın satışına yardım edersen...
3: Elbette yavrum, elbette. Çarşıya götürür satarım ben onları. Üzülme sen. Hadi şimdilik hoşça kal kızım.
4: Güle güle. Oldu olacak bir Fezucuğum, dolaş kapı kapıda, iş ara gündelikçi kızlar gibi. Darılma canım, darılma! Babana gidip gül gibi yaşamak varken, bütün bu sefaletleri icat etmene aklım ermiyor doğrusu. Haklısın canım. Böyle bir şey daha önce söyleselerdi, benim de aklım almazdı. Sen sigaranı içmeye bak.
5: Feyza kızım, bir şey pişirmeye elin varmaz diye getiriverdim. Yerleşmenin telaşını bilirim.
4: Çok, çok teşekkür ederim Güllü teyze, ellerine sağlık! Oh, benim için dünyanın en güzel yemeği bu!
5: Eskiden beri inatçının birisindir, seni bilmez miyim?
4: Sahi bilir misin anne?
5: Ah, sorduğu şeye bak! Bir anne kızını bilmez olur mu?
4: Oh, anne, neyse! Sağ ol baba! Artık burada yaşayacağım.

0: Kim için? Onu istediğim çevrede, istediğim insanların arasında düşündüğüm gibi yetiştireceğim. Sizinle gelmeyeceğim. Yardımınızı da istemiyorum baba.
1: Peki, nasıl geçineceksin?
0: Apartmanın kirası var. Dikiş nakış da yaparım. O kadarcık para neyinize yeter, Adeli kız, neyinize? Yetişir anne.
1: Feyza, çok iyi ve rahat bir iş bulabilirim. Madem istemiyorsun, benim iş yerlerimde değil. Bizi görmeyeceğim bir yerde.
2: Yavrum, kabul etmeliydin.
0: Sen de mi dadıcım?
2: Aa, iyi vallahi. Burnunun dikine gide gide bu hallere düşmüş, hala sen de mi dadıcığım diyor. Gencecik bir dul, bir de çocuk. Düştün mü geçim derdine? Neler gelecek o güzel başına Allah bilir, neler!

0: aldım bugün. Aferin canım.
1: Seyfi Hoca da öve öve bitiremiyor. Dualarda bütün çocuklardan öne geçmiş.
0: En güzeli de şımarmaz benim kızım. Hadi Elif, çıkar önlüğünü de git bir lokma bir şey.
1: Gel yardım edeyim.

0: Hayri dediye teşekkür borçluyum Feyza Hanım. Sizi bize o kazandırdı. Bir defa bile aksatmadınız işinizi.
1: Ben de sizden çalışmaktan çok memnunum İhsan Bey. Siz de şimdiye kadar para işini hiç aksatmadınız. Beni buraya getirdiği için Hayri dediye ayrıca müteşekkirim.
0: Buyurun hesabınız.
1: Teşekkür ederim.
0: Bunlar da yeni sipariş.
1: Teşekkür ederim, Allah'a ısmarladık.
0: Güle güle.
2: Babacığım, bunu bana alır mısın?
3: Beyza.

0: Birine benzettiniz galiba.
1: Babacığım! Bir yere mi gidiyoruz babacığım?
2: Yok, bir yere gitmiyoruz yavrum.
1: Kimdi o teyze baba?
2: Bir tanıdığa benzettim oğlum. Çok eski bir tanıdığa.
3: Buyurun beyefendi.
2: Az önce buradan çıkan Feyza Hanım eski bir tanıdığım. Uzun zamandan beri izini kaybetmiştim. Acaba sizde adresi var mı?
3: Evet, şurada olacak. Bir dakika vereyim.
0: Gördüm dadı. Onu gördüm.
1: Neyi gördün? Kimi gördün kızım?
0: Bilal'i. Bilal'i gördüm.
1: Anlatsana.
0: Yanında da oğlu vardı. Aman! Kendisini tanımıyormuş gibi davranırken yüzünden her şeyi okuyacak diye ödüm koptu.
4: Bana sorarsan böyle yapmakla hiç iyi etmemişsin.
0: Bilal evli ve ailesi olan bir erkek artık. Huzurunun bozulmasını, mutluluklarına gölge düşmesini istemem. Sevdiğim erkeğe kötülük edemem. Yuvasını bozamam.
4: Doğru.
0: Beni bulacağından hiç şüphem yok dadı. Halbuki bir gören olsa, bir dedikodu olsa...
4: Boşuna dert edinme kızım. Belki de gelmez buraya.
0: Yanılıyorsun dadıcığım. Bilal'in de beni unutmadığı, aklından silemediği besbelli. Sesinden, bakışlarından anladım bunu. Aslında bundan memnun olmam, sevinmem gerekir. Fakat onu ve yuvasını düşünerek başka türlü hareket etmeliyim.
4: Gelirse kapıyı açmayız, olur biter kızım.
0: Hayır, olmaz dadı. Hal çaresi değil bu. Beni kalbinden tamamen silmesi, hatta nefret etmesini sağlamalıyım. Gelirse içeri al onu.
4: Buyurun Bilal Bey oğlum. Oturun, istirahat edin.

0: Hoş geldiniz Bilal Bey.
1: Hoş bulduk.
0: Doğrusu beklenmedik ziyaretiniz, beni çok şaşırttı.
1: Eşinizin başına gelenlerden dolayı çok müteessirim. Bir geçmiş olsun demek istedim.
0: Bunları hiç konuşmasak da olur. Herkes kendi hayatını yaşar Bilal Bey. Beni bırakıp giderken dönüp arkanıza bile bakmamıştınız. Artık ben de geçmişi düşünmek istemiyorum. Nitekim sizi, her şeyi unutmakta zorluk çekmedim. Hatta dükkanda gördüğüm zaman güçlükle hatırladım.
1: Anlıyorum. Fakat hiç değilse...
0: Artık konuşacak hiçbir şey yok aramızda. Sizi unutalı yıllar oluyor. Dadı, Bilal Bey gidiyorlar.

0: Güle güle Bilal Bey oğlum. Yavrunuzun gözlerinden öperim. Hanıma da selamlarımı söyleyeyim.
1: Şükran?
0: Evet.
1: Şükran'ı toprağa vereli yıllar oldu.

0: anneciğim, sabah sabah gene dikişe başlamışsın. Sana kaç defa söyledim, çalışmak yok diye. Güzel gözlerini mahvetmeni istemiyorum artık.
1: Çocuk, rahmetliden sonra sen dadı kesildin başıma. Hoşuma gitmese yapar mıyım bu işleri?
0: Hadi hadi, kimi kandırıyorsun? Geçen gün baygınlık geçirdiğini fark etmedin mi sanıyorsun?
1: Baygınlık mı? Nereden çıkarıyorsun bunu? Tansiyon mu ne, biraz başım dönmüştü o kadar.
0: Öyle de olsa paydos, çalışmayacaksın artık.
1: Ah, çocuk baylar gibi konuşuyor, şuna bak hele.
0: Anneciğim, canım anneciğim.
1: Yavrum benim.
0: Ben şimdi şu bitmiş işleri teslim edeyim. Alışverişimi yapıp hemen dönerim. Ama söz ver bana, ben yokken katiyen çalışmayacaksın, tamam mı?
1: Tamam canım.
2: Demek ki beni unuttun ha. Doğrusu bunu sana hiç yakıştıramadım. Beni istemeyebilirsin, hakkım bu. Ama kızımdan koparamazsın beni.
1: Öldü biliyorum seni.
2: Ne? Öyle mi dedin? Seni düzenbaz seni.
1: Baban kaçakçılıktan hapiste mi yatıyor diyecektim.
2: Bak bu doğru. Neyse. Dönüşüm onun için de bir sürpriz olacak. Babacım diye atılır boynuma, kızım benim. Arasına çekmemiştir o. Ne zaman gelir?
1: Defolup gitsene sen!
2: Neden?
1: Bana çektirdiklerin yeter, defol git! İğrençliklerinle kızımı da lekeleme!
2: Kızımı bağrıma basacağım o kadar.
1: Para istiyorsun demek. Al işte, hepsi bu kadar. Artık rahat bırak bizi, defol!
2: Teşekkür ederim benim cömert karıcığım. Şimdilik hoşça kal. Gene görüşeceğiz tabii.

0: live.
1: Anne!
0: Yavrum.
1: Anneciğim, Lemba, ne oldu sana?
0: Bir şeyim yok kızım, şimdi geçer.
1: Hemen bir doktor çağıracağım.
0: Yok, yok kızım, lüzum yok.
2: Gelin.
1: Rahatsız ettim doktor bey, annem çok hasta.
2: Hemen gideriz kızım. Kemal oğlum çantayı hazırlayıver. Başsın efendim.
3: Mühim bir şey değil, çok yorulmuşsunuz. Tam bir istirahat lazım. Üzüntü ve heyecandan kaçının. Doktor Kemal bey asistanımdır. Yarın gene gelir. Yeni bir şey gerekirse yapar. Bu reçeteyi yaptırın kızım. Tahlil neticesini de birkaç güne kadar alırız. Geçmiş olsun hanım kızım, geçmiş olsun.
1: Teşekkür ederim efendim. Gördün mü koca bebek? Yok bir şeyim diyordum bir de. Bunlar ne? İşittin mi söylediklerini? Tam bir istirahat, tamam mı?
0: Tamam yavrum.
4: Bir günde bu kadar fark, mükemmel. Ama asıl önemli olan istirahat. Buna dikkat ederseniz her şey eskiye dönecek.
1: Çok teşekkür ederim doktor bey, eksik olmayın. Cidden iyiyim. Daha iyi olacağımı da seziyorum. Buyurun efendim. Elif yorgunluk kahvesi yaptı.
4: Zahmet oldu.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim. Annemin tahlil neticeleri geldi mi acaba?
0: Evet, biraz önce geldi. Fakat doktor beyin görmesi lazım. Buyurun oturun. Doktor bey neredeyse gelir. Anneniz nasıl?
1: Teşekkür ederim. Sayenizde her gün daha iyi oluyor.
2: Hoş geldin hanım kızım. Annenizin tahlil neticelerini merak ettiniz tabii.
1: Evet.
2: Korkulacak bir rahatsızlığı yok. Sadece kalbi biraz yorgun. İstirahat etmesi, üzüntü ve heyecandan kaçınması lazım.
1: Çok teşekkür ederim doktor bey. Bundan daha güzel bir haber olamazdı benim için. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık.
2: Annenize selamlar. Hayrola delikanlı?
3: Kemal bey orada mıydı?
1: Evet anneciğim. Önce doktor Nazım bey yoktu. Biraz konuştuk onunla. Yoksa doğru bulmadın mı?
3: Yo. Benim kızım doğru olmayan şeyi yapmaz. İnanırım buna ben. Peki neler konuştunuz?
1: Hep senden bahsettik. Öyle beğeniyor ki seni bilemezsin.
3: Sakın seni beğenmiş olmasın.
1: Aa, sus bakayım!
3: Şaka canım, kızma hemen! Sana bir şey söyleyeyim mi Elif? Ben de Kemal Bey'i beğendim. Dürüst, efendi. Sonra, hani hatırladın mı ilk geldiklerinde sen bana canın sıkılmış gibisin demiştin ya? Değildi. Can sıkıntısı değildi o. Şaşırmıştım.
1: Neden?
3: O kadar benziyordu ki... Çok eski bir tanıda, yüzü, huyu, duruşu bile. Sonra gülmüştüm. Çünkü her şey eskisi gibi olacak demişti de.
4: Merhaba babacığım.
5: Oo, sen misin? Gel bakalım oğlum, gel.
0: Nasılsın?
5: İyiyim, iyi. Farkındayım, sabırsızlanıyorsun doktor bey, ama bana reçete yazmak için daha çok bekleyeceksin.
0: Yo, onu biliyorum. Gün nasıl geçti, onu sordum.
5: Her zamanki gibi. Sende ne var ne yok?
0: Bende bir şeyler var.
5: Madem var, söyle.
0: Biraz güç de... Hani şu bir tek defa olan şeylerden... İnsan sözünü etmesini pek beceremiyor.

0: Gönül işi mi?
1: Evet baba.
0: İşte söyledin gitti.
2: Anlat bakalım şimdi koca bebek. Anlat dedim. Yoksa karışık bir iş mi? Hı?
1: Hayır baba. Sade, basit, tertemiz bir mesele. Evlenmek istiyorum baba. Uygun bulur, izin verirseniz tabii.
2: İzin mi? Elbette.
0: Uygun bulmaya gelince, senin bulduğun uygun olmaz mı? Birdenbire mi oldu?
1: Hem evet, hem hayır. Yeni tanıdım sayılır. Düşünüyorum da... yıllardan beri tanışıyormuşuz gibi. Hani aradığımı buldum derler ya, öyle işte.
0: Anlaşıldı, anlaşıldı. Bizim kale fethedilmiş. Aferin hanım kıza. Peki, ne yapmayı düşünüyorsunuz? Bir karar verdiniz mi?
1: Yok, öyle değil baba. Daha açmadım ona. Dedim ya, siz isterseniz gider... Allah'ın emriyle...
0: Anladım, anladım.
3: Çok iyiyim artık Kemal Bey. Tamamen iyileşti. Bilirim annem. Size o kadar müteşekkir ki... ben de.
1: Rica ederim. Yapılması gerekeni... her doktorun yapacağını yaptık.
3: Bir kahve içersiniz değil mi?
1: Zahmet olmaz.
3: Nasıl olsun?
1: Sade.
3: Tiryakisiniz.
1: Yok yok, değilim Feyza Hanım. Acaba babamla ziyaretinize gelebilir miyiz?
3: Elbette yavrum, çok memnun olurum.
1: Fakat demek istiyorum ki... hayırlı olacağını umduğum bir iş.
3: Buyurun pek tabii. Yani hayırlı bir iş... tabii beklerim.
1: Teşekkür ederim. O kadar sevindim ki ne söyleyeceğimi bilemiyorum.
3: Ne iyi etmişim de hastalanmışım değil mi? Ben hastalanmasam tanışamayacaktım.
4: Şuna bak! Kızından kurtulacak diye uçuyor adeta. Hem dur bakalım, babası ne diyecek biliyor musun? Bal gibi görücü geliyor işte, görecek de, beğenecek de.
3: Bulurlar sanki bir ikinci elim. Sana bir şey diyeyim mi kızım? Allah biliyor ya, daha görür görmez kanım kaynadı Kemal Bey'e. İnsana güven veren bir hali var, sonra...
4: geliyorlar anneciğim!
3: Sakin ol kızım, sen pırlanta gibisin. Hakkını vermeye geliyor onlar. Hadi yavrum, gir odana.

0: babam, Feyzan.
1: Hoş geldiniz efendim.
0: Hoş bulduk hanımefendi.
1: Buyurun. Buyurun efendim.

0: Efendim, kızım Elif. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk küçük hanım.
0: Hoş geldiniz efendim.

0: Kahveyi nasıl içersiniz efendim?
1: Hiç zahmet etmeyiniz. Geçiyorduk, Kemal bahsetti. İlk hastasını bir göreyim dedim.

0: Manasız bir merak işte. Umarım çok aykırı bulmazsınız. Babalık tuhaf.
1: Anlıyorum efendim. İnsan çocuğunun başarısını görmek ister. İşte tamamen iyileştim. Yeniden kazandırılan sıhhatte bir eser gibidir. Beni oğlunuz iyileştirdi. Gördünüz.
0: Daha fazla rahatsız etmeyelim. Müsaadenizle. Allah'a ısmarladık hanımefendi.
1: Güle güle beyefendi.
2: Allah'a ısmarladık Elif. Gene görüşeceğiz.
1: Anne! Kızım! Bir tanem, meleğim! Ne oldu anne? Beni beğenmedi değil mi? Hayır kızım! Benim yüzümden! Senin yüzünden mi? Hiçbir şey anlamıyorum! Bak kızım! Bilal Bey'le ben bir zamanlar...
0: O kadının kızıyla evlenemezsin, hepsi o kadar!
2: Peki ama niçin? İlk defa görüyorsunuz onları!
0: Tanıyorum ben o kadını! Hem de çok iyi!
2: Nereden tanıyorsunuz, ne biliyorsunuz onun hakkında?
0: Hatırlamak istemediğim... Sana da üzüntü verecek şeyler anlatmak neye yarar? Ne kadar üzüldüğünü biliyorum oğlum.
2: Yalnız üzüntü değil baba. Çok daha önemli bir şey kırıldı içimde. Korkarım size ilk defa karşı geleceğim. Olanlar için bütün kalbimle özür dilerim Feyza Hanım. Babamın bu şekilde davranmasının sebebini bir türlü anlayamıyorum. Neden böyle yaptı acaba?
1: Üzülmeyin Kemal Bey. Sebebini ben biliyorum. Gençliğimde babanızı tanımış ve sevmiştim onu. O da beni sevmişti. Ama bir şeyler oldu. Acı, çirkin ve yanlış yorumlanmış şeyler. Evlenemedik, bitti. Halbuki ben onun istediği eş olacaktım. Onun istediği gibi bir hanım. Yemin ederim. İşte böyle oldu. Hatalarımın cezasını çektim yavrum. Hem acısını çekip ödedim... Hem de Elif'i yetiştirdim. Tıpkı olmam gerektiği gibi. Tertemiz, imanlı, dürüst. Çok, çok isterdim bizim kaybettiğimiz saadeti siz bulasınız. Ama...
2: Üzülmeyin efendim. Öyle sanıyorum ki ısrar ederse... Hayatımda ilk defa babamı dinlememek zorunda kalacağım. Müsaadenizle.
3: Haberiniz mi vardı? Özür dilerim, rahatsız ettim galiba.
1: Ne işin var burada? Sana bir daha gelme demiştim.
3: Ya, dalganızı mı taşladık yoksa? Bakıyorum evine genç erkekler almaya başlamışsın.
2: Kendinize geliniz, ne akla buraya girip böyle konuşuyorsunuz? Kimsiniz siz?
3: Bu mahallenin muhtarı.
1: Özür dilerim Kemal Bey, bu adam benim eski kocamdır.
2: Olabilir. Fakat bu ona hakaret etme hakkını vermez. Feyza hanımefendi tanıdığım kadınların en namuslusu, annelerin de en fedakarıdır.
3: Ha şimdi çaktım dalgıyı. Elif'in askıntısısın sen. Bana bak, pılını pırtını topla, hemen bas git buradan.
1: Kendine gel Selim!
3: Sen karışma be!
1: Sana defol git dedim!
3: Ya, öyle mi?

0: Parayı mı katmak? Oğlan tüysüz züppe.
1: Neden yaptın anneciğim?
2: Anneciğim... O kadar mesudum ki... Sağ ol oğlum. Elif'im sana emanet.

0: Kızını bana layık görmediğin kadın, benim için hayatını tehlikeye attı baba. Eğer komadan çıkamayıp ölürse, bu onun ikinci ölümü olacak. Çünkü onu daha önce bir erkek öldürmüş.
1: Kaçakçı kocası mı?
0: Hayır baba, sen!
1: Neler söylüyorsun Kemal?
0: Gerçeği! Feyza Hanım bana her şeyi anlattı.
2: Allah'ım! Sen annemi bana bağışla! Onu benden alma!
0: Biraz dışarı çıkalım mı Elif?

0: Elif, kızım.
1: Bilal. Sen. Burada.
2: Beni affet Feyza. Bütün kalbimle yalvarıyorum sana, affet.
1: İkimiz de hatalıydık Bilal. Birbirimize olan sevgimizi gururumuzla gölgeledik. İki büyük hatamız birleşmemize mani oldu. İlkinde sen hatalıydın. İkincisinde de ben. Kaderde birleşmemiz yokmuş demek. Sana çok şey borçluyum Bilal. Bana doğru yolu sen gösterdin. Kızımı tıpkı senin kızınmış gibi. Sen nasıl yetiştirip büyüteceksen öyle büyüttüm. İnan bana.
2: Biliyorum Feyza, biliyorum. Kızını Allah'ın emriyle oğluma istiyorum.
1: Bana dünyaları bağışladın. Kızımı beyaz gelinliği içinde oğlunla el ele görmek isterdim. Büyük Allah'ım, beni o kadar çok yaşatacak.
2: Yaşayacaksın Feyza, yaşayacaksın. Onların saadetini, torunlarımızı göreceksin. Daha çok iyi günlerimiz olacak.
1: İnşallah. Ama hayatımın sonuna geldim artık. Hissediyorum bunu. Ne olur bir an önce evlensinler. Mürüvvetlerini göreyim. Bu benim son arzum.
2: Peki Feyza, peki. Üzülme sen. Yıldırım nikahı yaparız.
1: Allah'ım, çok şükür, bu günleri gösterdin bana. Elif, yavrum, Kemal'in kıymetini bil, onu mesut et. O buna en az babası kadar layıktır. Allah saadetinizi daim etsin, birbirinizden ayırmasın. Bir yastıkta kocatsın. Hadi artık gidin. Yeni evlilere göre bir yer değil burası. Yuvanıza gidin. Ocak hemen tütmeli.

Teşekkür ederim. Bana bu günleri gösterdin. Artık gönlüm rahat ölebilirim. Beni pencereye götür. Dünya gözüyle onları bir daha görmek istiyorum.

İşte Feyza, işte Bilal. Sana iki evlat bıraktım. Bize kısmet olmayan saadet onların nasibiymiş. Bizim sevgimiz onlarda devam edecek.

0: değerli izleyiciler. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de karşınızdayız. Dört yarışmacımızla birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Aramıza Meryem Hanım katıldı.
2: Evet.
0: Merhabalar.
2: Merhabalar, teşekkür ederim.
0: Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
2: Ben Meryem Kasap, 34 yaşındayım. Evliyim, iki tane çocuğum var. Sakarya'da yaşıyorum.
0: Böyle... Ne iş yapıyorsunuz?
2: Ben 2018'den beri çalışmıyorum. Aslında daha yoğun çalışıyorum çocuklardan sonra da fiili olarak, resmi olarak çalışmıyorum.
0: Çocuklar ufak mı?
2: Evet, büyük 3 yaşında, küçük 1 yaşında.
0: Allah bağışlasın. Evet,
2: teşekkür ederim, sağ ol.
0: Yarışmaya nasıl katıldınız Meryem Hanım?
2: Yarışmaya ben televizyonda izlerken çok eğlendiğini gördüm arkadaşların. Buraya geldim, gerçekten de öyleymiş, çok eğleniyorlardı. Katılmak istedim.
0: Şimdi hangi buradayım. Alanda daha iyisiniz?
2: Yani ben ikinci alanda daha iyi olduğumu düşünüyorum. Bakacağız,
0: göreceğiz. Dikkat et.
2: Evet.
0: Peki, başarılar
2: çok
0: diliyorum.
2: Çok teşekkür ederim, sağ ol.
0: Dün Gamze Hanım yerinizi tekrar Sezer Bey'e bıraktınız. Sezer Bey bugün burada ama cevap vermeme hakkıyla bugün yarışmaya devam etme şansını yakaladı. Bugün kıyasaya bir mücadele olacak. Siz biraz şanssız bir günde geldiniz. Devam etme şansınız
2: öyleymiş,
0: elbette var.
2: Evet, öyleymiş.
0: Ama üç yarışmacımıza veda edeceğimiz için
2: bakalım inşallah
0: onlardan ya, biri olacak.
2: Ya çocuklarımı alıp köyüme geri döneceğim ya devam edeceğiz bakalım.
0: Peki, dört yarışmacımıza da başarılar dileyelim. Hemen formatımızla ilgili çok kısa bir bilgilendirme evet. yapayım. Final öncesi 3 etap sizleri bekliyor. Birinci etap bilgi etabı. Her bir sorunun değeri 1000 puan. İkinci etap dikkat etabı 2000 puan olacak bu kez soruların değeri. Ve son etapımızda akıl oyunu. Her bir sorunun değeri 3000 puan. Bir kişi bildiği takdirde çarpı 2 puan kazanacak. 5000 lira para ödülümüz var. En fazla puan alan yarışmacımızla yarışacağız. 20 saniye süreniz olduğunu da hatırlatıyorum. Başlayalım mı?
2: Başlayalım.
0: O halde dünyanın en çok bilgi veren yarışması cevap soruda başlıyor. Cevap soruda, cevap soruda. Yeni günün ilk sorusu geliyor. İşte konu başlığımız.

0: Hayvanlar alemiyle başlıyoruz yarışmamıza. Avustralya'da yaşayan oyuncak ayıya benzeyen yavaş hareketli küçük bir memeli hayvandır. Keseli ayı olarak da bilinir. Tıknaz vücutlu, uzun ve tüylü kulakları, siyah burnu ve küçük sarı gözleri vardır. Soluk, gri ve sarımsı, kürklü ve kuyruksuzdur. Okalüstrus ağaçlarının yapraklarıyla beslenir. Yavrusunu karnındaki kesesinde veya sırtında taşır. Sorumuz gelsin. Oyuncak ayıya benzeyen ve ana vatanı Avustralya olan bu hayvanın ismi nedir? Süreniz başladı. Okalüpsus ağaçlarındaki o yapraklarla beslendiğinden dolayı o yaprakların etkisiyle yaklaşık günde 20 saat kadar uyurlar. Sadece 4 saati uyanık olarak geçirirler. Çok da şirin hayvanlardır. Bakalım bulabildiniz mi bunu? Buyurun cevapları rica edeyim lütfen. Sezer Bey.
1: Koala.
0: Gamze Hanım.
2: Koala.
0: Gamze Hanım bugün bir yıldız, bir yonca, bir kelebek ve bir kalp görüyorum.
2: Bana şans getirsinler diye çizdim.
0: Cuma olunca tabii.
2: Cuma olduğu için evet.
0: Nuhat.
3: Koala.
0: Ve Meryem Hanım.
4: Evet, koala ama ben de kanguru yazdım.
0: Avustralya mı karıştırdı aklınızı?
4: Evet, Avustralya. Bir de ben kesede biraz karıştım. Koalayı siz son saniyede söyleyince alacaktım ama vakit kalmayacaktı. Değiştirmedim.
0: Peki, o zaman ilk sorumuzun doğru cevabını görelim. Koala oluşaktı. Doğru cevap. 3 yarışmacımız puanlarla başlıyor. Bugün aramıza katılan Meryem Hanım sorunun doğru cevabını verdi ama o kanguru olarak yazdı. İkinci sorumuza geçiyoruz şimdi.

Hayvanlar aleminden şimdi bambaşka bir dünyaya gidiyoruz. Bir kişinin uyurken birden kalkıp normalde uyanıkken yaptığı hareketleri yapmasıdır. Yürümek, yemek yapmak, enstrüman çalmak, hatta araba kullanmak gibi. Derin uyku sırasında olur. Süresi birkaç saniyeden 30 dakika ve üstüne kadar da çıkabilir. Bu rahatsızlık genelde küçük yaşlarda görülür. Yetişkin olduktan sonra rahatsızlığın oluşumu çok azdır. Yorgunluk, uykusuzluk, kaygı, stres, grip, magnezyum eksikliği de bu durumu tetikleyebilir. Sorumuz gelsin. Bir kişinin uykudayken birden kalkıp uyanıkken yaptığı hareketleri yapması durumuna ne ad verilir? Süreniz başladı.

0: Süremiz sona erdi. Çocukken hiç böyle bir durumla karşılaşan oldu mu acaba?
1: Hayır.
2: Hayır. Herkes olmuştur aslında. Hatırlamıyoruz sadece. Bu hani rahatsızlık aynı zamanda belli bir yaştan sonra ama çok küçük yaşlarda da herkesin başına geliyor. Kimisi mesela konuşur. Bu ilerleyen yaşlarda da çok oluyor. Herkesin başına gelir. Ağırlıkta da yorgunluk sebebiyle olur sizin de söylediğiniz gibi.
0: Aşağı yukarı herhalde 5-6 yaşlarındayken o zaman Elazığ'da yaşıyoruz. Evimizde böyle bir hol gibi bir yer vardı. Gece saat 3.30-4 civarında evde bir gürültü. Ersin kalkmış, uyanmış. Oradan oraya koşturuyor, gözler kapalı bir vaziyette. Gol, gol, gol diye kendi kendine maç anlatıyor.
2: O zamandan belli.
0: Annem, babam, kardeşim bir anda tabii süper. Ne olduğunu anlayamadan kalkıyorlar. Bizim oğlana ne oldu acaba filan diye. Ben uyur gezer bir vaziyette kendi kendime maç anlatır bir vaziyette yakalanmışım.
1: Ya,
2: çok ilerleyen yıllarda hayatınız inşallah belgesel olursa bunu görür gibi oldum o sahneyi. Çünkü yakışır böyle başlaması diye
0: yani
2: düşünüyorum.
0: Yani uyurken kendi hayatımı bir nevi aslında o halimle şekillendirmişim diyebilirim. Yani çocukluğumda evet bir iki sefer böyle bir durumla karşılaşmışım. Hatta bir kere alt komşumuza inme teşebbüsünde bulunurken son anda kapıdan çevrildiğimi de annemle babam anlatırlar. Böyle bir çocukluk dönemim de oldu benim. Şimdi bunu sorduk tabii ki. Ben anlatırken bu hayat hikayemden bir kesiti cevabı da verdim.
3: Evet.
0: Acaba sizler yansıtabildiniz mi? Buyurun görelim. Sezer Bey.
2: Uyur gezerlik dedim ben.
0: Gamze Hanım.
1: Uyur gezer.
0: Nuhat.
4: Uyur gezerlik.
0: Ve uyur gezerlik. Meryem Hanım.
3: Uyur gezerlik.
0: Aynı cevabı görüyorum. Doğru cevabı görüyoruz biz de. Uyur gezerlik doğru cevap olacaktı. Dört yarışmacımız da böylelikle puanları aldılar. Meryem Hanım da ilk puanlarıyla
3: evet.
0: Tanışmış oldu.
3: Heyecanı atmış olduk.
0: Heyecan gitti.
3: Evet.
0: Siz İstanbul'da yaşamadınız.
3: Ben
0: Sakarya'da
3: şöyle İstanbul'da yaşıyorum.
0: İstanbul'da?
3: Ben İstanbul'da, ailem burada. Ben üniversite okumaya Sakarya'ya gittim. Orada tanıştım eşimle. Orada da evlendim, kaldım. Orada yaşıyorum, ailem burada. Sürekli gidiyorum, geliyorum. Bu şekilde.
0: Mesafe de çok da uzun değil zaten.
3: Çok evet uzun değil. Bir saatlik bir mesafe var.
0: Sakarya güzeldir ama.
3: Sakarya güzel evet güzel yani güzel. Ya İstanbul'dan büyük şehirden gidince biraz zorlanıyor insan ama sonuçta yaşadığınız yer keyifli.
0: Tatangalara da buradan selam olsun diyelim.
3: Selam olsun evet.
0: Peki hemen geçelim üçüncü sorumuza.

Son yılların en ama en popüler tabii ki kavramıyla, sosyal medyayla. Günümüzde sosyal medyada pazarlama alanında birçok çalışma yapılmaktadır. Bu kişiler sosyal medyanın hayatımızda önemli bir noktaya gelmesiyle tanıdığımız kişilerdir. Takipçi sayıları yüksek olan sosyal medya platformlarında etkileşime sahip olan bu kişiler, markaların veya mekanların tanıtılmasında etkin rol oynarlar. Bu kişilere verilen ismin sözlükte karşılığı olay anlamına gelmektedir. Sorumuz gelsin. Sosyal medyada yüksek takipçili kişilere ne ad verilmektedir? Süreniz başladı.

0: Farklı farklı sosyal medya platformları var tabii. Kullanmadım, kullanmıyorum diyen çok nadir. Ama farklı farklı kullananlar da var. Sezer Bey, ben hesabınız var mı?
1: Yok, ben kullanmıyorum. Aa. Çok eskiden vardı da şu an hiç en faali bile yok yani, en çok kullanılanı bile. Ama kız arkadaşım çok faal kullanıyor.
0: Instagram mı?
1: Evet. Umarım ondan da doğru hatırlamışımdır. Kızar bana çünkü muhtemelen. Çünkü anlatıyor sürekli olanları oradaki.
0: Hikayede her gün sizi görüyorlardır. Kız arkadaşınızın takipçileri.
1: Vallahi o kendisi ressam. O yüzden o genellikle kendi şeylerini paylaşıyor ama çok rol çalmamışımdır ondan sanmıyorum.
0: Yarışmadaki başarınız hala hikayeleştirilmedi o halde.
1: Evet, öyle görünüyor.
0: Gamze Hanım, siz Instagram mı kullanıyorsunuz?
2: Ben tüm sosyal mecralarda varım müzikle uğraştığım için. Ama umarım doğru cevaplamışımdır. Olay anlamına geldiğini söylediğiniz için biraz kafam karıştı.
0: Kafanız karıştı. Nuat, var mı hesabı?
3: Instagram ve Twitter kullanıyorum. Ağırlıklı olarak Twitter daha çok gündemi takip etmek için.
0: Meryem Hanım?
4: Ben de Instagram kullanıyorum ama kullanmasam daha... Yani en son paylaşımı 2 sene önce yapmışım. Oo. Evet, daha çok Twitter ağırlıklı kullanıyorum ben de Nuhat gibi.
0: Evet. Ben hem Instagram kullanıyorum hem Twitter kullanıyorum. Facebook ilk kullandığım sosyal medya platformuydu ama... Facebook'la yıllardan bu yana hiç aram yok. Hesabım olmasına rağmen. Acaba bu kadar yüksek takipçili kişilere biz ne ad veriyoruz? Buyurun. Sezer Bey.
1: Fenomen adı veriyoruz bence ama influencer yazdım ben.
0: Influencer yazdınız. Gamze Hanım.
2: Ben de influencer yazdım ama yanlış yazmış olabilirim.
0: Nuhat.
3: Ben sözlük anlama olay olduğu için fenomen yazdım.
0: Oradan yakaladım diyorsunuz. Yani. Meryem Hanım.
4: Ben de fenomen yazdım.
0: Siz de fenomen yazmışsınız. Son vermiş olduğum bilgi, iki yarışmacımızın

0: kafasını karıştırmış. Diğer yarışmacılarımızın da karar vermesinde etkili olmuş. Bakalım doğru cevap ne? Fenomen doğru cevap olacaktı. Nuhat ve Meryem Hanım böylelikle üçüncü sorumuzda puanları bölüştüler. Ve artık yavaş yavaş etabı bitiriyoruz. Geldik dördüncü sorumuza.
1: Bueno.
2: Bueno.
3: Artık bir takımız. Ne yapmak istersiniz?
4: Drago geliyor. Ejderhalarımızın peşinde. Onu durdurmalıyız. Birlikte.
5: Bir kung fu ustası. Hızlı olmaya.
6: Geliyor.
5: Cesur olmaya. Her şeye hazırlıklıdır.
0: Animasyon bir film soracağım şimdi sizlere. 2005 yılında çekilen animasyon filmi hayvanların canlandırılmasıyla eğlence, güldürü ve macera tadında bir film olmuştur. Aslan Alex, zürafa Melman, su aygırı Gloria ve zebra Marty. Güzel bir hayvanat bahçesinde yaşadıkları ortamın sunduklarına fazlasıyla alışık ve iyi anlaşan dörtlüdür. Şehrin ortasında olmalarına rağmen mutlu olmayı başarabilmektedirler. Bir gün bu hayvanat bahçesinin dışarısında ne olduğunu merak eden Marty hayvanat bahçesinden kaçar. Onu çok seven arkadaşları da onu bulup geri getirmek üzerine peşinden giderler. Kaçarak başlayan bu yolculukta geri dönmek artık yalnızca bir hayal olacaktır. Sorumuz gelsin. Aslan, zürafa, su aygırı ve zebranın yer aldığı animasyon filminin adı nedir? Süreniz başladı.

0: aynı adı kullanarak daha farklı filmler de oldu aynı zamanda. Hatta bir tanesinde Penguenler yanılmıyorsam vardı. İzledim mi? İzlemedim ama hatırlıyorum. Cevaplarınızı rica edeyim lütfen. Sezer Bey.
1: Ben Madagaskar dedim ama bir şeyler daha vardı devamında bence. Çünkü dediğiniz gibi penguenler vesaire. Madagaskar diyorum. Onu hatırladım tek.
0: Gamze Hanım.
2: Benim hiç bilmediğim bir yerden geldi ve Marty'den yola çıkarak bir şey yazmaya çalıştım.
0: Marty ve arkadaşları dediniz. Nuhat.
3: Madagaskar dedim ben de. Direkt çağrışım yapan şey Madagaskar oldu ama devamını ben de bilmiyorum Sezer Bey gibi.
0: Meryem Hanım.
4: Ben bu filmi izledim ama adını hatırlayamadım. Ben de bir şey yazamadım o yüzden.
0: Üstelik çocuklar da var.
4: Evet.
0: Ama biraz ufak olduklarından
4: ufaklar,
0: dolayı.
4: Ufaklar evet. Şu anda biraz daha küçük.
0: 3 yaşındaki izliyor mu çizgi film?
4: Daha yeni ekranla tanıştı. O yüzden daha yeni yeni işte saatli 20 dakika süreli günde öyle devam ediyoruz.
0: Peki. Şimdi iki tane Madagaskar, bir de Marty ve arkadaşları var. Bakalım doğru cevap neymiş? Madagaskar doğru cevap olacaktı. Sezer Bey ve Nuhat puanları paylaştılar. Böyle hep 2-2 gidiyoruz. Bakalım bu işin sonu nereye varacak?
1: Bir rahat bırakmadılar ya bu oyun. Gamze Hanım'ı da yine yanıma koymuş. Buradan değerli yönetmenime selamlarımı iletiyorum.
2: Ben teşekkürlerimi iletiyorum.
0: Aslı Hanım şu anda mesajınızı aldı yönetmenimiz. Puan durumuna bakalım. Nuhat dün aramıza katılmıştı ve bugün 1600 puanla lider durumda. Bugün daha çok ısındığını görüyoruz aslında yarışmaya. Değil mi Nuhat?
3: Biraz heyecan tabii gidince, sorularla arka arkaya cevap verebilince daha rahat oldu.
0: Güzel. Sezer Bey 1100 puan. Meryem Hanım 750 puanınız var. Bugün aramıza katıldınız.
4: Evet.
0: Gamze Hanım ilk etap iyi geçmedi.
2: Hiç iyi geçmedi. Hiç bilmediğim sorularla karşılaştım. Kısmet.
0: İkinci etaba geçelim o halde. İkinci etap, dikkat etabı başlıyor. Cevap soruda, cevap soruda. Cevap soruda dikkat etabıyla devam ediyor. Artık her bir sorunun değeri 2000 puan oldu ve 5. sorumuz geliyor. İstanbul çevresindeki adalara götüreceğim şimdi sizleri. Prens Adaları 9 adadan oluşan İstanbul'a bağlı adalar topluluğudur. Adaların en büyüğü Rumca adı Principe olan büyük adadır. Avrupa'nın en büyük ahşap yapısı olan Rum yetimhanesi büyük adanın en ünlü yapılarından biri olma özelliğini taşır. Prens

0: Adalarının en büyük ikinci adası olan Heybeli Ada'nın Rumca adı Halki'dir. Ayatriada Manastırı'na ev sahipliği yapmaktadır. Rumca adı Antigone olan Burgazada denince akla gelen ilk yerlerden birisi de kuşkusuz ünlü yazar Sait Faik Abasıyanık'ın yaşadığı ve günümüzde de bir müze olarak kullanılan evidir. Eski adı Proti olan Kınalı Ada ise adını doğusunda denize dik duran kum taşı uçurumlarının renginden almaktadır. Rumca ismi Antivoritos olan Sedef Adası en az yerleşim alan adalardan birisidir. Sorumuz gelsin. Rumca adı Antigone olan Prens Adası hangisidir? Süreniz başladı. Sivri Ada, Yassı Ada, Tavşan Adası, Kaşık Adası, yine diğer adalar da Prens Adaları olarak geçiyor. Süremiz bitti. Meryem Hanım, hiç adalara gittik mi?
1: Evet evet, gittim.
0: Nereye gittiniz?
1: Ben büyük adaya gittim. Diğer adalara gitmek daha nasip olmadı. İstanbul'da olup da İstanbul'u gezmeyen insanlardanım ben de. Zaten Sakarya'ya yerleştikten sonra daha bir zor oldu. Çocukları olduktan sonra daha da zor oldu. Biraz büyüsünler, bu sefer ben gezeceğim.
0: Hep bir bahaneler, Nuhat, senin oldu mu hiç gezme imkanı?
2: Ben büyük adayı ve Heybeli adayı gezmiştim. Sadece ikisini gezebildim şu ana kadar.
0: Gamze Hanım?
3: Ben saydığınız 4 adayı gezdim.
0: 4 adayı da gezdiniz. Peki, Sezer Bey'e zaten daha önceden sorduğum için.
4: Evet, ben de gezdim Prens Adalarını. Siz söylemeden söyleyeyim. Bizans dönemindeki prensler, yani veliaht prensler, tahta çıkmayanları oraya gönderirlermiş. Adadan çıkmaları yasak olurmuş. O yüzden Prens Adalarıymış adı. Onu da gittiğimde öğrenmiştim. Paylaşayım dedim.
0: Harika, teşekkür ediyorum.
4: Yorulmayın lütfen, ne demek.
0: Peki, cevaplarınızı rica edeyim. Buyurun lütfen. Sezer Bey?
4: Burgaz.
0: Gamze Hanım?
3: Burgaz.
0: Nuhat?
2: Burgaz Ada.
1: Ben Heybeli diye hatırladım. Heybeli yazdım o yüzden.
0: Siz yine diğer yarışmacılarımızdan farklı bir cevap verdiniz. Heybeli Ada dediniz. Evet. O halde ben ne demişim? Cevap soruda. Rumca adı Antigone olan Burgaz Ada denince akla gelen ilk yerlerden birisi de kuşkusuz ünlü yazar Sait Faik Abasıyanık'ın yaşadığı ve günümüzde de bir müze olarak kullanılan evidir. Burgaz Ada doğru cevaptı ve 3 yarışmacımız puanları hanelerine yazdırdılar. Adalar deyip geçmemek lazım, çok güzel yerler. Özellikle de hemen hemen her gün vapurlarla seferler de var. İşte Burgaz Ada, yanılmıyorsam herhalde karşıdan Anadolu yakasından aşağı yukarı 30 dakika falan sürüyor Bostancı'dan.
4: Maksimum evet. O kadar sürer.
0: Yani Avrupa yakasından da olsa olsa 45 dakika, 1 saat mesafededir.
4: Doğru.
0: Vakti olanlar özellikle tatil günlerinde belki adaları gidip görebilirler. Ve sıradaki sorumuza geçelim.

Süper kahramanlar, konu başlığımız, bakalım kimmiş bunlar? Örümcek adam, anne ve babası öldüğü için May halası ve Ben amcası tarafından büyütülendi ve çok zeki bir genç olan Peter Parker, radyoaktif bir canlı tarafından ısırılınca süper kahraman olmuştur. Hulk, asıl adı Bruce Banner olan karakter, normalde çok sakin bir bilim insanı iken süper kahramana dönüşünce çok sinirli olabiliyor ve sinirlendiğinde de Hulk'a dönüşüyor. Aquaman, gündelik hayatında Arthur Curry ismini kullanan süper kahraman, su altı dünyasının hükümdarı konumundadır. Batman, Gotham'ın en köklü ailelerinden biri olan Wayne ailesinin yaşayan tek üyesi olan Bruce Wayne, ailesinin bir saldırıcı sonucu ölmesinin ardından süper kahraman olmaya karar vermiştir. Iron Man, bir mucit ve milyoner olan Tony Stark, yaptığı zırhla kötülüklere karşı savaşmayı ilke edinmiş bir süper kahramandır. Sorumuz gelsin.

0: Hulk.
1: Gamze Hanım.
2: Hulk.
1: Nuhat.
3: Hulk.
1: Ve Meryem Hanım.
2: Hulk.
1: O zaman niye güldünüz?
0: Komik oldu bir an. Herkes bir anda Hulk Hulk, Kızılderililer gibi böyle sesler çıkarmış gibi geldik de. O yüzden güldüm.
1: Hulk diye bir futbolcu da var.
0: Evet, evet. Lakabı onun da galiba.
1: Aa, evet, lakabı.
0: Çok güçlü olduğu için.
3: Fiziğinden dolayı.
1: Çok da iyi bir oyuncudur.
0: Evet.
1: Özellikle döneme... uzak mesafeden attığı gollerle Brezilya milli takımında da aynı zamanda forma giymişti. Peki, dört cevap da aynı. Bakalım Hulk'a dönüşecek mi burası? Buyurun görelim. Cevap soruda. Hulk, asıl adı Bruce Banner olan karakter normalde çok sakin bir bilim insanı iken süper kahramana dönüşünce çok sinirli olabiliyor ve sinirlendiğinde de Hulk'a dönüşüyor. Cevap soruda. Bizim yarışmacılarımız da puanlara alınca yemyeşil oluyor işte.
0: Neyse ki sinirlenen yok. Neyse ki sinirlenen yok.
1: Evet, başarılı oldukça Hulk süper kahramanlar burada. Ve değerli izleyiciler, şimdi 6 sorumuz geride kaldı. 7. sorumuz yavaş yavaş ikinci etabı da bitirmeye az kaldı. Şu anda puanlar birbirine yakın. Haftanın son iş günü olması nedeniyle de müthiş bir çekişme var. Bugün 3 yarışmacımıza veda edeceğimizi bir kez daha hatırlatıyorum. Ve yeni sorumuza geçiyoruz.

Bir destan konu başlığımız. Gılgamış ölümsüzlüğü arayan bir kralın öyküsüdür. Destana konu olan Kral Gılgamış, Mezopotamya'daki Uruk kentinde hüküm sürmüştür. Gılgamış destanı günümüze kalabilmiş bilinen en eski destandır. Destan Akat ve Sümer dillerinde yazılmış tabletlerden derlenmiştir. Bunlardan günümüze 12 tablet kalabilmiştir. Destanın en önemli özelliklerinden biri de anlattığı tufan öyküsünün üç büyük dinin kutsal kitaplarında yer almasıdır. Tabletlerdeki metne göre destan, Gılgamış'ın özelliklerini övgüyle anlatarak başlar. Destanın öbür bölümlerinde Gılgamış'ın başından geçen serüvenler anlatılır. Gılgamış destanı, Nuh tufanının anlatıldığı ilk yazılı eserdir. Sorumuz gelsin. Kral Gılgamış hangi kentin hükümdarıdır? Süreniz başladı.

0: Süremiz sona erdi. Bakalım yarışmacılarımızın süper kahramanlarla arası iyi de destanlarla arası nasıl? Buyurun lütfen. Sezer Bey.
1: Uruk.
0: Gamze Hanım.
2: Uruk.
0: Nuhat.
3: Uruk.
0: Ve Meryem Hanım.
4: Uruk.
0: Yine farklı farklı.
5: Aynı tonda nasıl çıkıyor sesler, ben onu da anlayamadım ama.
0: Ama cevaplar aynı.
5: Evet.
0: Peki dört aynı cevap var. Acaba doğru cevap ne? Cevap soruda. Gılgamış ölümsüzlüğü arayan bir kralın öyküsüdür. Destana konu olan Kral Gılgamış, Mezopotamya'daki Uruk kentinde hüküm sürmüş. Cevap soruda. Doğru cevap Uruk olacaktı. Yine dört yarışmacımız doğru cevabı bildi. Yabancı biri mesela geldi İstanbul'a. Otele yerleşti, televizyonu açtı, 360 kanalını, o esnada bizi yakaladı. Tam o ana denk geldi. Herkes hulk hulk hulk hulk diyor. Sonra uruk uruk uruk uruk diyor. Acaba bunlar ne diyorlar, nece konuşuyorlar falan diye merak eder.
5: Apokalipto'yu izliyorum zannedebilir. Öyle bir durumumuz var şu an.
0: Evet, peki. Şimdi 8. sorumuz ve etabı bitiriyoruz artık. Son 2000 puan değerindeki sorumuz geliyor.

Troposfer denir. Atmosferin toplam kütlesinin %75'i ve atmosferdeki tüm su buharının %99'u bu katmandadır. 12 ve 50. kilometreler arasına stratosfer, 50 ve 80. kilometreler arasına mezosfer, 80 ve 700. kilometreler arasına termosfer denir. Ozon tabakası stratosferde bulunmaktadır. Mezosfer tabakası her yüzünü uzaydan gelen meteorlardan korur. Bu seviyede nefes alacak oksijen de yoktur. Termosferde sıcaklık 2000 dereceye kadar ulaşmaktadır. Egzosfer atmosferin son tabakasıdır. 700. kilometreden başlar, 190 bin kilometrelere kadar da uzamaktadır. Sorumuz gelsin. Atmosferin 65. kilometresinde bulunan bir uzay aracı hangi katmandadır? Süreniz başladı.

0: okul yıllarını götürdüm bir anda. Gerçi Nuhat hala öğrenci.
1: 3-4 sene geçti ama ya ben de gördüğümden beri. Yani çok hatırlayamıyorum ben de.
0: Hatırlayamıyorsun. Ama hepimiz o dersleri biliyoruz değil mi? Tek aslında ezberlemiştik.
2: Ben daha yeni aldım hatta. Bulutlar, işte atmosfer falan çok önemli bizim meslekte ama. İnşallah yanlış çıkmaz, büyük rezillik olur.
0: Ben de şu anda cevabı çok daha fazla merak etmeye başladım. Buyurun göreyim lütfen. Sezer Bey.
2: Mezosfer dedim.
0: Gamze Hanım.
3: Mezosfer.
0: Nuhat.
1: Mezosfer.
0: Ve Meryem Hanım.
4: Evet, ben stratosfer dedim.
0: Siz yine farklı bir cevap verdiniz. Evet. Üç yarışmacımız da mezosfer dedi. Peki ben ne demiştim acaba? Görelim. Cevap soruda. 50 ve 80. kilometreler arasına mezosfer, 80 ve 700. kilometreler arasına termosfer denir. Cevap soruda. Mezosfer doğru cevap oldu. Sezer Bey de derin bir oh çekti.
2: Nasıl giderdim o eğitime tekrar bilmiyorum. Rezillik olurdu yani.
0: Bayağı sıkıntı olurdu herhalde.
2: Uçağı vermezlerdi bana vallahi. Sen nereye götüreceğim belli değildi.
0: Evet, etabı bitirdik. Peki bakalım puan durumu ne oldu? Nuhat hala birinci sırada.
1: Evet, iyi gidiyor. 4000
0: puan.
1: İyi gidiyor gibi.
0: 8 soruyu çok iyi bir şekilde geçti. Puanlar tabii biraz düşük kaldı ama aslında bu yarışmacılarımızın ne kadar başarılı olduğunu ve puanların bölündüğünü de net bir şekilde ortaya koyuyor. Sezer Bey 3500 puanınız var.
2: Bu hafta beni yordular ya Ersin Bey. Hiç rahat bırakmadı arkadaşlar. Şöyle double'ları alalım falan. Tebrik ediyorum herkesi. Nuhat da ismine uygun bir şekilde geliyor gelmekte olan diyorum. Öyle görünüyor yani.
0: Gamze Hanım şu anda 3. sıradasınız. 3000 puanınız var.
3: Evet. Umarım son etap benim için daha şanslı geçer. Ve haftaya devam ederim umudundayım.
0: Meryem Hanım da 1750 puana sahip. Önünüzde artık 4 soru var Meryem Hanım.
4: Evet, inşallah onları yapacağız.
0: Bugün geldiniz. Ya geldiğiniz gibi döneceksiniz.
4: Evet, dediğim gibi. Ya çocuklarımı alıp gideceğim ya devam edeceğiz. Bakacağız.
0: Ama önümüzde 4 soru var. Artık soruların değeri de arttı biliyorsunuz. Ve bugünü şekillendirecek olan tabii ki sorular bunlar. Akıl oyunu etabı başlıyor. Cevap soruda, cevap soruda. Cevap soruda akıl oyunu etabıyla devam ediyor. Artık her bir sorunun değeri 3000 puan oldu. İşte 9. sorumuz.

Yeni etabın ilk sorusunun konu başlığı Christopher Nolan. Christopher Nolan 1970 yılında İngiltere'de doğdu. 8 yaşındayken babasının 8 milimetrelik kamerasıyla Tarantella isimli soyut film çekti. Evine giren hırsızdan sonra onların bu işi neden yaptığı hakkında uzunca düşünen Nolan, aldığı ilhamla ilk uzun metraj filmi olan 1998 yapımı Takip filmini çekti. 2000 yapımı olan Akıl Defteri ile klasik giriş, gelişme, sonuç süreciyle giden film algısını yıktı. Seyirciye filmi sonundan başlatarak aktaran Nolan, bu filmden sonra sinema dünyasında büyük yankı uyandırdı. 2005'te ilk filmi Batman Başlıyor olan serinin ikinci filmi Kara Şövalye ve 2012 yılında Kara Şövalye Yükseliyor'la muazzam gişe başarıları yakaladı. Nolan tarafından yazılan ve yönetilen bilim kurgu türündeki 2010 yapımı Başlangıç filmi 836 milyon dolardan fazla hasılat elde etti. 2014'te gösterime giren Yıldızlar Arası filmi dünya çapında 701 milyon dolar hasılat elde etti. Sorumuz gelsin. Christopher Nolan Akıl Defteri filmini Başlangıç filminden kaç yıl önce çekmiştir? Süreniz başladı.

0: Süremiz sona erdi. Nuhat, sinema dünyasıyla aramız nasıl? İzler
1: miyiz? Ben severim, izlemeye, takip etmeye çalışırım elimden geldiğince. Christopher Nolan'ın bu iki filmini de izledim. O yüzden ya emin gibiyim sorudan, öyle söyleyeyim.
0: Eminsin cevaplardan.
1: Yani umarım yanılmam. Şimdi böyle büyük konuşup sonrasında patlamak daha kötü olur ama doğru olduğunu düşünüyorum.
0: İddialı bir söylem oldu Nuhat'tan. O halde tüm cevapları göreyim lütfen. Buyurun. Sezer Bey.
2: 10.
0: Gamze Hanım.
3: 10.
0: Nuhat.
1: 10.
0: Ve Meryem Hanım.
4: Ben 17 buldum.
0: Siz yine farkınızı ortaya koydum
4: evet.
0: 3 yarışmacımızın cevabını yine aynı şekilde görüyoruz. Acaba doğru cevap ne? Görelim. On olacaktı doğru cevap. Böylelikle Sezer Bey, Gamze Hanım ve Nuhat puanları arttırdılar. Meryem Hanım'la da puan farkı gittikçe açıldı. Artıyor. Meryem evet. Hanım işiniz biraz daha zorlaşıyor doğrusunu söylemek gerekirse. Siz peki evde çocuklara bakmak dışında film, dizi nasıl aranız?
4: Yani çok fazla ekstra bir şey yapamıyorum. Çünkü çok küçükler. Biri 3 yaşında, biri 1 yaşında. Bütün vaktim onlarla geçiyor.
0: Bilirim efendim, ben de bilirim.
4: Hatta dün gelmeden önce biz yine izlemek istedik. Yani ama ben sadece izlemek istedim yani. Devamını fiili olarak gerçekleştiremedim. Benim için buraya katılmak, eğlenmek daha keyifli.
0: Dışarıya çıkabiliyor musunuz peki? En azından ona vakit ayırma konusunda.
4: Yani çocuklarla evet, çocuklarsız hayır.
0: Seviyorlar mı dışarıda olmayı?
4: Seviyorlar, evet.
0: Güzel, peki. Şimdi sırada yeni bir sorumuz var. Önce konu başlığımızı görelim. Tarihi bir köprüye götüreceğim şimdi sizleri. Mostar Köprüsü, Bosna Hersek'in Mostar şehrinden geçen Neretva Nehri üzerinde bulunan bir köprüdür. Orijinal köprü, Mimar Sinan'ın öğrencisi Mimar Hayrettin tarafından 1566 yılında inşa edilmiştir. Neretva Nehri'nden 24 metre yüksekte, 30 metre uzunluğunda, 4 metre genişliğinde olan köprü, dönemine göre gelişmiş bir teknolojiyi inşa edilmiştir. Mimar Hayrettin köprü için 456 kalıp taş kullanmıştır. Köprü, çevresindeki kente adını da vermiş, Mostar, Hersek bölgesinin ana kenti olmuştur. 9 Kasım 1993'te Boşnak-Hırvat Savaşı sırasında Hırvat güçleri tarafından yıkılmıştır. Köprüyü yeniden inşa etmek için bir proje hazırlanmış ve 23 Temmuz 2004'te yeni köprü hizmete girmiştir. Köprü 2005 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası ilan edilmiştir. Sorumuz gelsin. Mostar Köprüsü Hırvat güçleri tarafından yıkılıncaya dek kaç yıl kullanılmıştır? Süreniz başladı.

0: Osmanlılardan kalan çok tarihi bir köprü. Bir tarafta Boşnakları, diğer tarafta Hırvatları da birleştiren bir medeniyetler köprüsüdür. Aynı zamanda ben de Saraybosna'ya, Bosna Hersek'e gittiğim zaman Mostar şehrini de görmüştüm. Ve orada da özellikle yaz dönemlerinde, bahar geldiğinde de festivaller olur. O 24 metre yükseklikten o nehre atlayan insanlar da korkusuzluğu işte göstermeye çalışırlar. Bayağı bir eğlenceli dakikalar geçirirler. Tabii kaç yıl kullanıldı acaba? O savaşa kadar olan süreç içerisinde. Buyurun cevapları görelim. Sezer Bey?
1: Ben 427 buldum ama ne tarihlerden ne de hesabımdan emin değilim. Son anda bir hesap yaptım çünkü.
0: Gamze Hanım'ı görüyorum. Gamze Hanım'da da aynı cevap var.
2: Evet, 427. Ben tarihlerden eminim, çıkartmayı doğru mu yaptım ondan emin değilim.
1: Onda da benim gibi kaotik bir tablo var mı peki? Biraz karman çorman oldu benimkisi.
0: Oradaki fark şöyle.
1: Daha güzel yazmış.
0: Sizin 1566 üstte, 1993 altta.
1: Aklımda tutma sırasına göre yazdım.
0: Onu öyle çıkardığımızda eksi falan çıkması lazım normalde.
1: Onu idare edin artık. Bu kadar zamandır beraberiz.
0: Fakat Nuhat'a bakıyoruz.
3: Ben de 427 buldum. Ben Sezer Bey'le Gamze'yi da rahatlatayım. Çıkarmadan da tarihlerden de emin gibiyim. O yüzden 427 olduğunu düşünüyorum.
0: Nuhat yine iddialı. Az önce bu iddiasını kanıtladı. Şimdi yine bir iddialı söylem geldi. Meryem Hanım.
4: Ben yıkılış tarihini 2000'li yıllarda hazırladım. Öyle olamayacağını düşündüğüm için de çıkartmayı da yapmadım.
0: Ve boş bıraktım.
4: Boş bıraktım.
0: Peki. Şu anda 3 yarışmacımız da aynı cevabı veriyor. Bu aslında heyecanın daha da artacağının bir ispatı. Olursa puanlar bölüşülecek, olmazsa puan olmayacak. Görelim doğru cevabı.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: vazgeçmeye çok yakın olduğum anlarda oldu o zorlukların içerisinden geçerken.
1: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
2: Hep kendimi teslim ettim. Sen bunu başaracaksın.
3: Zorluklar karşısında asla pes etmeyenlerin.
4: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ama ben kendime güveniyorum.
5: Çalışmaya devam ettim ve başardım.
6: Bugün yeniden başlasam yine bu yolda giderdim herhalde.
3: Ne olursa olsun umudunu yitirmeyenlerin.
7: Daha başarılı, daha umutlu hayata devam ediyorum.
8: Yapacağım dedim, yaparım.
9: Gecem gündüzüm burada geçiyor benim.
3: Denemekten vazgeçmeyenlerin öyküleri.
10: Bu işi yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi.
11: Ben bu hedefimi gerçekleştireceğim deyin ve hedefinize yoğunlaşın.
3: Yaşanmış hayatların iz düşümü Benim Hikayem 19 Eylül Cumartesi'den itibaren her cumartesi 12.30'da TV4'te.
12: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
1: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.

0: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
1: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
2: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
3: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
4: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
5: Sürdürülebilir Hayat, 20 Eylül Pazar'dan itibaren her pazar 13'te TV4'te.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: 427 doğru cevap olacaktı. Şu anda Sezer Bey, Gamze Hanım ve Nuhat arasında müthiş bir çekişme var. Ve üzgünüm ki bu kadar başarılı 3 yarışmacımızın arasından ikisine veda edeceğiz gibi. Eğer Meryem Hanım bir mucize gerçekleştirmezse.
1: Sanmıyorum.
0: Ya üçünü birden göndereceksiniz Meryem Hanım. Tarih yazacaksınız.
1: Evet, ben de bir yerden sonra film koptu, bir türlü toparlayamadım.
0: Yani tarih yazmak için şu anda önünüzde 2 tane soru kaldı.
1: Evet, bakacağım, bakalım
0: yazabilir. Ya tamam ya devam.
1: Bakalım.
0: 11. sorumuza geçiyoruz şimdi.

Fiziksel hareket konu başlığında detaylara geçiyoruz. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre hareketsiz yaşam yılda yaklaşık 3 milyon kişinin ölümüne yol açmaktadır. Sağlık Bakanlığımız tarafından 2011'de fiziksel hareketlilik konusunda bir araştırma yapılmış. Türkiye'de kadınların %87'si ve erkeklerin %77'sinin yeterli ölçüde fiziksel hareket yapmadığı belirlenmiş. Çalışmalar haftada 150 dakikalık fiziksel aktivitenin kalp hastalığı riskini %30 azalttığını gösteriyor. Hareketsiz bireylerin ölüm riskinin fiziksel hareket yapan bireylere göre %20-30 arasında arttığı tespit edilmiştir. Fiziksel aktivite diyabet riskini %27, meme ve kolon kanseri riskini de %20-25 civarında azaltmaktadır. Bu oranlar hareketsiz yaşam tarzının ülkemiz için ciddi boyutlarda olduğunu ortaya koymaktadır. Hareketli yaşam obeziteyi önlemekte ve vücut ağırlığının kontrolünü de aynı zamanda sağlamaktadır. Sorumuz gelsin. Türkiye'de erkeklerin yüzde kaçının yeterince fiziksel hareket yaptığı belirlenmiştir. Süreniz başladı.

0: İçinde çoğunlukla dikkat, biraz da hesap barındıran bir soru aslında bu. Tabii fiziksel aktivite bu kadar ciddi detayları verdik. Şunu da vurgulamak lazım. Spor deyince, fiziksel aktivite deyince hep insanların aklına sanki spor salonlarına gidip orada spor yapmak geliyor olabilir. Ama yürüyüş yapmak, hafif tempoda bir koşu yapmak, ev içerisinde hatta hareket etmek, ne bileyim buna benzer bir takım, işte şınav çekmek, mekik çekmek, bunlar da bir fiziksel aktivitedir. İlla bir spor salonuna gidip üye olmanız ve gününüzün bir bölümünü orada geçirdiğiniz anlamına gelmiyor. Her hareket daha sağlıklı bir bünye için mutlaka faydalı. Kamu spotu tadında mesajımızı da vermiş olalım böylelikle. Cevaplarınızı rica edeyim. Buyurun. Sezer Bey.
1: %23.
0: Gamze Hanım.
2: 23.
0: Nuhat.
3: 23.
0: Ve Meryem
4: ben
0: Hanım.
4: Ben 23 düşünüp 73 bakınca sürekli baktım ama 23'tü aslında ama buraya 73 yazmışım fark ettim ben.
0: Siz yine farklı bir cevap verdiniz.
4: Ya aslında ben 23 diye düşündüm ama neden 70 oldu onu ben de fark
0: ettim. %73. Bakalım doğru cevap neymiş? %23 doğru cevap. Yine benzer bir tablo var karşımda. Sezer Bey, Gamze Hanım ve Nuhat puanları bölüştüler. Şimdi 11 sorumuz bitti. Artık önümüzde sadece bir soru kaldı. Bir soru. Şöyle önce Meryem Hanım'a bakayım. 6000 puan alsa 7750 yapar. Herkesi geçme şansınız var, evet.
4: Hala var.
0: Hala tarih yazma fırsatınız var Meryem Hanım.
4: Bakacağım.
0: Ama yani işiniz gerçekten zor. Evet. Çünkü 3 yarışmacımız da çok güçlü ve puanları birbirine yakın. Nuhat 7000 puanla birinci sırada hala. Sezer Bey 6500 puandasınız. Gamze Hanım 6000 puanınız bulunmakta. 3-3 aynı cevabı veriyorsunuz. Puanları da arttırıyorsunuz. Benzer bir durumda yeni finalist Nuhat olacak.
3: Umarım.
0: Ama ben gerçekten heyecanlıyım. Tam güne yakışır bir çekişme var şu anda. Bakalım kim finale çıkacak? Hangi 3 yarışmacımızla vedalaşacağız? İşte 12. sorumuz. Müzik dünyasından Özcan Deniz 12. sorumuzda konu başlığımız. 1972 yılında Ankara'da doğdu. İlk albüm çalışmasını 1992 yılında yaptı. Yine Ağlattın Beni isimli albümünü piyasaya çıkardı. 1993 yılında yaptığı Meleğim adlı albümle şöhreti yakaladı. Memduh Ün'ün Ona Sevdiğimi Söyle adlı filminde oynayarak 1994 yılında sinemayla ilk buluşmasını gerçekleştirdi. Yalan mı albümünü 1997 yılında çıkardı. Aynı yıl Yalan adlı dizide oynadı. Öyküsünü kendisinin yazdığı 1999 yapımı Aşkın Dağlarda Gezer adlı diziyle tekrar televizyon izleyicileriyle buluştu. 2002 yılında efsane dizi Asmalı Konak'la müzikte yakaladığı başarılı kariyeri oyunculukta da yakaladı. 2009 yılında Sevda Zede isimli albüm çıkardı. Ya Sonra isimli senaryosunu üstlendiği 2011 yapımı filmde bu kez oyunculuğunun dışında yönetmen kimliğiyle sevenleriyle buluştu. 2012 yılında 11. albümü Bir Düşün'ü yayınladı. Sorumuz gelsin. Özcan Deniz'in Yalan mı albümüyle Bir Düşün albümü arasında kaç yıl vardır? Süreniz başladı.

son 5 saniye. Son anda, son saniyede Nuhat da yazdı. Değerli izleyiciler, dünyanın en çok bilgi veren yarışması Cevap Soru'da

0: en önemli, en heyecanlı anlarından birisiyle devam ediyor şu anda. Bu sorumuzun doğru cevabı finalistimiz de belirleyecek, veda eden yarışmacılarımızı da belirleyecek. Bakalım neler yazdılar. Buyurun lütfen. Sezer Bey.
1: 15.
0: Gamze Hanım.
2: 15.
0: Nuhat.
3: 15.
0: Ve Meryem Hanım.
4: Ben 17 dedim.
0: Siz de 17 yazdınız. Şu an itibariyle matematiksel olarak aslında Nuhat'la diğer yarışmacılarımız aynı cevabı verdiği için doğru veya yanlış olmaksızın Nuhat'ın diğer yarışmacılarımızı geçtiğini söyleyebiliriz. Buradaki tek kritik nokta sizsiniz Meryem Hanım.
4: Çok kritik olduğumu düşünmüyorum. Nuhat
0: şu anda
4: hak etmiştir.
0: Yarışmanın kaderini belirleyen kişi ederim. Olabilirsiniz.
4: Yani zannetmiyorum. Nuhat hak etti bunu.
0: Sizin kendinizden hiç umudunuz yok. Ben daha fazla umutluyum sanki. Peki. 1-17, 3-15 var. Ve işte günün finalisti belli oluyor. Doğru cevap 15 olacaktı. Ve Nuhat... 8000 puanla günün finalisti oldu. Tebrik ediyoruz. Nuhat neler söyleyeceksin?
3: Son soruda, son anda 92'deki albümü hatırladım. Ağlamakla alakalı bir şeydi. 93 ve 2012 arasında gittim geldim. Önce 4 yazdım, sonra 15'i çevirdim. Ama hem Gamze Hanım hem Sezer Bey gibi tecrübeli yarışmacılar karşısında hem de Meryem Hanım gibi bilgili bir yarışmacı karşısında birinci olmuş olmak beni ayrıca onur etti. Herkese teşekkür ediyorum.
0: Biz de tebrik ediyoruz seni ve Gamze Hanım final gördü. Sezer Bey zaten artık finalin sayısını bile unuttuk. Ama bu kadar uzun süre bizimle birlikte oldu. İkinci haftayı tamamlıyoruz değil mi sizinle?
1: Evet, neredeyse evin yolunu unutacağım Ersin Bey. Böyle bir durum oldu. Gerçekten benim için inanılmaz keyifliydi. Hatta hani elenen arkadaşlar olunca yeni arkadaşlar geldiğinde buradaki ekipteki arkadaşlarla sohbetimi görünce ilk başta beni burada çalışıyor falan zannediyorlardı. Böyle çok müthiş ağırladılar beni. Çok keyifliydi. Hepsiyle çok iyi arkadaş olduk. Herkese tekrardan çok teşekkür ediyorum. Size de tabii ki.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Şimdi buradan bir Serhat Bey geçti. Hep sizin performansınızda onun kulaklarını çınlattık. Bundan sonraki süreçte de emin olun. Bizi izlediğinizde kendi adınızı duyacaksınız.
1: Serhat Bey tabii şanslıydı. Bana denk gelmedi. Hayatta ona aynı şekilde, şanslı şekilde devam etmesini diliyorum.
0: Siz de çok başarılı performans ortaya koydunuz. Aynı zamanda tabii birçok rekorun da sahibi oldunuz. Üst üste final gibi, en fazla para ödülü gibi. Ve ilerleyen dönemde sizden de bahsedeceğiz. Gamze Hanım, siz de kısa süre içerisinde çok başarılıydınız. Tebrik ediyoruz sizi
2: de. Teşekkür ederim, çok sağ olun.
0: Sizin söylemek istediğiniz var mı?
2: Çok keyifliydi gerçekten. Hem yarışmacı arkadaşlar hem arkadaki ekip. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Teşekkür ederim.
0: Biz de teşekkür ederiz. Meryem Hanım, çocuklarınıza, eşinize selam ve saygılarımızı iletin.
4: Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Mutluluklar
4: diliyorum. Buraya gelirken abim bana demişti. Çok uzak kaldın sen. Sonuncu olur gelirsin demişti. Onu haksız çıkarmadım. Sonuncu oldum gidiyorum.
0: Olsun, yine de güzeldi.
4: Evet, çok keyifliydi.
0: Sizlere
4: teşekkür ederiz.
0: Sizlere bir kitap hediyemiz olacak tabii ki.
2: Teşekkürler.
0: İyi günlerde okumanızı diliyoruz ve Gamze Hanım, hayalinizin gerçekleşmesi dileğiyle diyelim. Finale de hep beraber gidiyoruz. Nuhat, yeni bir isim karşımda olacak. Haftayı onunla kapatacağız. Cevap soruda, cevap soruda. Cevap soruda final heyecanıyla devam ediyor. Değerli izleyiciler, karşımda genç bir öğrenci kardeşimiz var diyelim. Nuhat Sümer. 2000 doğumluydun değil
3: evet,
0: mi?
3: Evet, 2000 doğumluyum. 2000 doğumluyum.
0: Kendinden biraz istersen yeniden bahsedersen.
3: Tabii. 2000 Adana doğumluyum. Doğumluyum Adanalıyım. Aslen Diyarbakırlıyım. Annem babam Diyarbakırlı. Liseye kadar, üniversiteye kadar daha doğrusu Adana'da okudum. Daha sonra üniversiteye kazanmakla birlikte İstanbul'a geldim. Sosyal bir insan olduğumu düşünüyorum. İnsanlarla konuşmayı severim. İnsanlarla kaynaşmayı severim. Bu yüzden birçok aktiviteye katılmak isterim. Zaten bu yüzden buradayım. Hem farklı bir tecrübe edinmek için kendi hayatımda hem de anlatacağım hikayelerim olsun diye buradayım. Burada olduğum için mutluyum şu an.
0: Vallahi biz de mutluyuz. Sonuçta hem Gamze Hanım hem de Sezer özellikle Sezer Bey...

0: çok çok başarılı iki yarışmacımızı geçmeyi başararak müthiş bir çekişmeyle adını finale yazdırdın. Belki haftaya tekrar seninle devam edeceğiz. Belki onlara veda ettiğimiz gibi sana veda edeceğiz ama gönül ister ki buradan hafta sonunu 5000 lirayla geçirmen ya da en azından 1000 lirayla gelecek haftayı garantilemen.
1: Umarım öyle olur.
0: Karşında iki seçenek var. Nuhat, final sorumuza yavaş yavaş geçelim istersen.
1: Geçelim.
0: Şimdi ekranda yarışmakla burada yarışmanın arasında ne kadar fark olduğunu doğrusu gördük.
1: Evet.
0: Ama normal yarıştıktan sonra bir de işin içerisine final heyecanı girince genellikle yarışmacılarımız da bazen bildiğini de unutuyor. Hı hı. Seni hedefim dediğim gibi 5000 lirayla uğurlamak. Gelecek hafta yeniden burada olman için.
1: Umarım dediğiniz gibi olur, 5000 lirayla giderim. Ben de aslında ilk yarıştığım gün dün daha heyecanlıydım. Mesela şu an finalde olmak dünküne göre biraz daha az heyecanlı aslında. Çünkü biraz alışmış oluyorum artık. O yüzden şu an rahatım diyebilirim aslında.
0: Peki o zaman konu başlığımıza geçelim mi?
1: Tabii geçelim.
0: Bakalım final sorumuz nereden gelecek? Saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü. Final sorumuzda bakalım ne detaylar var. Atatürk'ün hayatında 19 sayısının çok önemli olduğu söylenmektedir. Mustafa Kemal Atatürk 1881'de 19. yüzyılın bitmesine 19 yıl kala doğdu. Harp Akademisi'nden aldığı sicil olan 3178 sayısının rakamlarının toplamı 19'dur. Çanakkale Savaşları'nın kazanılmasında büyük rol oynayan 19. Tümen'e komuta etti. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan Atatürk'ün bindiği Bandırma vapurunda 19 yolcu vardı. 19 Mart 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurmaya karar verdi. 19 Eylül 1921'de meclis tarafından gazi unvanı verildi ve Mareşalliğe terfi etti. 19 yıl Türk ulusuna başkomutan ve devlet başkanı olarak hizmet etti. Cenazesi 19 Kasım 1938 günü Yavuz Zırhlısı'yla İzmit'e götürüldü. Adı ve soyadı Mustafa Kemal Atatürk 19 harflidir. Doğum ve ölüm yılları olan 1881 ve 1938 19 sayısının katlarıdır. Final sorumuz gelsin. Mustafa Kemal Atatürk meclisi kurmaya karar vermesinden kaç yıl ve kaç ay sonra Mareşalliğe terfi etmiştir? Süren başladı.

0: Final sorumuz için süremiz bitti. Nuhat, öyle tahmin ediyorum ki belgesellerde, kitaplarda, okul hayatında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili olarak birçok şeyi öğrendin, evet, biliyorsun. Bu bilgilere hakim miydin?
1: Şöyle söyleyeyim, 19 Mart 1920 ve 19 Eylül 1921 tarihleri önceden de bildiğim tarihlerdi. O yüzden duyunca, direkt sorsanız hatırlamazdım muhtemelen ama hatırlatılınca aklıma geldi. O yüzden akıl tutması da biraz kolay oldu. Yine erken konuşmak istemiyorum tabii ki. İki kere yaptım. İkisinde gerçi başarılı oldum. Umarım yine aynı şekilde olur. Cevabımı da ona göre verdim. Cevabımı da vermek istiyorum. Vermeyi düşünüyorum yani.
0: Ben daha sormadan sen cevap vermek istediğini ifade ettin.
1: Evet.
0: O zaman ben 5000 lirayı hazırlayayım şöyle. Peki. Ama bir kez daha...
1: Ben bir tekrar şey yapayım içimden.
0: Sormadan önce istersen bir düşün.
1: 19 Mart 1920, 19 Eylül 1921. Bir yıl, 6 ay. Yani 1,5 yıl yapıyor.
0: Ben daha sormadan sen kaldırdın cevabını.
1: Aynen,
0: peki.
1: Biraz.
0: Nuhat erkenci davrandı.
1: Heyecanlı olduğum için biraz.
0: Bir yıl, 6 ay sonra yazıyor, doğru mu?
1: Evet, bir yıl.
0: Şu anda. En azından sen okursan cevabını.
1: Evet. Bir yıl, 6 ay sonra Mareşalliğe terfi etmiştir.
0: Peki, final sorumuzda... Ben daha sormadan cevap verecek misin diye evet veriyorum dedi Nuhat ve bir yıl 6 ay sonra cevabını verdi. Yani değerli izleyiciler, günü

0: ya 5000 lirayla kapatıp Nuhat'la haftaya devam edeceğiz. Ya da 3 yarışmacımıza veda ettik. Nuhat'a da veda edeceğiz. Şu ana kadar eminim dediğin tüm sorularda doğru cevabı bildin Nuhat.
1: Evet. Umarım yine aynısı olur. Umarım yine bilirim.
0: O halde doğru cevaba gidelim mi?
1: Gidelim.
0: İşte final sorumuzun doğru cevabı. Bir yıl, 6 ay doğru cevap. Tebrik ediyoruz. 5000 lira böylelikle para ödülünün sahibi oldun Nuhat. Daha ilk finali ve hemen anında cevap verdi. Eminim dedi. Ben daha sormadan cevabı kaldırdın. Ve iyi ki de cevabı verdin. 5000 lirayla yeni haftaya başlayacağız. Tebrik ediyorum Nuhat.
1: Teşekkür ederim.
0: Bir nevi aslında senin için seçenekli bir final sorusu gibi oldu. Şimdi tarihleri bildiğinden dolayı ben sana hatırlatmış oldum.
1: Evet.
0: Aslında final sorumuzda bizim seçeneklerimiz yok. Ama sen hatırlayınca seçenekli bir final sorusu gibi oldu.
1: Biraz öyle oldu. Yani şanslıymışım da biraz da bildiğim konudan geldi. Ama güzel oldu. Hem
0: güzel
1: burada yaşamak çok keyifliydi, hem tecrübe edinmek çok keyifliydi. Aynı zamanda para ödülünü kazanmış olmak da güzel oldu benim için. O yüzden çok mutluyum. Herkese, buradaki tüm reji ekibine, tüm çalışanlara da sizlere çok teşekkür ediyorum.
0: Biz burada teşekkür ediyoruz. Haftayı seninle kapatıyor ve yeni haftayı da seninle beraber açacağız Nuhat.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla bir kez daha karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün bir mesleğin yerine geçip o işi o gün öğrenip yapmaya çalışıyorum. Artık yapabildiğim kadarıyla. Şimdi Beşiktaş iskelesindeyiz efendim. Kadıköy'e gideceğiz. Neler olacak, ne işler yapacağım hiç bilmiyorum. Hadi buyurun gidelim.
1: Gelkenler Fora, Tuğba Kaptan iş başında.
0: Peki bana kim yardım edecek? Şehir Atları personeli Adnan Keleş. Merhaba efendim.
2: Merhaba.
0: Acelemiz var bizim. Hoş bulduk değil mi?
2: Evet.
0: Yolcularımız biniş yaptılar ve bizim hemen halatı toplamamız lazım.
2: Evet, buyurun. Ama önce emniyet olarak rampayı alacağız.
0: Rampayı?
2: Önce rampayı alın. Rampa kapata basın, kaldırın.
1: Rampa kapanmadan son anda atladım vapura ben de.
0: Aa, çok heyecanlı.
2: Evet, rampayı kapattım.
0: Rampalar
2: şimdi
0: kapandı.
2: Şimdi kaptana onay isteyin, yukarıya basın.
0: Buraya mı?
2: Evet, evet. Şimdi halat alabiliriz. Moda halat çıkar.
0: Buradan mı?
1: Tuğba rampayı kapatsan, denizin ortasına da gitsen benden kaçamazsın peşindeyim.
2: Evet.
0: Bayağı güç isteyen bir iş ya.
2: Tamam, bu şekilde kalkmış olduk.
0: Kalktık şimdi, gidiyoruz.
2: Gidiyoruz.
0: Güle güle.
1: İstanbul'un Boğaz'da gelinler gibi salınan İstanbul'la özdeş ulaşım araçları, şehir hatları, vapurları.
0: Nasıldım ama ilk etapta?
2: Ya burada güvenli bir şekilde zamanında kalkıp hareket etmek yani.
0: Evet, çok önemli çünkü yolcuları bekletmememiz gerekiyor.
2: Evet.
0: Herkesin işi gücü var, beni bekleyecek halleri yok.
2: Evet.
0: O zaman içeri geçiyoruz.
2: İçeri geçiyoruz.
1: Bakalım içeride neler olacak.
0: Peki yolcular böyle üşüyerek mi gidecek? Hayır. Ben buradan kapatırsam kapılar
2: evet.
0: Kapanacak.
2: Kapıyı
0: hangi düğmeye basacağım? Buraya mı?
2: Kapat, evet.
0: Aa.
2: Kapana kadar bekleyin.
0: Ha, basılı tutacağım.
2: Evet.
0: Ya çok güzel ya.
2: Şimdi pompayı kapatın.
0: Pompayı bu mu?
2: Kırmızıya basın.
0: Şimdi
2: İşler
0: her
2: tamam.
0: Şey tamam. Tamam mı?
2: Şimdi kapağı kapat.
0: Ay, endişelendim çünkü bir sürü yolcu taşıyan bir vapurdayız, şehir hatları vapurunda. İşiniz gerçekten böyle sıkıntılı ve tehlikeli aslında değil mi? Evet, yapacağınız öyle. Tek bir yanlışla çok kötü sonuçlar olabilir. O yüzden
2: alışıyorsunuz.
0: Peki ben nasıldım ilk etapta böyle hızlı ve çevik miydim?
2: Hızlıydınız, evet.

0: kendinden biraz daha işte yaptıkça, tecrübe edindikçe
1: olacak artık zamanla. Evet. Şimdi Kadıköy'de mi tekrardan bu işlemleri yapacağız?
0: Yapacağız. Bu sefer daha iyi olacağına eminim.
1: İnşallah. Hadi bakalım.
2: İstanbul'da yaşayan ya da yolu İstanbul'a düşen tüm izleyicilerimiz vapur seyahatlerinde İstanbul'un en güzel boğaz manzaralarını izliyorlar şüphesiz.
1: Adnan abi diyorum, size abi diye hitap etmek istiyorum.
0: Tuba Hanım.
1: Benim en çok görmek istediğim yer aslında Kaptan Köşkü.
0: Evet.
1: Kaptan Köşkü'ne gitmek için acaba ne yapmalıyım? Çıkabilir miyim böyle hadi
0: ince? Tabii çıkalım.
1: Gerçekten mi?
0: Çıkalım.
1: Ya çok havalı bir yer. Daha önce bir kere görmüştüm. Yine bir çekim için. Tekrar görmek istiyorum. Buyurun gidelim.
0: Tabii buyurun.
1: Vapurların en havalı yeri efendim Kaptan Köşkü. Ben de biraz havalı olduğum için buraya gelmek istedim İlker Kaptan'ın yanına. Efendim iyi seyirler mi denir?
3: Evet, Allah selamet versin denir, iyi seyirler denir.
1: Ne güzel ya. Öncelikle kolay gelsin.
3: Teşekkürler. Sizler de hoş geldiniz bu
1: hoş
3: arada.
1: Hoş bulduk.
3: 15-15 Beşiktaş Kadıköy seferindeyiz. Şu an Şehir Hatları Kadıköy gemisinde yolcularımızı Avrupa yakasından Asya kıtasına taşıyoruz. Yaklaşık 20 dakikalık bir seyrimiz olacak.
1: Hava da çok kötü bugün.
3: Evet, yağmurla birlikte biraz düşmeye başladı. Tabii öncelikle yolcularımızın güvenliği.
1: Tabii.
3: En önemli şey o. Bu güvenliği sağlarken de öncelikle tabii personel arkadaşlarımız kendi güvenliğini sağlayacaklar. Sizi de gördüm. Sizi de...
1: Ben nasıldım? Buradan kameralardan gördünüz değil mi?
3: Evet, gerekli iş güvenliği tedbirlerini almıştınız. Biraz daha hızlı olabilirsiniz belki ilerleyen zamanda. Başlangıç için fena değil. Ortanın üstü diyebiliriz.
1: Bir şey söyleyeceğim. Şuraya vuracak gibiyiz sanki.
3: Yok,
1: ben sebebiyet var mıyım?
3: Yok yok. Ben farkındayım. Kolluyorum oralarda. Defalarca geçtiğimiz yerler. Siz görürsünüz tabii. Beni uyaracaksınız burada.
1: Aa, yani. Evet.
3: Yani
1: kesinlikle uyarırım. Hiç sorun değil yani.
3: Şu an farsak tabii %50'si de sizin suçunuz olacak.
1: Hayır ben öylesine geldim derim. Gezmek istedim.
3: Ben sizi denemek için yaptım. Bakın görecek misiniz diye.
1: Öyle
3: yani,
1: mi?
3: İyi fark ettiniz. Bakın bunu geçtiniz köprüsünü. Peki İskele taraftan hiç gemi geliyor mu? Bir bakabilir miyiz? İşte bu tarafa doğru
1: İskele'den.
3: İskele sol taraf.
2: Kaptanım siz Tuğba'nın kusuruna bakmayın. Tuğba bilmeden konuşmayı çok sever.
1: Her gün kaptan olmuyoruz.
3: İskele sancağı bilmiyorsak eyvah eyvah.
1: İskele sancak. Sağ
3: sancak.
1: Patates iskele. Şimdi ben solak olduğum için bazen bazı işlerde sıkıntı yaşıyorum. Bir sağımı solumu bir şaşırıyorum ben yani.
3: İş belli oluyor zaten bu arada. Yani söylemenize gerek yok. Onu da belli ediyorsunuz. Mesela gemimizin düdüğü de var burada. Biz mesela şu an burada menderek içine girdik. İleride balıkçı tekneleri falan var. Onları bir uyarmamız gerekiyor. Bana bir yardımcı olabilir misin? Ona basabilir misiniz?
1: Nereye basacağım?
3: Sancak iskele gerekmiyor. Orada kırmızı bir buton var. Göreceksiniz onu.
1: Evet. Buraya basınca her şey çok değişecek.
4: Beyoğlu askı.
3: Biraz daha uzun basabilirsiniz. Bir şey olmaz.
4: Askıya devam edelim.
1: Tamam.
3: Gayet duyurdu.
1: Ay çok zevkli ya. Bir daha basın.
3: İyi yollar boşaldı.
1: Kimse kalmasın. Araba kornası gibi. Çekilir misiniz? Yok ya ben bayağı bir yani işi sabote ettim.
3: Yok, bu işi becerdik ama ya düdüğe basabiliyoruz. Sancak iskele bilmesek de.
1: Sancak iskele. Sancak iskele.
2: Sağ elimde sarımsak, sol elimde soğan diye öğretmediler mi sana Tuğba çocukken?
1: Şimdi bunlar joystick gibi. Oyun konsolu gibi.
3: Biliyorsunuz bizim hani eski gemilerimizde bir ahşap böyle bir dümen
1: evet
3: olur, dolap dümen
1: öyle
3: olur. Bu yeni nesil gemilerle onlar biraz kalktı artık. Şu an biz pervaneye çeviriyoruz. İki tane pervane var. Pervaneleri biz kendi etrafında döndürüyoruz 360 derece. Yani o bildiğiniz eski klasik dümenler yok şu an.
1: Siz bilir, onun yaşı biraz geçkin olduğu için hatırlarsınız.
3: Ben de bilirim. Hala da çalışıyorum.
1: Yok siz gençsiniz. Bakar mısınız Allah? Dış sesle kendinizi kıyaslamayın.
2: Kaptanımıza jestinden dolayı teşekkür ederim. Tuğba sen de beni üzdün bilmem farkında mısın? Bize eski toprak derler, yaşlı değil.
1: Çaktırmadan ben... Çaktırmadan bir şeyler yapacağım burada ama...
3: Şu an Kadıköy'e yaklaşıyoruz.
2: Bence sen sakın aklına göre bir şeyleri kurcalama Tuğba. Ne olur ne olmaz dikkat et. Hatta bence herkesin iyiliği için denizin ve harika manzaranın tadını çıkarmaya bak.
3: Radarımız.
1: Ha, radarımız.
3: Şuradaki çizgileri görüyorsunuz. Bu buradaki mendereye gösteriyor. Aa. Bu kıyı ve şu ikisi arası da iki mendereğin arası boşluk.
1: Burası bayağı bir yoğun gözüküyor şu anda.
3: Evet, şu an burası kara. Konteynerlerimiz var burada, liman var. O yüzden burası dolu gözüküyor. Yani radar tuzları vuruyor, vurduğu yerden geri dönüyor tekrar.
1: Anladım.
3: Buralar dolu gözüküyor. Biz de ona bakarak sisli havalarda gece görüşünün veya görüşün düşük olduğu zamanlarda bunu daha çok ekstradan kullanıyoruz.
1: Yalnız benim yüz ifadelerim nasıl kameraman arkadaşım? Böyle bir şoka girmiş gibi, hani ilk defa görüyormuş gibi.
2: Farkındayız Tuğba, oldukça şaşkınsın.
1: Buradan yolcularla konuşabiliyor musunuz?
3: Yolcularla diğerinden konuşuruz. Oradan manevra yaptığınız yerde, yani halatları aldığınız yerdeki arkadaşlarla konuşuyoruz. Manevra alanından buraya konuşuyoruz. Yolcularımızdan buradan konuşuyoruz.
1: Yolcularla bir duyuru yapabilir miyim? Biz 360 ekranlarında kolay mısın anı programı yapıyoruz. Takip eder misiniz, izler misiniz diye.
3: Tabii buyurun.
1: Gerçekten mi?
3: Tabii buyurun, buyurun dedim.
1: Aa, çok zevkli. Değerli yolcularımız. Ben Kaptan Köşkü'nden konuşuyorum. Adım Tuğba Akıncı. 360 ekranlarında Kolay mı Sandın programının sunucusuyum. Şu anda da program çekimimizi gerçekleştirmekteyiz. Sizlere bir rahatsızlık verdiysek özür dileriz efendim. Kolay mı Sandın programını 360 ekranlarında saat 16.15'te hafta içi her gün izleyebilirsiniz. İyi yolculuklar.
2: Aferin Tuğba. Tanıtımını çok beğendim.
1: Oy şu an ben ne yaptım? Aşağı inemeyeceğim ben. Bence yolcular gitsin ondan sonra ineyim. Nasıldı kaptan?
3: Gayet başarılıydı ya. Kendi işinizde bayağı başarılısınız ya.
1: Evet işte kendi işimde başarılı olabilirim de her işte başarılı olamıyor insan işte. Ben her gün bir mesleği öğrenmek için yola çıktım. Her gün bir iş öğreniyorum. Allah korusun başıma bir şey gelse, kendi işimi yapamayacak duruma gelsem farklı her türlü işte birer birer şeyim var, tecrübem var. Kaptan olamam tabii ki de. Yanınıza böyle takılıp.
2: Allah korusun başına bir iş gelmesin Tuğba. Zira durum hiç kaptanımıza anlattığın gibi değil. Diğer işleri de nasıl yapamıyorsun? Hepimiz her bölüm kahkahalarla izliyoruz.
3: Tabii bu da bedenen ve dikkatle çok gerektiren bir meslek. Yani aynı zamanda hem vücudunuzu, bedeninizi kullanıyorsunuz. Aynı zamanda dikkatinizi de vermeniz gerekiyor. Özellikle gece seyirlerinde. Ben belki benim dalgınlığıma gelebilir, göremeyebilirim. Siz gözcü olarak etrafı...
1: Elbette, yalnız değilsin zaten. Böyle sağında solunda.
3: Size güvendiğim için zaten ben bu şekilde gidiyorum.
1: Bana mı güvendiniz? En doğru karar. Peki hiç böyle bir küçük de olsa bir kaza gerçekleştirdiniz mi Allah korusun?
3: Yok, Allah şu ana kadar öyle bir şey atlatmadık. İnşallah o gün bugün de olmaz, yine de olmaz.
1: İnşallah o gün bugün olmaz ki emin olun o gün bugün değildir yani.
2: Tuğba, hiç kötü şeyler düşünmeyelim, iyi şeyler düşünelim, iyi dileklerde bulunalım ve güzel şeyler yaşayalım. Hepimiz sağlıkla, huzur içinde hayatımıza devam edelim. Bir dış sesin önemli bir görevi de güzel dilekleri dile getirmektir.
1: Evet, Beşiktaş iskelesinden 15.15'te hareket etmiştik. Şimdi Kadıköy'e geldik efendim. Ne yapacağız? Halatımızı atacağız değil mi biraz daha?
0: Evet. Oh. Geminin tam yanaşmasını bekleyeceğiz. Ona göre halkımızı vereceğiz.
2: Ve gemimiz yavaş yavaş yanaşıyor.
1: Bunu karşıda bekleyen arkadaşımıza atacağız değil mi?
0: Evet. Ben vereyim. Siz kalkarken halat alırsınız.
1: Tamam.
0: Şimdi vermesi biraz
1: vermez,
0: daha şey.
1: Aynen. Ya tutturamazsam suya düşer.
2: Bu çok iyi bir fikir değil Tuğba. Sen de suya düşebilirsin. Dikkat et lütfen.
0: Şimdi saracağız.
1: Ha, oraya sarıyoruz.
0: Saracağız. Şöyle. Siz bana doğru yürü. Yani gemi geriye kaçmasın diye tutacağız. Hmm.
2: Tuğba, senin bildiğin sarma sanırım sadece yaprak sarma.
0: Şöyle saracağız. Şöyle şöyle sarın.
2: Görüyorum ki yanılmıyorum.
1: Ne yapayım?
0: Gelin, buraya gelin.
1: Geldim.
0: Rampa aç basın. Sarıya.
1: Rampa aç.
0: Şimdi yeşil tuşa basıp kapağı aç.
1: Nasıl mı tutacağım?
0: Evet, basıp tut. Hiç bırakmayın. Kapı tam açılana kadar bekleyin.
2: Sakın bırakma Tuğba. Dikkatin en üst seviyede olsun lütfen. İnsan sağlığı çok önemli.
1: Hayır, olay insan sağlığı olunca tehlikeli işlerde biraz daha dikkat etmem gerekiyor.
0: Bir de yolcularımızı takip ediyoruz. İnerken ayakları takılanlar olabilir. Ha. Emniyet için onları da uyarıyoruz. Dikkatli
1: geçin. Anladım. Evet.
2: Konu sağlık olunca Tuğba her zamankinden fazla dikkat eder, bilirim.
0: Kalkarken de aynı şekilde önce rampayı alacağız.
1: Tamam.
0: Orada rampayı kapat yaparken.
1: Tamam.
0: Ondan sonra kaptanın onayıyla, kaptanın düdüğüyle halatları mola edeceğiz, halatları alacağız.
1: Ha, hazırız diyecek. Şimdi tamamen yolcuların vapurdan indiğinden emin olmamız gerekiyor. Evet. Şimdi yeni yolcularımız geliyor.
2: Yeni bir seyahat daha tüm heyecanıyla başlıyor.
1: Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Her zaman güler yüzlü olmamız gerekiyor değil mi?
0: Evet.
1: Çünkü bizim işimiz bu. Güler yüzlü olmamız gerekiyor. Yolcularımızı güzel karşılamamız gerekiyor.
2: Rampalar kapanıyor.
4: Mola.
0: Mola değil, mola değil. Mola değil. Mola.
1: Mola.
0: Tamam, halat alın.
1: Halatı alacağız şimdi. Şekilde.
2: Galata al Tuğba. Yola çıkacağız az sonra.
1: Aa.
0: Tamam. Çok güzel. Tamam. Şimdi içeri geçiyoruz.
1: Çok yoruldum.
3: Tuğba Hanım hiç çoktan iş kıyafetleri tamdı üstünde. Mesleki bilgisi tam olmasa dahi en başta en gerekli olan iş güvenliği önlemlerini almıştı. Tabii ki biraz daha yavaş, acemi olduğu için biraz hevesli. Ama bir başlangıca göre bir bayan için hiç fena değildi yani. Ortanın üstüydü. Beklentilerin üstündeydi yani çoktan.
1: Efendim bugün kolay mı sandın da benim görevim şehir hatları vapurunda çalışmaktı. Ben kaptan olmak istiyorum dedim. Hayır dediler, öyle hemen kaptan olamazsın. Önce bir şu halatı falan bir çek bakalım da belki seni kaptan köşküne çıkarız dediler ki sözlerinde de durdular şimdi. Yalan değil. O yüzden şehir hatları vapuruna çok teşekkür ediyorum. Gerçekten özel izinle bu çekimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Ve beni de kırmadılar. Buyurun Tuğba Hanım, gelin hep birlikte çalışalım dediler. Buradan tekrar teşekkürlerimi iletmek isterim. Bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Beni izlemeyi, takip etmeyi devam edin efendim. Hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Uyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen, çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli takımlar temizlik sponsoru.
2: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
6: Yaşanacaksa yaşanacak. Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
7: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Vazgeçmeye çok yakın olduğum anlarda oldu, o zorlukların içerisinden geçerken. Pes-

0: Etmedik, mücadeleye devam ettik.
1: Hep kendimi teslim ettim. Sen bunu başaracaksın.
2: Zorluklar karşısında asla pes etmeyenlerin.
3: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ama ben kendime güveniyorum.
1: Çalışmaya

0: biri.
1: Bu işi yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi.
2: Ben bu hedefimi gerçekleştireceğim deyin ve hedefinize yoğunlaşın.
3: Yaşanmış hayatların iz düşümü Benim Hikayem 19 Eylül Cumartesi'den itibaren her cumartesi 12.30'da TV4'te.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
7: Yaşanacak. Bu var ya bu.
8: Yok, dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
12: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen, çünkü kirlenmeden bilemezsin.
13: Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam.
14: Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen, çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
5: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
6: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
7: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak.

0: Bak görüyorum.
1: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
2: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
3: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
4: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
5: Sürdürülebilir Hayat, 20 Eylül Pazar'dan itibaren her pazar 13'te TV4'te.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
9: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
8: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean toz lambayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
11: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Platin, Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin, Eylül sayısı tüm bayilerde.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

Ben Türel Uludağ. Bugün size en sevdiğim yemeklerden birini yapacağım. Bugün size nohut dürümü yapacağım. Hemen nohutlarımızı haşladık. Burada böyle lavaş ekmeğimiz var. Bunu tırnak pideyle de kullanabilirsiniz. Antep'e özgü bir şey bu. Antep'te bunu genellikle tırnak pideyle kullanıyorlar. Sumak var, soğan var, maydanoz var, taze soğan da var. Çok kolay ve çok güzel bir tarif. Hemen başlayalım. Soğanlarımızı alacağız, ince ince doğrayacağız. O kadar güzel, o kadar yapımı kolay ve o kadar güzel bir tarif ki hepiniz bunu evinizde afiyetle yapıp yiyebileceksiniz. Antep mutfak bakımından çok zengin bir yer ve yiyecekler o kadar güzel ki yani gerçekten gitmediyseniz bu hayatta Antep'e bir sürü şey kaybetmişsiniz demektir. Mutlaka gidin ve mutlaka orada böyle sabah kahvaltılarında tırnak pide yiyin. Sabah kahvaltı

...larına beyran için. Ondan sonra of, katmer yiyin. Böyle o katmeri yediğiniz zaman böyle akacak, tamam mı? Ondan sonra böyle o fıstıklar, tereyağı kokusu inanılmaz. Gerçekten ya bu hayatta en mutluluk veren şeylerden birisi bence yemek yemek. O yüzden bunu siz de yapıyor olmanız lazım. Hemen soğanlarımı doğramaya devam ediyorum. Bütün malzemeleri doğrayacağız. Daha önceden et suyunda haşlamış olduğum nohutlarım var. Bunu et suyunda haşlamanız önemli. Eğer et suyunda haşlarsanız lezzeti birazcık daha güzel olacaktır. Bütün malzemeleri doğradıktan sonra önce tavada böyle hafif bir soteleyeceğiz. Ondan sonra da ekmeğimizin arasında koyacağız ve nohut dürümümüz hazır hale gelecek. Çok basit ve çok güzel bir tarif. Instagram'dan bana yazıyorsunuz, görüyorum, çok mutlu oluyorum. Yapmış olduğunuz tarifleri, fotoğrafları gönderiyorsunuz. Ve hepsi birbirinden güzel görünüyorlar. Bunları yapmaya devam edin. Biliyorsunuz ben Adanalıyım ve Antep'e çok fazla giderdik. Antep'te de teyzemler yaşıyor. Orada böyle giderdik, bizi öyle güzel ağırlarlardı ki. Bir de o bölgenin insanı da hani genel olarak ülkemizdeki herkes misafirperver ama hani biz mi oraların insanı? Birazcık daha misafirperver sanki böyle. Ya misafirperverlikten gerçi anlayış şu. Ya bir şey yemediğin zaman, tamam mı, yanlış anlıyorlar bunu. Yani orada sana bir şey yedirmesi lazım ki, içirmesi lazım. O sana iyi hissettiriyor böyle. Oo tamam, geldi misafirimiz de çok güzel bir şekilde yedirdik, içirdik, gönderdik diyebiliyorlar. Taze soğanları da doğrayacağız. Zeytinyağı ile birlikte şöyle hafif bir kavuracağız. Ondan sonra nohutları birleştireceğiz. Sonra da lavaşımızın arasına koyacağız. Bunu Antep'te dediğim gibi normalde tırnak pideden yapıyorlar. Ama biz bugün lavaştan yapacağız. Tırnak pideden de yapabilirsiniz, lavaştan da yapabilirsiniz. Herhangi bir ekmekten de bunu elde edebilirsiniz. Hemen maydanozlarımızı da şöyle ayıralım. Evet, doğrama işlemlerimizi bitirdik. Ocağımızın altını yakalım. Hafif zeytinyağı koyacağız. Soğanlarımızı ekleyeceğiz. Önce soğanları birazcık kavuracağız. İçerisine diğer malzemeleri yavaş yavaş eklemeye devam edeceğiz. Ve nohut dürümümüz hazır hale gelecek. Benim bu hayatta bir zaafım var. Beni yakından tanıyanlar bilir. Mesela benim baklavaya karşı bir zaafım var ya. Baklavayı gördüğüm zaman gerçekten hayatım değişiyor. Yani bünyemde böyle garip bir böyle reaksiyon oluyor. O baklavayı diyorum ki ya ben bunu acaba kaç saniyede yerim? Yani hani ya da bunu baktığım zaman bir tepsiden bahsediyoruz bu arada. Hani bir iki tane falan değil. Ben çocukken hatırlıyorum teyzemler bize bir tepsi baklava getirmişti eve. Ve ben bunu oturup hepsini tek başıma yemiştim. Ondan sonra böyle yerimden kalkamıyorum. Diyorum ki Allah'ım bana ne oldu? Yani bunu tadında bırakın. Lütfen hani bir tepsi baklava yemeyin. Tadında birer porsiyon olarak yiyebilirsiniz. Antep gerçekten yeme içme bakımından çok zengin ve çok güzel bir şehrimiz. Sokakta yaparlar genelde nohut dürümü. Sokakta böyle bir sürü tezgahtarlar olur. O tezgahtarlardan gidersiniz, nohut dürümü alırsınız. Böyle geniş geniş yerleri olur. Oradan şeyleri de seçebilirsiniz, malzemeleri seçersiniz. Farklı farklı malzemelerden de yapabilirsiniz. Hem ucuzdur, hem bütçeye uygundur. Hem yapımı çok kolay, hem de doyurucu bir özelliğe sahip. Kahvaltılarınızda farklı bir lezzet arıyorsanız bunu mutlaka denemelisiniz. Şimdi soğanları hafif hafif kavurduktan sonra hemen maydanozumuzu ekleyeceğiz. Ve nohutları ekleyeceğiz. Belirttiğim gibi et suyundaki haşlamış olduğum nohutları ekliyorum. İçerisinde sumak. Bol miktarda sumak atıyorum. Pul biber atacağım. Ve biraz da tuz atacağım. Kavurmaya devam edeceğim.

Bütün lezzetler birbirine karışıyor. Çok güzel ve çok lezzetli olacak. Çok fazla su eklemeyin. Şimdi suyun çekmesini bekleyeceğiz. Su birazcık çektikten sonra lavaşımızın arasında böyle alacağız. Sonra da afiyetle yiyeceğiz.

Sumak oranı çok iyi. Birazcık acıysa. Tuzu da iyi. Eğer diğer baharatlardan fazla atıyorsanız tuzu azaltabilirsiniz. Of, o sumağın böyle ekşisi tadı var ya şu an damağımda. İnanılmaz güzel oldu. Böyle hani gerçekten tadı damağımda kaldı denir ya. Hemen şuradan

0: Ve işin en güzel tarafı, tabii ki bunu yiyeceğim. Hemen şunu şöyle saralım. Diğer lavaşımızı da saralım.
1: Çok sıcaktı, yandım. Siz de benim gibi böyle çok sıcakken yemeyin lütfen. Ama inanılmaz güzel ve inanılmaz lezzetli olmuş. Umarım bu lezzetli tarifi siz de evinize denersiniz. Ben şöyle bir ortamımı toparlayayım, sıradaki tarifimize geçelim. Şimdiki tarifimiz bruschetta. Bruschetta, İtalyanların böyle küçük atıştırmalıklarının aslında genel olarak verdikleri ismi bruschetta deniliyor. Bunu genellikle domatesle yapıyorlar. Ama farklı farklı malzemelerle de bunu yapabilirsiniz. Böyle evinize gelen misafirlere küçük küçük böyle baget ekmeğinden, ciabatta ekmeğinden ya da normal ekmekleri kızartıp bunu da yapabilirsiniz. Yani dilim ekmekleri kızartın, üzerine böyle hafif sarımsak sürün, domates koyun, böyle rendeleyin. Onlar bile bruschetta ismini koyabilirsiniz. Hemen biz bugün ciabatta ekmeği kullanacağız. Domatesli, fesleğenli, sarımsaklı, birazcık balzamik sirkeli ve mozzarella peynirli, böyle İtalyanlara özgü olan bir bruschetta yapacağız. Hemen ekmeğimi aldım. Şöyle ortadan ikiye ayıracağız. Önce ekmekleri hafif hafif kızartacağım. Daha sonra bu kızaran ekmeklerin üzerine güzel güzel sarımsak süreceğim. O sarımsaklar böyle o ekmekte böyle farklı böyle bir aroma yaratacak. Çok güzel olacak ve çok lezzetli olacak. Hemen. Bu arada ekmeklerimiz kızarırken ben domatesimizi, fesleğenimizi bunları doğrayayım. Böyle hafif bir baz hazırlayalım, bir sos hazırlayalım. Bunu da o sarımsağı sürdüğümüzü ekmeğin üzerine koyalım. Ve en sonuna da mozzarella peynirlerini koyalım, afiyetle yiyelim. Genellikle bu kadar büyük olmaz, daha küçük olur ama şimdi porsiyonları kendinize göre belirlemeniz lazım. Yani buradaki porsiyonları ben kendime göre belirliyorum. Siz de evinizdeki gelen misafirler doğrultusunda porsiyonları belirlemelisiniz. Domateslerin kabuklarını soyacağım. Domateslerin kabuklarını soyduktan sonra da fesleğenle balzamikle karıştıracağız. Çok güzel böyle bir karışım elde edeceğiz. Akdeniz ülkeleri, İtalya, İspanya gibi ülkeler genellikle domatesi çok seviyorlar ve çok fazla kullanılıyorlar. Hatta İspanya'da bir domates festivali yapılıyor. Böyle insanların hepsi birbirine domates savaşı falan yapıyorlar. Bir gün bunun da hikayesini anlatırım. İspanya ile ilgili bir şey yaparken. Örneğin pan con tomate yaparken. Birazdan içerisine zeytinyağı, tuz, böyle pul biber koyabilirsiniz de koymayabilirsiniz de. Fesleğen olduğundan dolayı mesela fesleğen yerine daha kekik kullanabilirsiniz. Birazcık tarhun kullanabilirsiniz. Farklı aromalar bunu renklendirecektir. Şu kabukları alalım. Bakalım. Evet, daha kızarmamış. Birazcık daha kızaracaklar. Şimdi fesleğenleri büyük büyük doğrayacağız. Çok küçük istemiyoruz bunları. Böyle o fesleğenin mis gibi bir kokusu var ya, böyle burnunuza çok güzel bir kokular geliyor. Fesleğeni bıçak darbesiyle yardığınız zaman onun olmasını, ağzınıza aldığınız zaman o aromayı hissetmenizi istiyoruz. İçerisine hemen sirkemizi koyuyoruz. İki diş sarımsağı bu bazda kullanacağız. Bir diş sarımsağı da diğerlerini sadece üzerine sürmek için kullanıyor olacağız. İnce ince sarımsakları doğruyoruz. İsterseniz sarımsakları ezebilirsiniz de. Ben ama böyle dişe gelsin istiyorum. Böyle tüm malzemeleri hissetmek istiyorum. Yediğim zaman hepsini böyle ayrı ayrı fark etmek istiyorum. Öyle daha çok tadını alıyorum ben. Bilmiyorum siz nasıl ama. Hemen sarımsakları da ince ince doğradık. Bunları da ince ince doğrayabilirsiniz. Farklı peynir de kullanabilirsiniz. Keçi peyniriyle de bunu yapabilirsiniz. Ben bugün mozzarella'yı tercih ettim. Sevdiğim bir peynir, lezzetli bir peynir ve bu bruschetta'ya da çok yakışan bir peynir. O sarımsağın mis gibi kokusu şu an burnuma geliyor. böyle yemeklerin, böyle yaptığımız yiyeceklerin o kokusunu alıyor olmak, sonra onun tadını alıyor olmak gerçekten beni çok heyecanlandırıyor ve beni çok mutlu ediyor. Zeytinyağı koyuyorum. Bol zeytinyağı. Fesleğenli, sarımsaklı, balzamik sirkeli, zeytinyağlı karışımımıza hemen birazcık tuz ekledik. Tuz miktarını kontrol etmek için hadi hafif bir tadına bakalım. Bence güzel. Sıra geldi süslemeye. Bol miktarda alıyorum. Evet, şöyle suyundan da dökelim. Of. Of, of, of. O kadar güzel görünüyor ki. Gerçekten yemek için sabırsızlanıyorum şu an. Salatalarda sizde de olur muydu böyle? Hani o salatanın en dibindeki suyunu yemek için böyle yarışmak bizde çok olur mesela. Ve şimdi üzerlerine güzelce mozzarella peynirlerimizi ekleyeceğiz. Ve bruschettalarımız hazır. Şimdi sıra neye geldi? İşin en güzel tarafına. Tabii ki yiyeceğiz. Hemen acaba hangisini yesem, hangisini yesem? Bunu yiyeyim. Bunun sosu daha güzel oldu. Burada yönetmenimize baktım ama o da beni yönlendirdi. Gerçekten şu an onun gözlerinin önünde afiyetle. Böyle bir güzellik yok. İnanılmaz. Muazzam olmuş. Çok güzel olmuş. Umarım bu lezzetli tarifleri siz de evinizde dener, afiyetle yersiniz. Denedikten sonra lütfen Instagram'dan bana yazın. Instagram'dan Türev Uludağ diye aratırsanız bana ulaşabilirsiniz. Biz de seni seviyorum denmez, kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

değerli izleyenlerimiz, San Francisco Kilisesi'nde bahçede pazar ayinine denk geldik. Şanslıyız. Her pazar böyle bir ritüel varmış. Görmüş olduğunuz gibi ikonalarla beraber Hazreti İsa'yı temsil eden bazı resimlerle birlikte böyle bir geçiş töreni yapıyorlar. San Francisco Kilisesi'nin bahçesini şöyle bir turluyorlar, bir daire çiziyorlar ve tabii ki havai fişekler atıldı. Aynı zamanda balonlarla yola çiçekler serpiyorlar ve ciddi anlamda saygı dolu bir durum söz konusu burada. Ve bu töreni bizler de izliyoruz, takip ediyoruz. Her pazar San Francisco Kilisesi'nin bahçesinde bu tören yapılıyormuş. Bize de böylesine güzel, keyifli bir an denk geldi, tesadüf ettik diyoruz. Ve sizi bu törenle baş başa bırakıyoruz.

havai fişekler atıldı burada. Aynı zamanda balonlar, ikonalar, Hazreti İsa'ya ait bazı ikonalar da burada sergileniyor, resimleri. Ve son derece huşu ve saygı hakim. Her pazar günü burada yapıyorlarmış. Havai fişekler atılıyor. Bakın. Havai fişekler atılıyor.

0: kilise bahçesindeki turdan sonra Perulular dans ediyor. Bu dansın bir özelliği var. Geleneksel İnka dansları bunlar.
1: Görmüş olduğunuz gibi özel kıyafetler giymişler ve bu dans kostümleriyle tabii ki bu anları ölümsüzleştiriyorlar. Şunu da ifade etmekte yarar var. Hristiyanlıkla karışık bir İnka dansı. Öyle zannediyorum. Hakikaten çünkü evet, bakar mısınız? Şu anda hemen dönüyoruz. Bakın şu anda canlandırma ve burada bir ritüeli canlandırıyorlar kostümleriyle, maskeleriyle. Bu ilk kez burada gördüğümüz, aynı zamanda İnka kültürüne de ait bir dans, öyle zannediyorum.
0: Ve manastırın içine geçiyoruz.

Manastır aynı zamanda yeraltı mezarlarına da sahip. San Francisco Manastırı'nı geziyoruz.

0: Manastır turumuzun ardından acıkıyoruz ve bir öğlen yemeği molası veriyoruz.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, Lima turumuz devam ediyor. Şimdi bu keyifli günün tam ortasında bir mola veriyoruz. Bu mola yemek molası elbette ve Peru'nun geleneksel yemeklerini tatma zamanı. Tabii ki karnımız biraz acıktı. Bakalım Peru'da mutfak nasıl, neler servis edecekler bizlere, merakla bekliyoruz. Ve ne yapıyorsak sizler için diyor, şimdi öğlen yemeği zamanı diyoruz.
0: Geleneksel Peru yemeklerinden biri sevişe. Deniz ürünleriyle yapılan bu eşsiz yemek nasıl yapılıyor derseniz, buyurun izleyin.
1: Peru'nun geleneksel bir yemeği ceviche, bizdeki levrek marini andırıyor. Öncelikle levrekleri küp küp doğradı, sonra o levreklerin üzerine tuz attı. Sonra nane koydu, naneden sonra karabiber koydu, biraz baharatlardan serpti. Ve şili sos serpeleyip ondan sonrasında şöyle bir harman yaptı. Yaklaşık 4 tane 5 tane lime'ı, yani küçük limonu sıktı ve levrek etini bu tuzla, limonla, o soslarla öldürdü. Ondan sonra da soğan attı içine ve soğandan sonra da şöyle yine bir karıştırma yapıp servis etti. Ne ile servis etti derseniz, mısırlarla, patatesle ve yeşillikle servis ediliyor. Ceviche işte şu anda gördüğünüz gibi yenmeyi bekliyor. Yiyeceğiz inşallah değerli izleyenler. Hakikaten ne yapıyorsak sizler için, Peru'ya geldiğinizde ceviche yemeden dönmeyin diyoruz. Özellikle deniz ürünü seviyorsanız, sushi'den hoşlanıyorsanız ceviche mükemmel diyorlar. Bakalım öyle mi?
0: Karnımızı doyuruyoruz ve tura devam ediyoruz. Burası Altın Müzesi.
1: İspanyol bir iş adamının, bir soylunun yıllar evvel İnkalardan da önce dönemden kalma altın koleksiyonlarını ve çeşitli araçları, gereçleri bağışlamış olduğu özel bir koleksiyon Altın Müzesi. Ve bizler de merak içinde şu anda müzenin kapısındayız. Gelin içeri bakalım, göz atalım. Neler var, neler yok içeride.
0: Altın Müzesi'ni tüm detaylarıyla gezeceğiz ama öncesinde üst kattayız. Bu üst kat özel bir koleksiyona sahip. Tam 28 bin parça görüyoruz burada.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, şu anda müzenin içindeyiz. Tabii ki bu müze bir altın müzesi. Az sonra altınları göreceğiz ama öncesinde bu güzel müzenin bir başka noktasındayız. Özel bir koleksiyon odası burası. Tam 28 bin parça özel koleksiyon var. Yani neler var? Tüfekler var, kıyafetler var, kılıçlar var. Eski dönemden kalma birçok değerli eser var. Tam 28 bin parça eserin burada sergilendiğini görüyoruz. Burayı sizler için görüntüleyeceğiz. Hemen ardından da altınların olduğu alana geçeceğiz.

şimdi de altın müzesini gezme zamanı. Burada İnkalar ve İnka öncesi dönemden kalma birçok detay var.

0: Altın Müzesi'ndeki gezimizi tamamlıyoruz ve harika bir manzarada Miraflores'de akşamı bekliyoruz. Gün batımı Miraflores'de yaşanır derler. Lima'da biz de bu ritüele kapılıyoruz. Günü batırıyoruz ve akşamı buluyoruz.
1: Gerçekten çok farklı bir kültürü yaşamaya devam ediyoruz. Sabah başladığımız noktadayız. Şu anda bulunduğumuz nokta Miraflores bölgesi. Lima'nın güzel, zengin alışveriş merkezleriyle, otellerle dolu, restoranlarla dolu bir bölgesi. Görmüş olduğunuz gibi Pasifik Okyanusu'nun eşsiz manzarası da bize eşlik ediyor. Şimdi gün batımını burada takip edeceğiz, günü batıracağız ve akşam da bir planımız var. Akşamki planımız ise Peru dansları ve Peru'nun geleneksel eğlencesini yaşamak. Akşama birazcık daha var. Burada keyifli bir kahve zamanı, kahve molası ve gün batımı diyoruz. Lima turunu sürdürüyoruz.
0: Keyifli bir yemek eşliğinde Peru danslarıyla tamamlayacağız ilk günü.
1: Öncelikle harika yemekler, Peru'ya özel, yöresel ürünler ve o güzel yemekleri tattık. Sonrasında ise işte görmüş olduğunuz gibi Peru halk danslarından örnekler söz konusu. Ve burada Peru bölgesinin tamamına yayılan farklı bölgelerdeki farklı kültürleri ve folkloru anlatan gösterileri hep beraber takip edeceğiz. Bakalım bu gösterileri beğenecek misiniz diyoruz ve karşınızda Peru halk dansları.

2700 yıllık geçmişiyle İstanbul, dünyanın tarihsel olarak en önemli kentlerinin başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeleri anlatmak için sessizce bizleri bekleyen kentin detaylarını keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Tarihi Rotalar'ın bugünkü bölümünde Sultanahmet Meydanı'ndayız. İlk durağımız Milyon Taşı olacak. Romalılara göre bütün yolların başlangıcının olduğu kabul edilen yerden. Ardından Alman Çeşmesi ve daha sonra da Sultanahmet Meydanı'na dikilmiş olan 3 taşın hikayesini dinleyeceğiz. Ardından son durağımız Türk İslam Eserleri Müzesi olacak. Ancak yolculuğumuz boyunca hikayeler, rivayetler, söylenceler bizlere eşlik edecek.

Bütün önemli kentlerin bir merkez noktası vardır. Kervanlar oradan yola çıkarlar. Haritalar o noktaya göre çizilirler. Ve bütün yollar da oradan başlar. Yani sıfır noktası orasıdır. İşte Roma İmparatorluğu'nun da sıfır noktası hemen arkamda gördüğünüz taşın bulunduğu yermiş. Adı Milyon Taşı. Ve miller, yani kilometreler bugünkü deyimle buradan ölçülürmüş. Bunu ilk yaptıran, şehri kuran Konstantin. Dört taş, üstünde de devasa bir kubbe var. Ve bir de bunun altında Tike heykeli. Yani kentin koruyucu tanrıçası için bir heykel yapılmış. Niyet, şehre şans getirsin. Daha sonra her bir imparator bunu yenilemiş, daha da ihya etmiş. Ancak bu güzel günlerinden geriye pek bir şey kalmamış. Bugün sadece bir ayağını görüyoruz Milyon Taşı'nın. Ama geriye bambaşka bir şey kalmış. Bütün yollar Roma'ya çıkar deyiminin. İşte kaynağı bu arkamda gördüğünüz taş. Çünkü Roma'nın bütün yerleşimlerine giden yolların başlangıcı burasıymış. Bu nedenle de kendisinden bir şey kalmasa da bütün yollar Roma'ya çıkar deyimi yadigar kalmış.

Sultanahmet Meydanı'nın en önemli özelliği Roma döneminde nasıl planlandıysa günümüze kadar öyle gelmiş olması. Planlamanın ötesinde pek çok yapı hala olduğu yerde duruyor. Ayasofya ilk yapıldığı yerde ve önündeki o büyük meydan bugün boş gibi görünse de aslında Roma'nın Augustus Meydanı. Hemen Ayasofya'nın karşısında ise arkamda gördüğünüz Hürrem Hamamı var. Hürrem Sultan'ın yaptırdığı hem de Mimar Sinan'a yaptırdığı bir hamam. Ancak ondan çok önce burada zaten bir hamam varmış. Zeus Kipos hamamları. Roma döneminde yapılmış. Tanrı Zeus adına adanmış. Ama yanına bir sıfat daha eklenmiş. Hippos. Zeus Hippos. Yani Zeus'un atları. Peki neden böyle bir eklemeye ihtiyaç duymuşlar? Çünkü burası hipodroma çok yakın. Atlarla ilişkili. Aynı zamanda da Trakların atlar tanrısına bir gönderme ve onların da gönlünü alma adına böyle bir şey yapılmış olabilir. Burayı yaptıran Septimus Severus. 2. yüzyıldayız. Ama daha sonra Konstantin burayı ihya ediyor, daha da genişletiyor. Ve aradan yüzyıllar geçiyor, Hürrem Sultan Mimar Sinan'a bu hamamı inşa ettiriyor. Temel özelliği çifte hamam olması. Uzunlamasına bir formu var, bir tarafı kadınlar, diğer tarafı erkekler. Ancak bir süre sonra Mimar Sinan bir şeyi fark ediyor. Birbirinden ayrık bu formun ısıtma güçlüğünü fark ediyor. Hamamların sıcak olması gerekir. Özellikle kış aylarında iki uçta olması ısıtma problemi yaratıyor. Ve daha sonra bu plandan vazgeçiyor ve sonraki dönemde yaptığı hamamları bitişik nizam, kadın ve erkek olarak bitişik nizam inşa ediyor ki ısıtma problemini çözebilsin diye. Evet, burayı da anlattım, burayı da gördük. Şimdi yolculuğumuza hipodromla devam ediyoruz.

Bir zamanlar görkemli Roma İpodromu'nun yükseldiği Sultanahmet Meydanı'nda o dönemlerden kalan bazı eserler olsa da bugün bambaşka eserler de meydanın çeşitli köşelerine dağılmış durumda. Hemen arkamda gördüğünüz Alman Çeşmesi bugün Sultanahmet Meydanı'nın sembol yapılarından biri haline gelmiş. Mimari tarzı Türk Çeşme tarzına çok benzemiyor. Biraz Neo-Bizans tarzı izler taşıyor. Ama hikayesi çok ilginç. Alman İmparatoru Kaiser II. Wilhelm 3 kez Türkiye'ye geliyor. Bu ikinci gelişinin anısına, yani 19 Kasım 1898 yılında ikinci gelişinin anısına inşa edilmiş bir çeşme. Ve rivayet odur ki bu çeşmenin desenlerini, projesini Alman İmparatoru II. Wilhelm kendisi çizmiş. Ve buradan yola çıkarak da işte bu çeşme ortaya çıkmış, Almanya'da imal edilmiş ve gemilerle buraya taşınarak bugünkü yerine yerleştirilmiş. Buraya konma tarihi 27 Ocak 1901. Ve o günden bugüne de hala ayakta sapasağlam duruyor. Etrafında 7 tane çeşme ve yalak var. Tabii ki bu belki de İstanbul'un 7 tepe üzerine kurulmasına bir gönderme olabilir. Ama bu gönderme olur mu, olmaz mı, öyle midir, değil midir? Bundan pek emin değiliz ama emin olduğumuz başka detaylar var. Dilerseniz o detaylara yakından bakalım ve hikayemize devam edelim.

Aslında Çeşme 1 Eylül 1900 tarihine yetiştirilmek üzere planlanmıştı. Ancak işler umulduğu gibi gitmedi ve ancak 1901 yılında yerine kondu. Peki neden 1 Eylül 1900 yılı? Çünkü o tarihi Abdülhamit'in tahta çıkışının 25. yıl dönümüydü. Ama umulan olmadı ve bir yıl gecikmeyle de olsa Çeşme buraya yerleştirildi. Ve üstünde Osmanlıca ve Almanca bir takım yazılar var. Hemen arkamda gördüğünüz su haznesinin üstünde bir bronz levha var. O levhada Almanca olarak 2. Wilhelm'in şükran hatırası olarak bu çeşmeyi Abdülhamit'e hediye ettiği yazıyor. Yukarıda kubbenin içinde ise yine Osmanlıca ve Mehmet İzzet Efendi'nin sülüs yazısıyla yazdığı bir metin var. Bu metinde ise bu çeşmenin cana değer olduğunu ve bir hediye olduğunu, Abdülhamit'e bir hediye olduğunu yine çok güzel bir yazıyla yazmışlar. Ama bunların dışında altın mozaiklerle kaplı kubbenin ortası oldukça süslü, yanlarında ise iki amblem yer alıyor. Bunlardan bir tanesi Alman İmparatoru 2. Wilhelm'in amblemi. Diğeri ise bir tuğra. Bu da 2. Abdülhamit'e ait. Ve ikisinin ortak bir yanı var. Biri 2. Wilhelm, diğeri 2. Abdülhamit. Ve bu nedenle de halk arasında Wilhelm'e Hazreti Wilhelm Salih denir. Yani 2. Wilhelm. Çünkü bizde de iki Abdülhamit vardır ve bunları birbirinden ayırabilmek için Hamidi Evvel ve Hamidi Sani denmektedir. 1. Abdülhamit ve 2. Abdülhamit. İşte buradan yola çıkarak Türk halkı belki de Wilhelm'e bu adı vermiş. Hazreti Wilhelm Sani. Hipodrom, Bizans yaşamında çok önemli bir yer tutuyordu. Aslında Sultanahmet Meydanı'nda bulunan üç mekan yine Bizans'ın en önemli mekanlarıydı. Ve bunun için şunu söylerlerdi. Saray, imparatorun, Ayasofya, Tanrı'nın, hipodrom, halkın mekanıydı. Halk burada toplanır ve yarışları izlerdi. İlk olarak 195 yılında Septimus Severus burayı yaptırdı. Konstantin büyüttü ve 100 bin kişilik hale getirdi. Burada 4 atın çektiği arabalarla 7 tur atılarak yarışlar yapılırdı. Ve burada var olan takımlar o dönemin birer starıydı. Ve buradaki yarışçılar bir yıldızdı. Ancak bu takımların isimleri yok, renkleri vardı. Maviler, yeşiller, kırmızılar ve beyazlar. Hem bu renkler hem de ipodromun mimarisi sembolik anlamlar taşıyordu. İpodromun 12 kapısı vardı. Bunlar zodya simgeliyordu. 7 tur atılması göğün 7 katını, takımların renkleri ise 4 elementin simgesiydi. Ve burada halkın mekanında muhteşem bir olay yaşandı. Sıra dışı bir olaydı ve bu sıra dışı olay bize Ayasofya'yı kazandırdı.

Yıl 535. Justinianus dönemindeyiz. İpodrom hınca hınç dolu ve yine büyük bir yarış var. Ve bu yarış sırasında sporcular arasında, yarışçılar arasında bir problem yaşanır. Ve bu problemden ötürü Justinianus içlerinden 7 tanesini idama mahkum eder. Ancak bu 7 kişiden 5'i idam edilir, ikisi ise idam edilirken ipler kopar ve bu nedenle de ölümden dönerler. Bir daha denenir, yine aynı şey olur ve halk bunu bir haber olarak, bir mesaj olarak algılar ve bütün taraftarlar, maviler, yeşiller, kırmızılar, beyazlar birleşirler ve Justinianus'a karşı büyük bir ayaklanma başlatırlar. Ayaklanmanın adı Nika ayaklanmasıdır. Yani zafer, zafer diye bağırırlar. Ve o ayaklanmada sarayı, pek çok abidevi yapıyı yıkarlar. İçlerinde bir de Ayasofya vardır. Ancak bu ikinci kez yapılan Ayasofya'dır. Orayı da yakıp yıkarlar. Ve bu ayaklanma Justinianus tarafından, hatta eşi Theodora'nın desteğiyle bastırılır. Ve bastırıldıktan sonra ipodromun içinde kendilerini korumaya alan ayaklanmacılardan 40 bin tanesi bir gecede katledilir. Ayaklanma son bulur. İşte bu ayaklanmanın son bulması ile birlikte Justinianus'a bir fırsat doğar. Şehri yeniden imar etme ve anıtsal yapılar yapma fırsatı. Bu fırsatı iyi değerlendirir ve o güne kadar yeryüzünün gördüğü en büyük binalardan birini inşa eder. Ayasofya'yı. İşte biz Ayasofya'yı burada yaşanan Nika ayaklanmasına borçluyuz.

İmparator Konstantin 330 yılı civarında şehri yeniden imar edip anıtsal yapılarla donatırken burayı da es geçmedi. İpodromu da yeniden genişletti ve ipodrom büyük bir hale geldi. Ayrıca ortasına pek çok yerden getirdiği taşlar ve heykeller diktirdi. Bu bölüme spina adı verilir. Ve bu bölüm aslında yarışçıların dönebilmesi için ayrılmış bir alandır. İşte burada var olan, bir zamanlar var olan heykellerden, taşlardan geriye sadece 3 tane kalmış. Bunların da en önemlisi Obelix. Dünyanın ayakta duran en eski dikili taşlarından biri. 3300 yaşında ama yeri burası değil. Aslında Karnak Tapınağı'na 3. Tutmosis tarafından dikilmiş. Ve daha sonra Konstantin bu taşı buraya diktirmek için oradan alıp İskenderiye'ye kadar getirmiş. Ancak ömrü yetmemiş ve taş buraya gelememiş. Tekrar buraya gelebilmesi için, yola çıkabilmesi için 40 yıl geçmesi gerekmiş. 390 yılına geldiğinde Theodisos bu taşın Mısır'dan gönderilmesini emredilmiş. Ve gelen taş işte bugünkü yerine tam 31 günde dikilmiş. Peki bu taşın üzerinde ne yazıyor? Orada ne yazdığını anlatmadan önce bu taşın aslında kırılmış olduğu rivayetler arasındadır. Şöyle ki asıl boyutu 30 metredir. Bugün ise yaklaşık 20 metresi dikilidir. 10 metrelik bölüm kayıptır. Bunun için pek çok söylence vardır. Kimileri gemilere sığmadığı için İskenderiye'de kesildiğini ve gemiye öyle yüklendiğini söyler. Ama gözden kaçan bir bilgi aslında eksik parçanın İstanbul'a getirildiği ve bir başka meydana dikildiğini bize anlatıyor. O detaya geçmeden önce dediğim gibi üstünde ne yazıyor ona yakından bir bakalım.

Tarihin iki önemli imparatorluğu Mısır ve Hitit imparatorlukları sık sık bir bölge için savaşa tutuşmuşlar. Burası Mezopotamya, Dicle-Fırat arası. İşte güneyde Mısır, kuzeyde Hititler bu bereketli toprakları ele geçirmek için sık sık savaş yapmışlar. Hatta bu savaşlardan geriye Kadeş Anlaşması kalmış. Ama sadece o değil, İstanbul'da bulunan o savaşlarla ilgili anılar ya da eserler. Hemen arkamda gördüğünüz Obelix de işte bu savaşların izlerini taşıyor. Obelix'te yukarıdan aşağı dört tarafta hiyeroglif metinler var. Her ne kadar yarım kalmış olsalar da tahminler üzerine metnin tamamı ortaya çıkarılmış. Ve metinde 3. Tutmosis'in Amon-Ra adına bu taşı diktiği yazıyor. Ve şöyle devam ediyor. İki nehir arasını ele geçiren ben Tutmosis bu taşı Amon-Ra'ya şükran bu.

Obelix'in üstünde Mısır tarihini anlatan hiyeroglifler olduğunu söyledim. Ancak bizi asıl ilgilendiren Obelix'ten çok altındaki mermer kaide. Çünkü kaidenin dört tarafındaki kabartmalar bize İstanbul'un tarihini anlatıyor. Ve geçmişten portreler, insan manzaraları ve hikayeler sunuyor. İşte o dört tarafın hemen arkamda gördüğünüz bölümünde Bizans İmparatoru'nun yarışları seyretme anı canlandırılmış. Bir zamanlar Sultanahmet Camisi'nin orada olan sarayın önündeki locadan elinde bir defne yaprağıyla geçmişten bize bakıyor. Peki nedir o elindeki çelenk, defne yapraklarından olan çelenk? O yarışı kazananlara vermek üzere elinde tuttuğu çelenk. Hazır bekliyor. Kazanan yarışçıya o çelenki vereceğiz. Hemen sağında ve solunda yine saraydaki görevliler yer almışlar. Aşağıda ise seyirciler, dans edip müzik yapan insanlar var. Çünkü burası sadece at yarışlarının yapıldığı bir yer değil. Bir eğlence merkezi, bir sirk. Onun içinde aşağıda müzik yapanlar, dans edenler betimlenmiş. Biraz daha aşağı inersek Latince bir yazı çıkıyor karşımıza. O Latince metinde ise bakın ne yazıyor. Diyor ki, önceleri çok zorlandım, çok direndim. Ama Vali Proklos 31 günde beni ayağa dikmeyi başardı. Bana boyun eğdirdi. Yani taş kendi ağzından konuşuyor ve bize nasıl ayağa kaldırıldığını anlatıyor. Burada Latince, aynı metnin diğer tarafta ise Yunancası var. Peki neden iki dilde yazılmış bu yazı?

Az önce de söylediğim gibi bu kabartmalardaki resimler İstanbul'un tarihine ışık tutacak nitelikte. İşte onlardan bir tanesi hemen arkamda. Bu kabartmada bir zamanlar Bizans imparatoru olan ve bu taşı yerine diktiren Theodosios ve ailesini görüyoruz. Yine Katisma'da yani imparatorluk locasında oturmuşlar, yarışları seyrediyorlar. Theodosios'un hemen yanında eşi var. Diğer tarafta ise bakın kimler var, oğulları. Bir tanesi Honorius, bir tanesi Arkadius. Babalarından sonra biri Doğu'nun, biri de Batı'nın imparatoru olacaklar. Onun için de geleceğin imparatorları olarak locada yerlerini almışlar. Ancak burada çok ilginç detaylar var. Hemen aşağıda diz çökmüş farklı giyimlerde insanlar görüyoruz. Ve ellerinde de bir takım şeyler tutuyorlar imparatora hediye etmek için. Peki bunlar kim? İşte burada gördüğünüz o diz çökmüş insanlar Gotlar ve Persler. Yani Bizans'ın doğudan ve batıdan ezeli düşmanları. Oldum olası İstanbul'a saldırmışlar, Konstantinopolis'i almaya çalışmışlar. İşte burada verdiği mesaj Theodosios'un, ben ezeli düşmanlarımıza diz çöktürdüm. Onlar bana ganimetlerini sundular diye bir mesaj veriyor. Ancak tarih bize bunun tersini söylüyor. Çünkü Theodosios asla ve asla ne Persleri ne de Gotları mağlup etmeyi başaramamış. Ama bunun hiçbir önemi yok. Önemli olan halkla ilişkiler. Çünkü burası halkın yoğun olduğu bir yer ve onlara bu mesajı verirseniz amacınıza ulaşmış olursunuz. Gerçek olmasının pek bir önemi yok. Hemen altta yine bir yazı var. Az önce diğer tarafta bunun Latincesini göstermiştim. Bu da Yunancası. Peki neden iki dilde yazılmış? Çünkü burası bir Yunan geleneğinin üzerine bina edilmiş imparatorluk. Doğu Roma. Ama Roma sonuçta Latinlerin idaresinde. Hal böyle olunca da bir tarafta Doğu Roma'nın, bir tarafta da Batı Roma'nın. Yani Yunanların ve Latinlerin dilleri burada konuşulduğu için iki dilli olarak buraya yazılmış bu yazı. Şimdi gelelim üstündeki hiyeroglifleri ve bu taşın etrafındakileri Evliya Çelebi'nin nasıl yorumladığını. İşte hemen arkamda gördüğünüz Gotlar ve Persler diz çökmüş insanlar için Evliya Çelebi şunu söylüyor. Bunlar yöneticilere rüşvet sunan insanlar diyor seyahatnamesinde. Evliya Çelebi enteresan bir adamdır. Direkt olarak söyleyeceğini söylemez ve dolaylı yoldan mesajını verir. Burada da onun döneminde çok artan rüşvetten olan şikayetini dile getirmek için böyle bir benzetme yapmış. Bunun haricinde bunu bir tılsım olarak nitelemiş ve şehri belalardan koruyan bir tılsım olduğunu söylemiş. Sadece bu taş değil, asıl tılsım olarak

Milattan önce 480 yılındayız. Perslerle Yunanlılar Platea Savaşı'nı yapmaktalar. Ve bu savaşı Yunanlılar kazanıyor. Kazandıktan sonra Pers ordusunun bütün bronz eşyalarını, mızraklarını, kalkanlarını, oklarını eritiyorlar. Ve işte bu üç birbirine dolanmış yılanı bu hale getiriyorlar bronzdan. Ve bunların bir de üç başı var. Üstünde de bir kazan, üstünde ateş yanıyor. Ve bunu Yunanistan'daki Delfi Tapınağı'na, Apollon Tapınağı'nın önüne koyuyorlar. Çünkü mitolojideki bir hikayeden yola çıkıyorlar. Mitolojide Apollon, kötülüğün simgesi Piton yılanını boğarak öldürmüştür. İşte onlar da Perslerle kendilerini bu hikayeyle özdeşleştirmiş ve bu üç yılanı oraya hediye edip dikmişler. Ve üstlerine de 31 Yunan koloni devletinin adı kazınmış. Ve 800 yıl Delfi Tapınağı'nın önünde durmuş. Milattan sonra 330 yılına geldiğimizde İmparator Konstantin bu anıtı oradan alıyor, işte Spina'nın ortasına dikiyor. Ve bu üç yılan başı bugün yok. Bir tanesi arkeoloji müzesinde ama diğerleri kayıp. Peki ne olmuş? Bununla ilgili çeşitli söylentiler var. Kimi söylentilerde Fatih Sultan Mehmet'in kırdığı söyleniyor. Oysa 17. 18. yüzyıllarda yani Fatih'ten çok sonra yapılmış bir takım minyatürlerde üç başın yerinde olduğunu görüyoruz. Evliya Çelebi ise 2. Selim'in kırdığından bahsediyor. Yeniçerilerin kırdığından bahsediyor. Her kim kırmış olursa olsun bugün dediğim gibi başlardan iki tanesi kayıp, bir tanesi arkeoloji müzesinde hala yerinde duruyor. Gelelim Evliya Çelebi'nin bu sütunu nasıl yorumladığına. Evliya Çelebi bu sütunun bir tılsım olduğunu söylüyor seyahatnamesinde. Hem de şehri yılanlardan, çıyanlardan, akreplerden koruyan bir tılsım. Ne zaman ki başları kırıldı, şehri yılanlar bastı diyor. Neyse ki sadece güney tarafına bakan başının kırıldığını ve bu nedenle şehrin tamamını değil sadece güney tarafına yılanlar geldiğini de ekliyor. Ve işte tılsım olarak nitelediği bu dikili taş aslında bu sütun günümüzden neredeyse 2500 yıl önce yapılmış ve bugün şehrin en eski anıtlarından biri olarak hala karşımızda duruyor. Ama bu anıtın yanında çok talihsiz bir olay yaşanmış. Osmanlı'da taşlanarak öldürülme cezası yani rejim cezası var olmasına rağmen kanuninin bir emriyle kaldırılmıştır. Aslında para cezasına çevrilmiştir. Özellikle zina yapanlar için. Ta ki 28 Haziran 1680 Cuma öğle saatlerine kadar. İşte o saatlerde burada talihsiz bir olay yaşanır. Tarihimizdeki ilk ve son rejim cezası burada uygulanır. Abdullah Efendi'nin eşi biriyle yakalanmıştır. Aslında böyle bir şey yoktur. Bir iftiraya kurban gitmiştir. Ama alelacele kazaskerin karşısına çıkarılır ve rejimle cezalandırılır. Zina yaptığı erkek ise boynu vurularak katledilir. İşte ejderha heykelinin sütununun yanında başı vurularak katledildi diye yazar tarihi metinler. İşte orası da arkamda gördüğünüz yılanlı sütundur. Yine burada büyük bir çukur kazılır, kadın içine konur ve taşlanarak öldürülür. Bu olaydan sonra halk bu olaya protestoyla karşılık verir. Büyük galyana gelir. Ve bu nedenle de ondan sonra hiçbir zaman rejim cezası uygulanmaz. Bu ilk ve sondur. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Haçlılar 1204 yılına geldiklerinde bu şehre 57 yıl kalırlar. Ve 57 yıl boyunca ne kadar değerli eşya varsa çalar, ülkelerine götürürler. İşte ondan kurtulan ender eserlerden biri yılanlı sütundur. Bronz almasına rağmen alınamamıştır, alınmamıştır. Ama onun kadar şanslı olmayan başka şeyler de vardır. İşte buradan çalıp götürdükleri bir eser vardır. Dilerseniz ondan bir bahsedeyim size.

Yılanlı sütun Haçlı talanından kurtuldu. Ancak onun kadar şanslı olmayan şeyler de vardı. Hemen arkamda gördüğünüz meydanın en yüksek taşı örme sütun 32 metre. Ve bir zamanlar bu taşın üstü bronz levhalarla kaplıymış. Ve güneşte pırıl pırıl parlar, denizden bile görülürmüş. İşte Haçlılar üstündeki bronz levhaları teker teker söküp eriterek ülkelerine götürmüşler. Ama asıl çok önemli bir parça daha var bu meydandan, ipodromdan çalıp götürdükleri. Bugün hala onu görme şansınız var. İşte Haçlıların buradan çaldıkları 4 at heykeli, bronz heykeller. Bugün Venedik San Marco meydanında bir binanın tepesinden meydana bakmaya devam ediyor. Gerçi o binanın üstündekiler replika, yani kopyaları, orijinalleri ise Venedik Müzesi'nde. İşte buradan Haçlıların bir zamanlar çalıp götürdükleri 4 at heykeli. Bu örme sütunla ilgili Evliya Çelebi çok ilginç şeyler yazıyor. Ve seyahatnamesinde buradaki taşlardan bir tek onun adını veriyor. Milyon par diyor, yani milyon parça. Ve şöyle devam ediyor sözlerine. Vezendon, yani Bizantiyon'un yöneticisi Konstantin, emrindeki bütün şehirlere haber saldı. Herkes bir taş göndersin diye. Herkes bir taş gönderdi, meydana yığdılar ve 300 bin taş olduğu anlaşıldı. Yani 300 bin yerleşime hükmediyormuş Konstantin. Sonra da bu taşlar bir mıknatıs milin etrafında eklenerek örme sütun ortaya çıkarıldı der. Ve devam eder. Bunun içindeki mıknatıs şehri depremlerden koruyor. Bu bir tılsımdır diye de ekler. Her ne kadar bunun bir tılsım olduğunu iddia etse de İstanbul çok şiddetli depremler yaşamış. Maalesef Evliya'nın söylediği gibi, Çelebi'nin söylediği gibi şehri pek de depremlerden koruyamamış.

Bir zamanların muhteşem Roma ipodromundan geriye pek bir şey kalmadı. Sadece dikili taşlar ayakta. Ancak ipodromdan kalan bazı parçalar var. İşte o parçalar bir saray olarak inşa edilen, daha sonra ise müzeye dönüştürülen bir yapının hemen altında gizli.

0: Hoş geldin Lale.
1: Hoş bulduk abla. Özür dilerim, geciktim.
2: Özür dilemeniz kaybedilmiş zamanı geri getirmeyecek.
3: Aşırı bir sertlikti sana yaptığı.
1: Hak verdim ona.
2: Ananevi balımızın hepinize moral vermesini temenni ederim.
1: Ablacığım! Herkes bize bakıyor hocam.
2: Gel öyleyse dans edelim.
3: Hayatta başarılı olmanızı dilerim.
1: Yorgun senelerin acısını çıkartacaksın tatlı ablacığım.
2: Benimle evlenir misin?
0: Şimdi çok iyiyim doktor.
4: Bu yanıltan, bu mucize nedir acaba?
0: Nevin Hanım Murat Bey'i seviyor efendim.
2: Seni bu kadar severken başkasıyla evlenemem.
0: Benim için yaptıklarını unutmayacağım. Sık sık yaz olur mu?
1: İştahım yoktu.
2: Olmalı.
1: Ama sanki beni sevmiyor da... sevmek için kendini zorluyor. Ablamı yaşatırken seni öldürmek istemedim ben.
5: Küçük sevgilim bugün 16.15'te TV4'te.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Her sen için.
8: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
9: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
10: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
11: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
12: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Yeni Ariel, hepsi bir arada Pops. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pops'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
3: Platin, Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin, Eylül sayısı tüm bayilerde.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
8: Ay bunu da dök dur, köpüğü sönüp gidiyor.
7: O zaman...

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.
6: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Tervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Tervol'le yıkandı.

Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin. Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Tervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır. Pervol'le yıkandı.
4: O hayata birçok mesleği deneyimleyerek başladı.
5: Televizyon tamirciliğinde çalıştım, elektrik elektronik otomasyon şirketinde çalıştım, bakırcıda çalıştım, büfede çalıştım. Tabii en sonunda hamallık mesleğine çalıştım.
4: Zorluklar karşısında azminden vazgeçmedi.
5: Hamallığın zorluğunu gördükten sonra sınıfın ön tarafına geçtim. Daha böyle çalışkan arkadaşlarla oturup kalkmaya başladım. Bana yapamazsın diyen, başaramazsın diyenlere inat, ben asla pes etmedim, çalışmaya devam ettim ve başardım.
4: Benim hikayem

0: Doktor Muhammed Bilici'nin hikayesiyle cumartesi 12.30'da TV4'te.
1: Benim hikayem Hammal Muhammed olarak başladı. Doktor Muhammed olarak geçmişe döndüğümde o zamanki Hammal Muhammed'e şunu demek isterdim. Aferin koçum, doğru yolda devam et.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
7: yaşanacak. Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.

0: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacak. Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
4: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
6: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
7: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
6: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.

İşte o görkemli ipodromdan kalan dehlizler, tüneller, en azından yapının bir parçası arkamda gördüğünüz bir zamanların İbrahim Paşa Sarayı'nın alt katlarında hala görülebiliyor. Yolunuz buraya düşerse hem müzeyi hem de bu kalıntıları görmenizi öneririm. Tabii ki burası bir saray olarak inşa edilmiş. Hatta Osmanlı'dan geriye kalan nadir padişah hanedanlığı dışında, hanedanların dışında yapılmış bir saray olarak karşımızda duruyor. Pargalı İbrahim Paşa çok sevilen biri ve bu nedenle de böyle bir yetkisi var ve burayı yaptırıyor. Tabii ki onun sonunu hazırlayan bazı unsurlar da yine bu sarayda karşımıza çıkıyor. Kanuni ile gittiği Budin seferinden dönüşte bir takım mitolojik tanrı heykellerini alıp buraya getiriyor ve sarayın bahçesine diktiriyor. Bu olaydan halk rahatsız oluyor. Çünkü Osmanlı'da, İslam'da suret yasağı diye bir şey var. Hal böyle olunca da halk biraz böyle protesto karışımı sözler söylemeye başlıyor. Bunun en öne çıkanını ise şair Figani söylüyor. Ve şöyle yazıyor şair Figani: "Şu dünya tapınağında bir Süleyman putları yıktı, bir Süleyman putları dikti." diyor. İşte bu olay onun sonunu hazırlayan olaylar zincirinin başlangıcıdır. Sonunda bir Ramazan gecesi sarayda idam ettirilerek bu dünyadan ayrılır. Önceleri Kanuni tarafından çok sevilir ve bu nedenle de Makbul İbrahim Paşa olarak anılmıştır. Ancak ölümden sonra Maktul İbrahim Paşa olarak anılır. Gelelim hipodrom meydanına. Bununla ilgili son bir şey söylemek istiyorum. Hipodrom at meydanı demektir. İşte Osmanlı döneminde de bu isim birebir alınır ve burası at meydanı adıyla anılır. Ama değişen bir şey vardır. Geçmişte at yarışları yapılırken Osmanlı döneminde at alım satımının yapıldığı yerdir burası. Daha sonra Sultanahmet Camisi inşa edilir ve ismi Sultanahmet Meydanı olarak değiştirilir. Günümüze de bu şekilde gelir.

Bir zamanlar şehrin merkezini işaret eden ve Roma'ya giden bütün yolların başlangıç noktası olarak kabul edilen milyon taşıyla başladığımız Sultanahmet gezimizin son durağı İbrahim Paşa Sarayı oldu. Yani Türk İslam Eserleri Müzesi. Ve burada gezimize son noktayı koyuyoruz. Umarım başka gezilerde tekrar bir araya geliriz. Kendinize iyi bakın.

0: Sevgili izleyenler, Süper Kumbara hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa her zaman olduğu gibi arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Merhaba arkadaşlar, ben Darafe Büyükçavuş. 7. sınıf öğrencisiyim. İstanbul Beykoz'da oturuyorum. Hobilerim arasında spor, gezmek ve seyahat etmek var. Bu yarışımı uzun zamandır takip ediyorum ve severek izliyorum. Yarışmaya katılacak diğer arkadaşlara başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.
2: Merhabalar, ben Zeynep Akgün. 11 yaşındayım. Bu sene 7. sınıfa geçeceğim. Yarışmaya katıldığım için çok mutluyum. Yeni deneyimler kazanacağım için çok heyecanlıyım. Hepinize iyi seyirler.
3: Merhaba, ben Melih Taha Esen. 11 yaşındayım. 7. sınıfa geçtim. İstanbul'da yaşıyorum. Çanakkale Bigalıyım. Bilgi yarışmalarını sevdiğim için bu yarışmaya katılmak istedim. Herkese başarılar diliyorum.
4: Merhaba, ben Ada Saldız. 11 yaşındayım. Müzik dinlemeyi, dans etmeyi, voleybol oynamayı ve takı yapmayı çok seviyorum. Yarışmayı gördüğümden beri severek izliyorum ve hep katılmak istedim. Annemle başvurduk ve işte buradayım. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum.
0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler ve şimdi de Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Hoş geldiniz arkadaşlar.
5: Hoş bulduk.
0: Bugün birinci masamızda Efe'yi misafir ediyoruz. İkinci masamızda Zeynep var. Üçüncü masamızda Melih ve dördüncü masamızda Ada. Nasıl arkadaşlar? Heyecanlar gitti mi? Biraz az önce vardı biraz heyecan. Evet. Efe'cim.
6: Biraz var şu an.
0: Biraz var. Başlayalım mı seninle? Seni aslında biraz videolardan tanıdık ama böyle yüz yüze de seni tanıyalım tekrar.
6: Ben Dara Efe Büyükçavuş. Hı hı. Beykoz'da oturuyorum. İleride veteriner olmak istiyorum. Hayvanları çok sevdiğim için.
0: Ne kadar güzel.
6: Hobilerim arasında spor ve gezmek var.
0: Peki Efe'cim, veteriner olma böyle hissi ne zaman başladı sende? Ne zaman karar verdin?
6: Benim bir hayvanım vardı. Hı hı. O

0: O hastalandığı için onu bakım evine verdik. O andan itibaren sonra veteriner olmak isteğim başladı.
1: Yani hayvanının hastalığı aslında sende bu mesleğe karşı bir ilgi oluşturdu ve bütün hayvanları iyileştirmek istiyorsun.
0: Evet.
1: Benim de hasta bir kedim var, biliyorum ne kadar önemli olduğunu bu mesleğin. O yüzden inşallah çok çok başarılı bir veteriner olursun ve bütün hayvanlara faydan olur. Teşekkür ediyoruz. İyi ki geldin. Zeynep'cim hoş geldin.
2: Hoş buldum.
1: Seni tanıyalım.
2: Ben Zeynep Akgün. 11 yaşındayım. Hı hı. Hobilerim arasında voleybol oynamak var. Hı. Ayrıca bir voleybol kursuna gidiyorum.
1: Şahane.
2: Ve ileride de profesyonel olarak voleybol oynamak istiyorum.
1: Voleybol oynamak istiyorsun. Evet. Aslında voleybolcu olmak istiyorsun. Kariyerini böyle devam ettireceksin.
2: Evet, profesyonel.
1: Çok güzel. Sana da gelecek hedeflerinde, kariyerinde başarılar diliyoruz Zeynep'ciğim.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Melih'cim hoş geldin.
3: Hoş bulduk.
1: Heyecanlı mıyız?
3: Yok aslında çok heyecanlı
1: Geçti
3: değilim.
1: Geçti heyecan, evet. Sakin gözüküyorsun.
3: Evet, sakinim.
1: Seni tanıyalım.
3: Ben Melih Taha Esen, 11 yaşındayım. İstanbul Beylikdüzü'nde oturuyorum.
1: Melih'cim sen ne olmak istiyorsun?
3: Bilgisayar mühendisi olmak istiyorum.
1: Peki nasıl başladı bu fikir sende, bilgisayar mühendisi olacağım?
3: Yani gelecek bilgisayar, yapay zeka tarzı şeylerde olduğu için ben de gelecekte daha kolay bulabileceğim bir mesleği araştırdım.
1: Çok
3: ve...
1: akıllıca olmuş.
3: Evet.
1: Peki var mı böyle yapay zekaya karşı bir ilgin? Yapar mısın? Şimdi böyle bir sürü programlar çıkmış biliyorsun.
3: Yapay zekayla bir metin yapmıştım. Onu geliştirdim. İşte hala geliştirmeye devam ediyorum.
1: Nasıl
3: şimdi
1: bir metin?
3: 18 yaşında bir gencin Amazon ormanlarındaki bir hikayesini anlatıyor. Buna resim de eklemek istiyorum. Onun üzerinde çalışıyorum şu an.
1: Harikasın. Başarılarının devamı diliyoruz Melih'cim.
3: Teşekkür ederim.
1: İyi ki geldin. Adacığım hoş geldin.
4: Hoş buldum.
1: Adacığım önce sana teşekkür etmek istiyorum. Biliyorum sen bugün çok heyecanlısın ama bugün bana küçük bir sürprizin oldu. Sevgili izleyenler bunu Ada benim için yapmış. Çok teşekkür ediyorum sana. Var mı böyle hobilerin? Sık sık yapar mısın boncuk, kolye?
4: Evet, 2 yıldır falan yapıyorum.
1: 2 yıldır yapıyorsun. Nasıl başladın? Çok çok güzel olmuş. Çok teşekkür ederim tekrar.
4: Ben nedense hep böyle videolardan görüp plastik boncuklardan yapıyordum. Sonra ileri taşıyıp normal boncuk almaya başladım. Öyle.
1: Peki senin gelecek hedeflerinde neler var?
4: Şarkıcı veya oyuncu olmak istiyorum.
1: Şarkıcı veya oyuncu olmak istiyorsun. Sanki bir de ben avukat diye okumuştum değil mi?
4: Yani.
1: Dosyanda öyle bir şey görmüştüm. Avukat ama şarkıcılık daha mı ağır basıyor?
4: Evet.
1: Peki bizim için bugün böyle bir heyecanımız da gitsin, bir şarkı söyler misin?
4: Evet.
1: Ne söylersin?
4: Kara Kedi.
1: Kara Kedi. Hadi bakalım o zaman Ada'dan Kara Kedi performansını izliyoruz.

0: size bakışalım. Hangimiz pilotenik?
1: Teşekkür ederiz Adacığım. Arkadaşlar bütün hayalleriniz inşallah gerçek olur. O zaman Efe ile başlayalım mı? Efe'cim hazır mıyız? Heyecan gitti mi?
2: Evet.
1: Efe için geliyor harf tablomuz. Hangisi olsun?
2: Adanın A'sıyla başlayalım.
1: Adanın A'sıyla başlıyoruz. 40 puan değerinde ve aylardan geliyor sorumuz. Yılın ikinci ve en az güne sahip ayıdır. Süremiz başladı.
2: Şubat.
1: Bu hızlı cevapla acaba Efe kumbaramıza ilk 40 puanı ekler mi görelim? Bravo Efe, süpersin. Güzel başladık. Zeynep için geliyor harf tablomuz.
3: Ela'nın E'si.
1: Ela'nın E'si 30 puan değerinde ve taşıtlardan geliyor sorumuz. Yolcu ve yük taşımakta kullanılan demir yolunda ilerleyen bir taşıttır. Süremiz başladı.
3: Tren.
1: Yine hızlı bir cevap. Acaba bu cevapla 30 puan atar mıyız kumbaramıza görelim? Bravo Zeynep, süpersin. Melih için geliyor harf tablomuz.
4: Çanakkale'nin Ç'si.
1: Çanakkale'nin Ç'si 60 puan değerinde ve yemeklerden geliyor sorumuz.

0: Kim o dedi? Şişe sarılarak kızartılan, bağırsaktan yapılan yiyecektir. Süremiz başladı.
1: Kokoreç.
0: Sever misin Melih kokoreç?
1: Çok severim.
0: Çok mu? Bakalım cevabımız doğru mu? Kumbaramıza 60 puan atar mıyız görelim. Orada o sesi duydum. Galiba kokoreçi herkes seviyor. Görselde geldi arkadaşlar. Çok güzel durmuyor mu? Nasıl yemeklerle aran Melih?
1: Güzel.
0: Sever misin? Kokoreç peki favorilerinde ilk kaçta? İlk böyle ilk üçünde var mı kokoreç?
1: Üç.
0: Gerçekten mi? Üçüncü
1: evet.
0: mü? Harika, çok şanslısın. Soru da sana geldi. Adayla devam ediyoruz.
2: Öğretmenim Semra'nın sesi.
0: Semra Hanım'ın sesi. 40 puan değerinde ve ülkelerden geliyor sorumuz. Nil Nehri'nin içinden geçtiği piramitleriyle ünlü ülkedir. Süremiz başladı.
2: Mısır.
0: Heyecanı geçti mi adacığım? Acaba adanın bu cevabıyla kumbaramıza bir 40 puan daha ekler miyiz görelim? Bravo, harikasınız. Arkadaşlar 4 soruyu geride bıraktık. Ve Mısır piramitlerinin de görselleri yanımızda ama ben şu anda çok merak ediyorum. Acaba kumbaramızda kaç puan birikti? Bir tahminleri alalım hızlıca Efe'cim.
3: 170.
0: 170 Zeynep.
4: 200.
0: 200 Melih.
1: 190.
0: 190 Ada.
5: 180.
0: 180. O zaman görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar 170 puan birikmiş. Efe'cim bildin. Saydın mı yoksa Efe?
3: Yok, tahmin ettim.
0: Tahmin ettin, güzel bir tahmindi ve hedefimize kalan puan 2330. Ve Efe için geliyor harf tablomuz.
3: İstanbul'un iyisi.
0: İstanbul'un iyisi 60 puan değerinde ve bitkilerden geliyor sorumuz. Beyaz, kırmızı veya sarı renkli güzel kokulu çiçekleri olan bir bitkidir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Bir bitki böyle kokulu güzel çiçekleri olan. Böyle yoldan geçersiniz çok güzel kokar. Hadi biraz ipucu vereyim mi derken
5: Yasemin.
0: Adadan.
5: Yasemin.
0: Doğru cevabımız Yasemin mi görelim? Bravo Ada. Harikasınız arkadaşlar. Ben hemen Milli Eğitim Bakanlığı'ndan aldığımız bir bilgiyi sizinle paylaşmak istiyorum. Yasemin, Asya, Avrupa ve Afrika'nın çeşitli bölgelerinde doğal olarak bulunmaktadır. Ülkemizde tüm sahil kesimlerinde yetiştiriliyor. Yaklaşık kaç türü vardır? Hadi bir tahminleri hızlıca alalım. Efe'cim, sence kaç türü?
3: 10.
0: Zeynep?
4: 15.
0: 15. Melih?
1: 20.
0: 20. Var mı artıran? Ada?
4: 3.
0: 3. Ada iyice azalttı. Arkadaşlar çok şaşıracaksınız ama 200 kadar türü varmış.
1: Oo,
0: o zaman çiçeklerimize de bir alkış. Siz de bizim çiçeğimizin, ben size de bir alkış. Ve Zeynep'le devam ediyoruz. Gelsin harf tablomuz Zeynep için.
4: En yakın arkadaşlarımdan biri olan Mira'nın M'si.
0: Mira'nın M'si 70 puan değerinde ve mesleklerden geliyor. Turistik yerlerde konukları eğlendirmek için gösteriler yapan kişidir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Turistik yerlerde gittik arkadaşlar bir turistik yere. Orada böyle akşamları hani gideriz izleriz. Var mıdır öyle? Gittiniz mi hiç? Ne yaparlar orada? Böyle, hadi bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım mı? Zeynep'te var mı cevap görelim?
4: Animasyon.
0: Animasyon mu doğru cevabımız görelim? Yaklaştık Ada.
5: Animatör.
0: Animatör mü doğru cevabımız görelim? Bravo Zeynep ve Ada'nın ortak çalışması. Çünkü animasyonla animatör biraz böyle değil mi arkadaşlar? Aslında benziyordu birbirine.
3: Evet.
0: Şimdi ilk 6 sorumuz geride kaldı. Melih'cim hazır mıyız?
1: Evet.
0: Harf tablomuz Melih için geliyor.
1: Urfa'nın ulusu.
0: Urfa'nın ulusu 70 puan değerinde ve anlam bilgisinden gelecek sorumuz. Çalışmak, oyun oynamak gibi sebeplerle bedenin bitkin düşmesidir. Süremiz başladı.
1: Yorulmak.
0: Çok hızlı bir cevap. Melih kumbaramıza 70 puan atar mı görelim? Bravo. Süpersin. Ve geldik tekrar adaya. Harf tablomuzu alalım.
2: Derinin D'si.
0: Derinin D'si 40 puan değerinde ve hayvanlar aleminden geliyor sorumuz. Perde ayaklı, uzun gagalı, evcil ve yabani türleri olan bir canlıdır. Süremiz başladı. Böyle perde ayaklı. Haydi veterinerimizden bakalım acaba.
3: Ördek.
0: Doğru cevabımız ördek mi görelim? Bravo. Arkadaşlar çok güzel değil mi hayvanlar? Bu arada hepiniz çok hayvan seversiniz biliyorum. Senin kedin vardı
3: evet.
0: Değil mi? Adı neydi?
3: Kral.
0: Kral. Zeynep'ciğim senin?
4: Benim kedim ve köpeğim var.
0: Kedi ve köpek beraber peki iyi anlaşabiliyorlar mı? Bazen çok iyi anlaşıyorlar ama bazen...
4: Yok onlar aslında bayağı iyi anlaşıyor.
0: Ay şahane arkadaş oldular Melih'ciğim.
1: Benim kuşum var.
0: Kuş çok güzel. Melih'ciğim sen Fenerbahçeliydin
1: evet.
0: Galiba değil mi? O hangi kuşun var?
1: Kanarya.
0: Acaba Fenerbahçe ile bağlantısı var mı seçmenin?
1: Olur. Yani.
0: Olabilir.
1: Olabilir.
0: Adacığım senin var mı evcil hayvanın?
2: Balığım var.
0: Balığı ne kadar güzel. Hepiniz hayvan seversiniz. Bunun için de sizi ayrıca kutluyorum. Şahanesiniz. Ve Efe için geliyor harf tablomuz.
3: Lale'nin L'si.
0: Lale'nin L'si 30 puan değerinde ve meteorolojiden geliyor. Havadaki su buğusunun katılaşarak buz parçaları halinde yere düşmesidir. Süremiz başladı.
3: Dolu.
0: Biraz düşündük. Acaba doğru cevabı verdik mi? Görelim. Harikasın. Kaldı son üç soru. Çok hızlı gitmiyor muyuz arkadaşlar? Harikasınız. Zeynep için gelsin harf tablomuz. Maviler. K harfi, R harfi ve I. Üç tane kaldı.
4: Kalemin K'si.
0: Kalemin K'si. 40 puan değerinde ve basketboldan gelecek sorumuz. Basketbolda uzak mesafeden atılan topun potaya girmesiyle kazanılan sayıdır. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması yaparız Melih.
1: Üçlük.
0: Doğru cevabımız. Üçlük mü görelim? Bravo. Şahanesiniz. Kaldı iki soru ve iki harf. Hadi bakalım Melih hangisini seçecek?
1: Rüzgarın R'si.
0: Rüzgarın R'si 40 puan değerinde ve meyveler kategorisinden geliyor. Tek çekirdekli, genellikle kırmızı renkli ve sulu bir meyvedir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Yaparız bunu arkadaşlar. Tek çekirdekli, genellikle kırmızı renkli. Böyle kulağa küpe de yaparlar. Hadi oradan size. Herkesin eli gitti butona.
2: Kiraz.
0: Bu yardımdan sonra bakalım cevabımız doğru mu? Bravo. Adam Melis, Zeynep ve Efe'nin ortak cevabı. Çünkü herkesin eli küpe deyince değil mi hemen bir çağrıştırdı. Ve son harfimiz ada için geliyor.
2: Irmağın ısı.
0: Irmağın ısı 30 puan ve eşyalardan geliyor sorumuz. Kıyafetlerin taşınması veya dolaba yerleştirilmesi sırasında kullanılan bir nesnedir. Süremiz başladı.
2: Askı.
0: Çok hızlı cevaplar geldi. Emin miyiz Ada?
2: Eminim.
0: Eminsin. Görelim bakalım cevabımızı. Acaba doğru cevabımız askı mı? Şahanesiniz. Ben şimdi çok merak ediyorum acaba kumbaramızda kaç puan birikti? Bir tahminleri alalım Efe.
3: 300.
0: 300 Zeynep.
4: 250.
0: 250 Melih.
1: 500.
0: 500 Ada.
1: Çok.
2: 275.
0: 275. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Anlık puanımız 540 ve hedefimize kalan puan 1960. Daha birinci turdayız. Nasılsınız? Tebrik ediyorum. Nasıldı Efe'cim bu tur senin için?
3: Çok güzeldi. Heyecan tamamen gitti şu
0: an. Gitti
3: anda.
0: Değil mi?
3: Evet.
0: Harikasın.
3: Rahat bir şekilde cevap veriyorum abi.
0: Çok çok. Başta da

0: Zaten çok heyecanlı durmuyordun evet. aslında. Sen daha böyle sakin duruyorsun değil mi? Hep böyle misindir?
1: Genellikle evet.
0: Zeynep'ciğim?
2: Benim için çok iyi geçti. Heyecan da azaldı.
0: Azaldı. Melih'ciğim?
3: Benim için de güzel geçti.
0: Çok güzeldi. Benim için de güzel geçti. Adacığım?
4: Çok güzeldi.
0: O zaman hazırsak ikinci tura gidelim mi?
1: Evet, gidelim.
0: İkinci tura gidiyoruz. Sevgili izleyenler, biz şahane bir ısınma turu geçirdik ve şimdi de Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla ikinci turumuza başlıyoruz. Hazır mıyız arkadaşlar?
1: Evet. Evet.
0: Heyecan gitti zaten, onu biliyoruz. Evet. O zaman Efe için gelsin harf tablomuz.
1: Annem Behrin'in B'si olsun.
0: Behrin Hanım'ın B'si 80 puan değerinde ve coğrafyadan geliyor sorumuz. Güneydoğu Anadolu bölgesindeki bir ilimizdir. Süremiz başladı.

0: bir de ekip çalışması. Ben bir kutu açayım. Ondan sonra bir daha düşünelim. Ha. Var mıydı ada? Tamam, bir kutu açalım o zaman. Efe?
1: Diyarbakır.
0: Doğru cevabımız. Diyarbakır mı görelim? Bravo, süpersiniz. Adacığım, senin de cevabın Diyarbakır mıydı?
2: Hayır.
0: Değildi. Peki, Zeynep için geliyor harf tablomuz.
3: Teyzem Merve'nin M'si.
0: Merve Hanım'ın M'si 80 puan değerinde ve araç gereçlerden geliyor sorumuz. Yazı gereçlerinin ucunu açmak için kullanılan eşyadır. Süremiz başladı.
3: Kalem, tıraş.
0: Acaba bu hızlı cevapla Zeynep kumbaramıza 80 puan ekler mi görelim? Bravo! Ve Melih için geliyor harf tablomuz.
4: Arkadaşım Poyraz'ın P'si.
0: Poyraz'ın P'si 80 puan değerinde ve sağlıktan gelecek sorumuz. Hayati organların çalışmasını sağlamak için göğüs bölgesine yapılan ilk yardım uygulamasıdır. Süremiz başladı.
4: Kalp masajı.
0: Cevaplar hızlı hızlı geliyor arkadaşlar. Doğruysa kumbaramıza 80 puan atar mıyız görelim. Bravo Melih. Adacığım senin için geliyor harf tablomuz.
2: Adanın A'sı.
0: Adanın A'sı 80 puan değerinde ve hayvanlar aleminden gelecek sorumuz. Dünyanın en soğuk bölgelerinde yaşayan kalın postlu bir canlıdır. Süremiz başladı.
2: Ne olabilir? Kutup ayısı.
0: Acaba doğru cevabımız kutup ayısı mı? Ada kumbaramıza 80 puan ekler mi görelim? Bravo Ada. Arkadaşlar 4'te 4 yaptık. Şahanesiniz. Bu arada kutup ayısının görseli de hemen yanıma geldi. Ben size bilgi vermek istiyorum bununla ilgili. Kutup ayılarının ayak tabanlarında bile kürk vardır arkadaşlar. Bu kürk ayakları korur ve kaymasını önler. Keskin pençeler ayrıca kutup ayılarının buzda yürümesine ve avını öldürmesine yardımcı olur. Kutup ayısı erkekleri dişilerden daha büyükmüş. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmak istedim. Ne diyorsun Efe? Veterinerimiz? Var mı ilgin kutup ayılarını? Araştırıyor musun bu arada hayvanları?
1: Evet. Daha çok bilgi sahibi olmak için bazı hayvanları araştırıyorum.
0: Harikasın. Şimdi ben merak ediyorum. İlk 4 sorumuz geride kaldı. Kumbarada kaç puan birikti? Hadi bakalım bir tahmin alayım.
1: 790.
0: 790. Zeynep?
3: 720.
0: 720. Melih?
4: 800.
0: 800. Ada?
2: 790.
0: 790. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Kumbaramızda 850 puanımız birikmiş arkadaşlar ve hedefimize kalan puanımız 1650. Kutluyor musunuz? Ve harf tablomuz Efe için geliyor.
1: Nide'nin N'si.
0: Nide'nin N'si 80 puan değerinde ve sinemadan geliyor sorumuz. Jurassic Park film serisinde yer alan nesli tükenmiş canlılardır. Süremiz başladı.
1: Dinozor.
0: Bugün hep hayvanlardan gidiyoruz. Geldi sana da soru. Bakalım doğru mu cevabımız görelim. Olmadı. Haydi bir kutu açalım.
3: Dinozor değil ama.
0: Hadi bakalım bir kutu daha açacağız. Ver cevabını önce sonra bir kutu açalım.
3: Yani şu an yok.
0: Canlılardır.
3: Hocam.
0: Hadi dinozorlu. Bravo. Süpersiniz. Ve Zeynep'le devam ediyoruz.
3: Annemin ismi olan Yasemin'in y'si.
0: Yasemin Hanım'ın y'si 140 puan değerinde ve atasözlerinden geliyor sorumuz. Işık almayan yerlerde hasta olunabileceğini anlatan atasözüdür. Nokta nokta nokta nokta nokta nokta doktor girer. Süremiz başladı.
3: Güneş almayan yere yok.
0: Ne olur neydi ekip çalışması? Yaparız bunu ekip derken cevaplar herkes basmak istedi Melih.
4: Güneş girmeyen eve doktor girer.
0: Cevabımız doğru mu görelim? Bravo Melih. Güneş ne kadar önemli değil mi arkadaşlar? Hepimiz için. Melih için geliyor tablomuz.
4: Van'ın V'si.
0: Van'ın V'si 100 puan değerinde ve deyimlerden geliyor. Çok zor, imkansız gibi gözüken şeyleri yaptırmak anlamındaki deyimdir. Nokta nokta nokta nokta atlatmak. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Çok zor, imkansız. Bu da olmaz ki, bu da sanki... Yardım edeyim mi? Bir kutu açalım öyle yardım edeyim olur mu? Hadi bir kutu açalım. Bence bilebiliriz. Bir kutu daha. İlki bir hayvan. Hadi bu kadar size kopya vereyim. Hadi bir kutu daha. Melih.
4: Deveyi hendek atlatmak.
0: Cevabımız doğru mu görelim? 70 puanı attık kumbaramıza. Bravo Melih. Ve aday için geliyor harf tablomuz.
2: Şevval ablamın şeysi.
0: Şevval'in şeysi 110 puan değerinde ve deyimlerden geliyor. Tehlikeli bir işle uğraşmak anlamındaki deyimdir. Süremiz başladı.
2: Ateşle oynamak.
0: Bakalım doğru mu cevabımız? Bravo. Harika gidiyoruz arkadaşlar. Kaldı sadece son 4 sorumuz final için. Ben merak ediyorum puanları bir görelim mi? Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Kumbaramızda anlık 1240 puanımız var arkadaşlar. Ve hedefimize kalan puansa 1260 sizleri kutluyorum. Ve Efe için geliyor harf tablomuz.
1: Hatay'ın H'si.
0: Hatay'ın H'si 80 puan değerinde ve bitkilerden geliyor. Genellikle kış aylarında yetişen top şeklinde beyaz renkli sebzedir. Süremiz başladı. Böyle kokusu vardır arkadaşlar. Biraz bazıları rahatsız olur bu kokudan. Haydi ekip çalışması Melih'cim.
4: Karnabahar.
0: Acaba doğru cevabımız karnabahar mı görelim? Bravo, süpersiniz. Melih ve Efe'nin ortak çalışması. Harikasınız arkadaşlar. Ve görselimiz de burada. Yemeklerle aranız nasıl bu arada? Sever misiniz yemek yapmayı?
3: Çok.
0: Efe'cim?
1: Yok.
0: Yok.
3: Ben çok severim.
0: Zeynep'cim yemek yapmayı seversin.
3: Evet.
0: Neler yaparsın?
3: Özellikle tatlı yapmayı çok severim.
0: Tatlı? Neler yaparsın tatlılar?
3: Kek, kurabiye.
0: Şahanesin. Tebrik ediyorum. Senin için geliyor harf tablomuz. Zeynep'cim evet. Hazır mısın?
3: Evet.
0: O zaman alalım harf tablomuzu.
3: Arkadaşım Cansu'nun C'si.
0: Cansu'nun C'si 100 puan değerinde ve tarihten geliyor sorumuz. Havacılık tarihimizde önemli bir yeri olan Türkiye'nin ilk yerli uçağını yapmış kişidir. Süremiz başladı.

0: Cem'ciğim. Olsun, o heyecandan oldu. Ben şimdi size hemen bir bilgi vermek istiyorum. Türk Hava Kurumu'ndan aldık bu bilgiyi arkadaşlar. Türk havacılığına önemli katkılar yapan Vecihi Hürkuş, vefatının üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen unutulmadı. Adı Türk havacılığı ile ilgili önemli bir projeye verilerek ölümsüzleşti. Türk Hava Kuvvetleri'nin pilot yetiştirmek için kullandığı yeni nesil temel eğitim uçaklarına Hürkuş adı verilmiş arkadaşlar. Buradan kendisini de saygı ve rahmetle anıyoruz. Ve Melih'le devam ediyoruz. Melih için gelsin harf tablomuz.
1: Fırat'ın F'si.
0: Fırat'ın F'si 90 puan değerinde ve tarihi yapılardan geliyor sorumuz. Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan tarihi yapıdır. Süremiz başladı.
1: Eyfel Kulesi.
0: Çok hızlı bir cevap geldi Melih'ten. Gittin mi Melih? Fransa'ya?
1: Hayır.
0: Bakalım cevabımız doğru mu? Bravo. Eyfel Kulesi'ni de görüyorsunuz arkadaşlar. Hemen yanımda. Adacığım, son harfimiz senin için geliyor.
2: Giresun'un G'si.
0: Giresun'un G'si 80 puan değerinde ve masallardan geliyor sorumuz. Şehrazat'ın Şah Şehriyar'a hikayeler anlattığı eserdir. Nokta nokta nokta nokta masalları. Süremiz başladı. Haydi bakalım ekip çalışması. Hadi bir kutu açalım. Aslında biliyorsunuz arkadaşlar. Haydi bir kutu daha. İkinci kısma yardım istiyor musunuz? Oradan hiç açılmadı harf. İster miyiz yardım?
2: Evet.
0: Biraz düşünelim. Akşam olur, sonra ne olur arkadaşlar? Hani uykumuz gelir uyuruz. Sabah, öğle, akşam, sonra? Karanlıktır, yıldızlar vardır.
2: Gece.
0: Nerede?
2: Gece. Gece.
0: Yaklaştık, evet. Hadi bir kutu daha açalım. Haydi bir kutu daha, Efe'de var gibi. Ne masalları arkadaşlar bu?
2: Bin bir gece.
0: Acaba doğru cevabımız bin bir gece mi görelim? Şahane. Tebrik ediyorum arkadaşlar, şahanesiniz. Nasıldı? Çok hızlı geçti değil mi? Heyecan evet. Falan kalmadı artık diye düşünüyorum. Evet. Efe'cim nasıldı bu tur senin için?
3: Bu tur yine aynı, iyiydi, güzeldi. Heyecan sıfır artık, hiç yok.
0: Sorular nasıldı birinci tura göre?
3: Birinci tura göre bir tık zordu.
0: Bir tık zordu.
3: Ama yine kolay.
0: Zeynep'ciğim?
4: Benim için çok iyi geçti ama bu sorular diğer tura göre azıcık daha zor.
0: Biraz daha zordu değil mi? Melih'ciğim?
1: Bu tur da benim için güzel şey geçti ama birazcık daha zordu.
0: Adacığım?
2: Benim için biraz daha zordu ama yani aynı sorular.
0: O bence. Zaman arkadaşlar bir bakalım mı kaç puan biriktirmişiz kumbaramızda. Sonra da finale gidiyoruz artık. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Kumbaramızda 1540 puan birikmiş arkadaşlar ve hedefimize kalan puansa 960. Sizleri kutluyorum. Yani finalde 5 soru bilirsek ödül bizim arkadaşlar. O zaman hızlıca finale gidelim mi? Hadi bakalım finale gidiyoruz.
5: Doğanistan'ın dans ettiği kız kim?
6: Belki de kız kardeşidir.
5: Sanmıyorum.
7: Ben sözlüyüm efendim.
6: Hiç önemli değil.
8: Annem birdenbire rahatsızlandı.
9: Ameliyat size 50.000 liraya malum.
6: Akıllı bir genç olduğunu ispat ettin.
10: Benim ödediğimi hiç kimse bilmez.
11: Allah yardımcın olsun teyzeciğim.
8: Doğan yok mu?
9: Hastanızı kurtaramadım.
11: Evlenmeyi kabul edersen çok sevineceğim.
8: Artık ölüyorum Murat.
12: Baban her zamanki gibi kendi kendisiyle baş başa.
10: Sen annenle birlikte dönersin.
11: Doğan.
10: Murat.
11: Kızım Sevgi.
10: Senin gibi zeki bir sekretere ihtiyacım vardı. Sekreterim Sevgi, karım Meral.
12: Bir anda bana aşık olduğunuzu sanacak.
11: Sen bunun farkında değil misin?
13: Ömrümce aradım. Bugün 13.45'te TV4'te.

0: önce yumuşatma sır parfümünü ekle, sonra yumuş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Uyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Her nesnenin ikinci bir şansa ihtiyacı var.
7: Geri dönüşüme inanılmaz büyük bir ilgim vardı. Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
6: Serkan Şerefhanoğlu yeniden kullanabilmeyi sanatla harmanlıyor.
7: Benim bir tabloyu oluşturma sürecim ortalama 2 ay gibi bir zamanla gerçekleşiyor. Ve her tablonun üzerinde minimum 100.000 parçadan oluşuyor.
6: Yaşamın devamlılığı için sürdürülebilir hayat.
7: İnsanların çöp diye nitelendirdiği, materyallerin ikinci bir hayata kavuşabileceğini kendim gördüm ve insanlara göstermeye çalıştım.
6: Sürdürülebilir Hayat, Pazar 13'te, TV4'te.

0: gofret efendim.
1: Yengeme de verin.
2: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen yoktur.
3: Olsun.
2: Olsa olsa bilmeyen vardır. Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla.
4: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
5: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
6: Ay bunu da dök dur. Köpüğü sönüp gidiyor.
5: O zaman...

0: Santre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Değil, yıkar, geçer.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin.

0: Yapmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Platin Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
6: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
9: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
10: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
8: Rivayetleri.
9: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
8: Söylenceleri.
9: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
8: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
9: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
8: Tarihi rotalar hafta içi her gün 7.15'te TV4'te.
0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Bu var ya,
12: blok dersten çıkıyor.
11: Atıştırmalık?
12: Yok, ben doymalık takılıyorum.
11: Bir şey diyeyim mi?
13: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
11: Abi bu adam ne yiyor ya?
14: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
2: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
3: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
4: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri pirinçsiz bırakmıyoruz.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: O hayata birçok mesleği deneyimleyerek başladı.
9: Televizyon tamirciliğinde çalıştım, elektrik elektronik otomasyon şirketinde çalıştım, bakırcıda çalıştım, büfede çalıştım. Tabii en sonunda hamallık mesleğine çalıştım.
8: Zorluklar karşısında azminden vazgeçmedi.
9: Hamallığın zorluğunu gördükten sonra sınıfın ön tarafına geçtim. Daha böyle çalışkan arkadaşlarla oturup kalkmaya başladım. Bana yapamazsın diyen, başaramazsın diyenlere inat, ben asla pes etmedim, çalışmaya devam ettim ve başardım.
8: Benim hikayem Doktor Muhammed Bilici'nin hikayesiyle cumartesi 12.30'da TV4'te.
9: Benim hikayem Hamal Muhammed olarak başladı. Doktor Muhammed olarak geçmişe döndüğümde o zamanki Hamal Muhammed'e şunu demek isterdim. Aferin koçum, doğru yolda devam et.
10: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizi...

0: üst performansla çalışmasını sağlar.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
3: Boyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh konsantre deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Şahane bir iki turdan sonra şimdi geldik final turumuza arkadaşlar. Hazır mıyız final turuna?
1: Evet.
0: Bu nasıl bir evet? Çok az duyamadım sizi. Güçlü, hazır mıyız?
1: Evet.
2: Evet. Evet.
0: O zaman Efe için gelsin kategorilerimiz. Efe'cim futbol var, matematik var, doğru yazım var ve hediyelik eşyalar. Hangisini seçeceksin?
1: Futbol M.
0: Futbol M. Sorumuzu görelim. Bir futbolcunun sahadan çıkarılmasını sağlayan kartın rengidir. Süremiz başladı.
1: Kırmızı.
0: Acaba bu cevapla ödüle giden ilk puanımızı alır mıyız görelim? Zeynep için geliyor kategorilerimiz.
3: Matematik D.
0: Matematik D. Sorumuzu görelim. Aynı türden oluşan 10 varlığın oluşturduğu kümeye verilen addır. Süremiz başladı. Düze. Efendim?
3: Düze.
0: Süremiz bitti. Hadi bakalım bir ekip çalışması yapalım. Ada.
4: Deste.
0: Doğru cevabımız deste mi acaba? Bir 200 puan daha kumbaramızı atar mıyız? Ada ve Zeynep'in ortak çalışmasıyla görelim. Harikasınız arkadaşlar. Arkadaşlar kaldı sadece 3 soru. 3 soru bilirsek kumbaramızı dolduruyoruz. Melih için geliyor kategorilerimiz.
5: Futbol Ş.
0: Futbol Ş. Sorumuzu görelim. Futbolda kale çizgisiyle yan çizginin kesiştiği noktadan yapılan atıştır. Süremiz başladı.
5: Kale atışı. Olmuyor.
0: Olmadı mı? Bakalım görelim doğru mu cevabımız? Olmadı Efe.
1: Köşe vuruşu.
5: Korner.
0: Melih'cim. Acaba doğru cevabımız köşe vuruşu mu görelim? Melih ve Efe'nin ortak çalışması. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Ödüle kaldı sadece 2 soru. Şimdi bir görelim mi acaba kumbaramızda kaç puan birikmiş? Kumbaramızda 2140 puan biriktirmişiz arkadaşlar ve hedefimize kalan puanımız da 360. Ada, Melih, Zeynep ve Efe, kutluyorum sizi. Harika bir ortak çalışmaydı. Ve Ada için geliyor kategorilerimiz.
4: Hediyelik eşyalar T.
0: Hediyelik eşyalar T. Sorumuzu görelim. İçindeki mekanizma sayesinde çeşitli melodiler çalabilen dekoratif süs eşyasıdır. Süremiz başladı.
4: Müzik kutusu.
0: Son anda gelen bu cevapla kumbaramıza bir 200 puan daha ekler miyiz görelim. Bravo. Şahanesiniz. Kaldı bir soru arkadaşlar. Efe'deyiz. Kategorilerimizi görelim Efe için.
1: Matematik Z.
0: Matematik Z. Sorumuzu görelim. Aynı cinsten 12 varlığın oluşturduğu gruptur. Süremiz başladı.
1: Düzine.
0: Efe'den hızlı bir cevap geldi. Acaba bu cevapla ödüle gider miyiz görelim? Harikasınız.

0: bugünkü birincisi, birinci masamızdaki Efe. Bravo Efe! Tebrikler! Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi, ikinci masamızdaki Zeynep. Bravo Zeynep! Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi, üç numaralı masadaki Melih. Bravo Melih! Ve Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi, dört numaralı masadaki Ada. Bravo Ada! Harikasınız! Arkadaşlar, bitti program, inanabiliyor musunuz? Ödülü de aldık. Şimdi birazdan geliyor ödül ama öncesinde bir sorayım bakayım, nasıl geçti program Efe'cim?
1: İlk başta heyecanım vardı. İkinci turdan sonra hiç kalmadı. Güzel bir yarışma oldu. Bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum.
0: Ben de hepimizi
1: tebrik ediyorum. Eğlendik ve öğrendik biraz.
0: Harikasın Zeynep'ciğim.
2: Benim için çok iyi geçti. Hı-hı. Arkadaşlarım zaten çok iyiydi. Bayağı iyiydi yani.
0: Çok güzel bir ekip oldunuz bugün, evet. Değil mi? Melih'ciğim.
3: Benim için güzel geçti. Bence arkadaşlarım için de güzel geçti. Hı-hı. Heyecanım yoktu.
0: Evet, çok rahatsın.
3: Yani tekrar şansım olsa tekrar bu yarışmaya katılırım.
0: Geçenlerde bir arkadaşımız öyle dedi. Ben dedi kılık değiştirip geleceğim dedi. Bunu bir düşünün arkadaşlar. İyi bir fikir olabilir. Adacığım, senin için nasıldı?
4: Bence çok güzeldi. Herkes için de öyleydi.
0: Tebrik ediyorum hepinizi. O zaman ben ödüle doğru gidiyorum arkadaşlar. Ödül herhalde her zamanki yerinde bizi. Ödül ablamız, sevgili Duygu ablamız bekliyor. Ben ona ödül ablamız diyorum artık. Şahaneydiniz hepiniz. Çok güzeldi sizinle burada olmak bugün. Adacığım, teşekkür ediyorum. Melih'ciğim, teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Zeynep'ciğim. Efe'ciğim, teşekkürler. Beraber kapatalım mı? Hoşça kalın.

0: Merhaba, ben Deniz Danışır. Ordu Fas'ta doğdum. Doğumumdan kısa bir süre sonra, yani 2 yaşlarımda, kardeşim doğduğunda anneannemin yanına geldim. Anneannemle beraber büyüdüm.
1: İki yaşındayken Deniz, annemler İstanbul'a taşındılar. Deniz'i de anneanneyle beraber gitti.
2: Deniz'i ben büyüttüm. Bir anne gibi böyle benim kucağımda büyüdü.
0: İstanbul'da ticaretle uğraşırken İstanbul'un keşmekeşi artık bana takdirtti. Bütün arkadaş çevremi, ailemi, kardeşimi, herkes geride bırakarak da Ordu Fas'a yerleşmiş bulunmaktayım artık.
1: Dedik işte burada bir küçük ev yapalım. Deniz bize küçük diye büyük bir ev yaptı. Getirdi bizi buraya, oturtturdu.
2: Bizi buraya getirdi ama pişman da değilim.
0: Burayı anneyle yaptık ama asıl bana yemeği ve aşçılığı sevdiren faktör anneannem oldu.
1: Annem çok becerikli bir hanımdı. Ondan ben el aldım herhalde.
2: Kızıma ben öğrettim, devrettim şeyi bir. O da oğluna devretti.
0: Fas'ta, yani burada doğdum. İstanbul'da büyüdüm. Beni İstanbul yetiştirdi. Fas'a tekrar döndüm ve hikayem burada yeniden başladı.

buranın bir açığı olan turizm önemli faktördü. Bunu kafama koymuştum. Ailemle de paylaştım bunu. Onlar da uygun gördüler, yani annem daha çok. Ve beraber şu an içinde bulunduğumuz mekanı yarattık.

Gelen giden arkadaşlarım işte kahvaltı için bir yer yapar mısın? Elin lezzetli dediler. Dedim dağın başına kim gelecek? Ama sağ olsunlar herkes geldi. Çok şükür ismimizi duyurduk.

0: Evimizin başındaki bu restoranı yaptık. Daha çok kahvaltı üzerine ağırlık verdik ama bölgede bizden daha çok Gürcü yemekleri istedikleri oluyor. Burası bir Gürcü köyü. Popülasyonun neredeyse %95'i Gürcülerden oluşuyor. İnsanlar da bunu biliyorlar ve bizden Gürcü yemekleri talep ediyorlar. Biz de bunu memnuniyetle karşılıyoruz.
1: Eşim ölünce, çocuklarım da büyüyünce okullara verdim çocukları. Başladım arçılığa. Benim babaannem arçıydı. Onunla gittim geldim onun peşine. Öğrendim ne yapıyorlar, nasıl yapıyorlar. Ben de başladım arçılığa. Sonra yalnız başıma yaptım.
0: Burayı anneyle yaptık ama asıl bana yemeği ve aşçılığı sevdiren faktör anneannem oldu. Çünkü çocukluğumdan beri anneannemle bildim. Onun yaptığı yemekleri yaparken çok izlerdim. Eskilerin tabiriyle eli anneannemden aldım diyebilirim. İstanbul'dan gelmemin tabii ki başlı sebepleri sabah 7'de kalkıyorsunuz. O trafikte işe gidiyorsunuz ve saatleriniz ister istemez trafikte geçiyor. Sabah 5'te kalkmama rağmen daha dinç uyanıyorum. Hayvanlarımla ilgileniyorum. Doğayla iç içeyim. Yemeğimi yapıyorum. Yürüyüşlerimi yapıyorum. Aşağı inip denizde yüzebiliyorum. Tertemiz. Bahçeye bostanlarımızı yapıyoruz. Mesela programa başlamadan önce ağaç dikiyordum. Şimdi yeni bir ağaçlandırma programım var. Onunla uğraşıyorum. Annemin özel reçellerini, meyvelerini üretmeye başladık. Bunlardan değişik değişik. Misafirlerimizin daha önce hiç yemediği reçelleri yapıyoruz. İneklerimizden sütlerimizi alıyoruz. Peynirimizi, yoğurdumuzu, tereyağımızı kendimiz yapıyoruz. Günlük yumurtalarımızı alıyoruz.

0: Ve şimdi mutfaktayız. Annemle beraber. Anne bugün neler yapacağız anlatır mısın?
1: Bugün gözü yemekleri yapacağız. Bizim geleneksel işte bütün düğünlerde, bayramlarda özel misafirlerimizde olan gürcü kavurmasıyla başlıyoruz. Sonra içi yumurtalı hacıburi yapıyoruz. Onun peşinden de gül tatlısı gibi değişik bir teyzemin tarifi var. Onu yapacağım sizlere.
0: Önce malzemeleri sayabilir misin?
1: Önce olmazsa olmazı kuşbaşı etimiz.
0: Evet. İki çeşit salçamız,
1: cevizimiz. Cevizsiz bizim gürcü yemeklerimizin hiçbiri olmuyor.
0: İnceylenmiş, kavrulmuş olmalı.
1: Evet. Soğanımız, kişniş, kinzi, pul biber, siyah susam, karabiber, tuzumuz, sarımsağımız ve zaftanamız.
0: Yani sarı çiçek.
1: Evet.
0: Bu
1: evet.
0: Hintlerdeki köri gibi bir şey. Renk vermesi için.
1: Hadi başlayalım şimdi. Ben soğanlardan başlıyorum. Bu yemekler Gürcü yemeklerinde çok yeri olan bir yemek. Bütün düğünlerde muhakkak Gürcü yemekleri olur.
0: Bayramlarda. Gürcülerin vazgeçilmez yemeği, ana yemeği.
1: Evet. Biraz zahmetli, işte ununu kavuracaksın, cevizini çekeceksin.
0: Gürcistan'da yapılmıyor artık bu yemek.
1: Evet, onlar daha pratiğe geçmişler.
0: 1800 yılların sonunda Gürcüler buraya göç ederken yanlarında getirdikleri yemek şu anda Gürcistan'da yok. Sadece buradaki Gürcüler de var.
1: Sen şimdi, yakıyorum altını. Evet, hemen kavurmaya başla. Ben öbürlerine başlayayım anneciğim. Her düğünde muhakkak gürcü kavurması olur. Yanına pilavla beraber servis ederler. Pilav üstü kavurma diye de çok söylenir.
0: Bu arada tereyağlarını kendimiz üretiyoruz. Hayvanlarımız

0: Evet, biz ilk açtığımızda hiç dışarıdan işte çalışanımız yoktu. Deniz fırındaydı, ben başka işlerde.
1: Sadece fırında mı? Aynı zamanda evet, müşterileri karşılıyordu.
0: Müşterileri karşılıyordu, servis yapıyordu, garsonluk da yapıyordu. İlk öyle başladık, ikimiz beraber başladık bu işe. Sonra büyüdükçe artık biz de yanımıza çalışanlarımızla beraber yapmaya başladık. Şimdi salçasını koyuyorum.
1: Evet, etleri alalım.
0: Dana eti.
1: Alayım.
0: Yağsız kullanıyoruz. Aslında düğünlerde yapılırken iç yağ kullanılır, o eritilir. Onun yağıyla beraber yapılır, daha da güzelleşir. Ama şimdi ben az yaptığım için hani bol tereyağını bol koyuyorum. Evet, bu şekilde bir 10 dakika kavuracağız bunu. Pişme süresi
1: etleri
0: biraz
1: iyice öldüreceğiz.
0: Evet.

0: Etimiz bayağı kavruldu. Hadi oğlum sen bir sıcak su getir bana şimdi. Suyunu ilave edelim. Evet. Bayağı yandı.
1: Al bakalım.
0: Anneciğim koy.
1: Ne kadar bakayım?
0: Koy ben söylerim sana. Tamam. Tamamdır.
1: Sen yerine
0: şimdi,
1: geç.
0: Evet sen geçeyim. Şimdi kaynasın bir saniye. O kaynayınca hemen şeyimizi, cevizimizi, çekilmiş cevizimiz. Zafranasıyla beraber karıştırıyorum. Aslında siz görün diye ben ayrı ayrı koydum. İkisini beraber çekiyoruz. O şekilde koyuyoruz. Girsin diye, evet. Siz ayrı ayrı görün diye o şekilde yaptım. Gürcük mutfağının olmazsa olmazı kinzi, sarımsak.
1: Kinzi, kişniş yani.
0: Evet.
1: Fransız mutfağında olmazsa olmaz her zaman. Unumuzu ne yapıyorduk?
0: Unumuzu daha sonra koyacağız. Şimdi cevizimiz biraz çekilsin. Şimdi evet. Şeyini koyalım, cevizini koyalım.
1: Sarı çiçek.
0: Evet, sarı, zafrana ile cevizimiz.
1: Sarı çiçek.
0: Ben zafrana diyorum, sen sarı çiçek söyle.
1: Ben anlıyorum ama insanlar anlamıyorlar.
0: Evet. Şimdi onlar biraz kaynasın.
1: Birazcık özleşsinler.
0: Evet. Peşinden mısır unumuzu koyacağız. Bu çok ince elekten çekiliyor. Bol tereyağının içinde
1: kavruluyor.
0: O herhalde kıvam veriyor. Onun için yapılan bir şey. Evet. Benle çalışmaktan mutlu musun anneciğim?
1: Her zaman anneciğim demiyor.
0: Ama her zaman anneciğim dersen öğrenemezsin. Öğrenmen için biraz...
1: Kesinlikle. Evet.
0: Doğru çünkü diyorsun. Ben annemden çok parti yedim.
1: Hala yiyorsun.
0: Evet. Hiçbir yaptığımı beğenmez. Onun gelinleri çok önemlidir. Gelinleri çok güzel yemek yapar. Benim yaptığım hiçbir şeyi beğenmez. Evet, şimdi ununu da ekleyelim. Burada bunun kıvamına geldi.
1: Yavaş yavaş kıvamını aldırmamız gerekiyor.
0: Evet. Ya hepsini sırayla ve kıvamında koymak en önemlisi. Ununuzu çok koyarsanız çok katılaşır. Suyunu çok koyarsanız sulu olur. Yani kıvamla bilen birinin yapması.
1: Tecrübeyle yapılan bir yemek.
0: Evet.
1: Asla. Aksi düşünülemez.
0: Yani kıvamını aldı. Şimdi ben baharatlarını koyuyorum. Başta biraz tuz koymuştuk ama şimdi yine onun tuzunu kaldıralım.
1: Şimdi karabiber.
0: Hayır.
1: Ha, kinzi.
0: Kinzi koyuyoruz.
1: Pardon, ben de kinzi. Kişniş.
0: Evet.
1: Mis gibi koktu.
0: Ben kinzi diyeyim, sen kişniş de. Pul biberimiz.
1: Pul biber. Diğeri. Çörek otu.
0: Bundan çok az koyuyoruz. Siyah
1: çörek
0: susam. Evet.
1: Evet.
0: Çok güzel aroma veriyor.
1: Şifa kaynağı aynı zamanda.
0: Evet.
1: Yemeğin biraz acı olması gerekiyor. Hafif.
0: Evet. Karabiberimizi de koyduk. Gürcü mutfağında et de büyük önem taşır. Etsiz yemek de olmaz. Ama yeşilliği de çok fazladır. Kara lahanlarımız çok meşhurdur. Barbun fasulyemiz, lobye deriz. Onlar yeşil fasulyeden maloh da deriz. Biz her şeyin üzerine bir cevizli sos dökülüp onlar o şekilde.
1: Anneciğim peki vejetaryen bir mutfak diyebilir miyiz aslında?
0: Aynen öyle.
1: Etten evet. Çok ve sebze ağırlıklı bir mutfak. Evet. Kesinlikle.
0: Evet.
1: Anneciğim bu hazır gibi. İkinci yemeği
0: evet,
1: içelim mi?
0: Evet oldu anneciğim. Onu kaldıralım.
1: Dinlendirelim biraz.
0: Evet o biraz demlensin kendi kendine. Biz şimdi ikinci yemeğimiz hacivuriye geçelim. Hadi bakalım.

0: Evet. Ve şimdi haçaburu yapıyoruz anne.
1: Evet.
0: Doğru mu?
1: Aynen öyle. Unumuz.
0: Tabii. Buyur.
1: Doğranmış peynirimiz, haşlanmış yumurtamız, karamelize edilmiş soğanımız, bol tereyağında karamelize ettim. Mayamız, siyah susam ve tuz. İlk önce hamurumuzu yoğurmayla başlıyoruz. Hani döker misiniz?
0: Tabii. Bu arada ben haçaburuyu anlatayım. Haçaburi, buri yani ekmek Gürcüce. Haço tamam. Aslında çökelek demek, çökelekli ekmek. Ama günümüzde peynirli olarak yapılıyor.
1: Tuzumu koyuyorum. Sen suyumuzu getirdin mi?
0: Ilık su mu vereyim?
1: Evet. Bu da mayamız.
0: Yavuz yap oraya.
1: Evet. Tamam. Önce onu eritelim.
0: Anne bunu pazar günleri aile kahvaltısında yapıyoruz daha çok.
1: Evet.
0: Ne zamanlar yapıyoruz?
1: Pazar günleri aile kahvaltısında.
0: Doyurucu.
1: Beş çaylarında. Yani her şeyde olabilen bir şey.

0: Hamurumuzu yoğurduk. Güzel yine kıvamını aldı.
1: Hangi kıvamda?
0: Kulak memesinden daha akışkan bir kıvam. Şu şekilde. Şimdi evet. Tepsimize...
1: Ben bir taraftan tepsiyi yağlayayım.
0: Evet, getir bana. Benim elim kirli.
1: Al sen... o zaman, buyur.
0: Bana yağ kesersen oğlum.
1: Benim bıçağım var.
0: Hemen kesip ver.

0: Evet.
1: Hamurumuzu
0: İçine
1: aldık.
0: İçine yumurta dizeceğiz.
1: Ortadan böldüm. Yarısını. Bir saniye.
0: Tabii.
1: Şöyle elimi ıslatmam gerekiyor açmak için.
0: Evet. Ben de yumurtaları koymaya devam ediyorum anne.
1: Evet evet sen de onları yap.
0: Evet. Bu soğanların iyice karamelize olması lazım. Lezzeti o veriyor.
1: Burada soğanlarımız var. Tereyağında karamelize ettiğim. Şimdi onları yerleştireceğim. Hepsini boca edeyim. Elimle yerleştirebilirim. Evet, sen de onları kaldır. Şimdi peynirlerimiz. Kendi yaptığım peynir de var. Hazır peynirimiz de var. Peynirimizi de kendimiz yapıyoruz. O şekilde. Aralarına bunu da koyuyoruz. Böyle. Evet.
0: Çörek otu ne zaman?
1: Çörek otu yumurtanın üstüne. Şimdi yumurtalarımızı da dizelim.
0: Pratik bir yemek aslında. Çabuk yapılabilir bir yemek.
1: Evet. Biraz mayalanma süresi bekliyor. Çörek otumuzu da döktük içine. Tekrar aralarına tereyağı koyalım. Kalan hamurumuzu üstüne kapak yapıyoruz.
0: Annem böyle mi yapıyordu?
1: Evet.
0: Sen bunu annemden öğrenmiştin. Ben de iyi izleyeyim. Öğrenmem lazım.
1: Evet, sana da lazım olacak.
0: Ve fırına mı atacağız bunu?
1: Evet, fırınımızı da yakalım.
0: Fırın hazır. Odun fırında yapacağız.
1: Üstüne de yumurtamız. Bir tane yumurta getirip hazırlarsan oğlum.
0: Tamam.
1: Yumurta sarısı sürelim. Çabuk şey tamam, bekliyorum.
0: Tamam. Sen sür, ben süreyim.
1: Evet, ellerim sen sür, pis. Ellerim kirli.
0: Yağladık mı bunu? Evet, evet. Yağ koydum.
1: Hazır. Evet.
0: Son dokuşunu yapayım mı?
1: Evet. Hani burnumuz da oldu. Evet, şöyle. Onu susamlıyoruz. Evet, tamam yeter oğlum. Çok koydum.
0: Hazır mı? Tamam,
1: evet,
0: iyi.
1: Hadi fırına.
0: O zaman şimdi bunu fırına verelim.
1: Evet.
0: Odun fırına vereceğiz.
1: Evet.
0: Bundan sonra ne yapıyorduk?
1: Şimdi tatlımıza geçiyoruz.

0: Şimdi son olarak tatlıya geçiyoruz. Ne tatlı sende bu?
1: Meşhure tatlısı. Meşhure teyzemiz vardı bizim.
0: Neredeydi o? Aksaray'da. Gümbür teyzenin annesi miydi?
1: Evet, aynen öyle. Evet. Onun hatırası çok güzel yapardı ve bize de öğretmişti.
0: Ramazanlarda
1: özellikle. Ramazanlarda, evet.
0: Bolulardı, yemekleri de çok güzeldi bu arada.
1: Evet.
0: Başlayalım mı?
1: Başlayalım.
0: Neler var içinde?
1: Sütümüz, yoğurt, ayçiçek, yumurta, tereyağı, nişasta, un. Yine üstüne koymak için tereyağımız.
0: Bizim tereyağımız.
1: Kendi fındığımız kavrulmuş.
0: Ve şerbet.
1: Şerbetimiz.
0: Evet. Başlayalım.
1: Başlayalım. Hayır.
0: Öncelikle?
1: Sütümüzü, yağımızı getir anneciğim. Koy.
0: İlave ediyorum. Hı hı. Evet. Yağ döküyoruz.
1: Evet.
0: Bu arada mutfağa girince ilk mutfağa girdiğim anlar aklıma gelmeye başladı. Buraya ilk başladığımızda bütün fırın işlerini ben yapıyordum. Bir şey mi istedin?
1: Tereyağı istedim.
0: Tabii. Evet. Evet, fırıncılık benim uzmanlık alanım diyebilirim. Tatlılara gelirsek, üniversite okurken anneannemle biz bir ara baklava üretip satmıştık.
1: Evet. Böyle bir maceranız da vardı sizin.
0: Evet.
1: Siflis'te. Askeriye yapıyordunuz bir de.
0: Askeriye yapıyorduk, marketlere
1: yapıyorduk. Türk askerlerine Ramazan'da, evet. Şimdi unumuz alalım. Evet, yoğuruyoruz. Biraz evet, az geldi.
0: Az mı? Ver biraz ekle.
1: Bakalım. Kıvamına bakalım. Yeterli bence. Ama az bir şey yine getir oğlum. Biraz
0: ekleyeyim ilave.
1: Mi? Evet. Tamam, yeterli.
0: Evet. Bu arada ilk ticarete dediğim gibi üniversitede başladım. Anneannem açardı.

0: Kurumasını ben yapardım, kesmesini ben yapardım, şerbetlemesini ve tabii ki satışını da ben yapıyordum. Çok keyifli günlerdi. Evet. Ne kadar daha yoruyoruz?
1: Evet, hamurumuz da oldu.
0: Şimdi... Kulak memesi kıvamında mı?
1: Aynen. Güzel oldu bence.
0: Evet.
1: Ama ne kadar yoğurursak o kadar güzel olur.
0: Evet.
1: Biraz da dinlendirirsek hamurumuzu.
0: Türk mutfağında vazgeçilmez şerbetli evet. Tatlılar. Özellikle Ramazan aylarında, bugünlerde.
1: Evet, şimdi açmaya başlayacağız.
0: Evet, hazır
1: evet, mı? Hamurumuz dinlendi. Hazır. Açmaya başlayabiliriz.
0: Hadi bakalım. Nişasta istersen herhalde.
1: Nişastasız tatlıyı bilemedim Deniz Bey.
0: Tamam, fırın uzmanlık alalım ama açma işini beceremiyorum.
1: Ramazan deyince tatlısız zaten olmayacağı şeyler. İşte değişik değişik vurmalarımız, baklavalarımız. Ama bu da işte Meşre teyzemizin tatlısı. Hep Ramazanlarda yapardı. Onun için onu anımsatmak istedim hem.
0: Gürcülere özelde çok bir tatlı yok aslında. Çok bilindik. Karadeniz bölgesinde pelemuş var. Üzüm suyundan yapılan tatlı. Onu artık herkes bildiği için biraz da böyle nostalji olsun diye. Ramazan'da aklımıza bu geldi. Meşre teyzenin tatlısı. O yüzden bunu yapıyoruz. Anne daha ne kadar açacağız bunu?
1: Yani biraz daha büyüteceğiz.
0: Arkasından birisi gözükecek mi?
1: Öyle olursa daha güzel olur. Nazar değdirdin bak. Konuşturdun hemen gitti.
0: Evet. Peki benim sevdiğim tatlılar nelerdi hatırlar mısın?
1: Sen sütlü tatlıları çok seversin.
0: Bir de ince burma tatlısı.
1: Kadayıfı da geçme.
0: Kadayıfı deyip geçmemek lazım, doğru.

0: Evet, açtım, kestim. Şimdi şekillendirmesini yapıyoruz.
1: Yap bakalım, bu diğer baklavalara benzemiyor.
0: Evet, bu daha değişik. Böyle büzüştüreceğiz.
1: İlginç.
0: Şurasını şöyle bir
1: tane. Fındık ister misin?
0: Evet. Ben fındıkla yapıyorum. Burası kendi fındıklarımız var. Fındık yeri. Ceviz kullanabilirsiniz, fıstık kullanabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Şunu da şöyle büzüştürdüğünüz zaman, oğlum tepsiyi verirsen.
1: Tepsiyi buyur.
0: Çevirdiğiniz zaman şöyle değişik bir şekil çıkıyor.
1: Gül gibi.
0: Kızarınca daha da güzelleşiyor. Oo, benden de güzel yaptın. Maşallah sana.
1: Alayım. Lütfen. Evet. Müdahale isteme. Benimki bol fındıklı olsun.
0: Tamam. Önce bu yanlar.
1: Formülü vermiş.
0: Evet.
1: Yani bir bohça yapıyoruz öyle mi?
0: Evet, aynen öyle. İkinci hamuru da başladım.
1: O zaman ben bir taraftan yağ yapayım.
0: Evet, sen de yağla. Zaten az yapacağız. İki hamurla 4 kişilik bir ailenin rahatla yiyebileceği bir tatlı.

0: Evet, son tatlımızı da yerine yerleştirelim. Evet, şimdi bunu yağlayacağız. Yağladıktan sonra fırına vereceğiz. Ne kadar pişecek anne fırında?
1: Herkesin fırın ayarına göre değişiyor.
0: Yani üstü kızana kadar pişireceğiz.
1: Evet.
0: Fırından aldıktan sonra şerbetliyoruz.
1: Şerbetini dökeceğiz.
0: Ve sonra diğer yaptığımız yemeklerle beraber sofraya.

0: hep beraber buluşacağız.
1: Seni candan tebrik ederim. Çok başarılıydın Füsun.
2: Beni değil, asıl o meçhul bestekarı tebrik etmek lazım.
3: Geçmiş olsun abi.
4: Geçmiş olsun abi.
5: Kim derdi ki senin okul arkadaşın küçük Füsun bugün meşhur şarkıcı Füsun Atakan olacak diye.
6: Mutluluğumuzu sana borçluyuz. Sağ ol Arhan abi.
1: Siz de sağ ol.
7: Gazinomda çalışma teklifime hala olumlu bir cevap vermediniz Füsun Hanım.
2: Çalıştığım gazinodan son derece memnunum Behçet Bey.
8: Cemal Usta, bana bir silah lazım.
9: Silah mı? Daha yeni hapisten çıktın Orhan.
3: Gir içeri çabuk!
10: Füsun Atakan'ın ne olduğu kesin olarak bilinmemektedir.
7: Hayatını ortaya koyman için mühim bir sebep olmalı. Onu seviyor musun?
2: İşte bu adamın kim olduğunu, bu olaydaki yerini öğrenmezsem çıldırırım. Orhan.
11: Bir araya gelemeyiz. Birazdan TV4'te.
12: Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Elinize gelin.

0: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pot. Lekeleri potla. Kötü kokuları potla. Kısa programlarda potla. Önce Ariel pot, üzerine çamaşırlar. Sen de potla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pot. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
1: Siparişiniz
2: ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Adriana duşta da sadece duruluyor.
5: Sadece duruladım. Sen de durula.
4: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
6: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Yaşanacaksa, yaşanacak.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
9: Yaşanacaksa, yaşanacak. İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
10: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
11: O, hayata birçok mesleği deneyimleyerek başladı.
12: Televizyon tamirciliğinde çalıştım, elektrik, elektronik, otomasyon şirketinde çalıştım, bakırcıda çalıştım, büfede çalıştım. Tabii en sonunda hamallık mesleğine çalıştım.
11: Zorluklar karşısında azminden vazgeçmedi.
12: Hamallığın zorluğunu gördükten sonra sınıfın ön tarafına geçtim. Daha böyle çalışkan arkadaşlarla oturup kalkmaya başladım. Bana yapamazsın diyen, başaramazsın diyenlere inat. Ben asla pes etmedim, çalışmaya devam ettim ve başardım.
11: Benim hikayem, Doktor Muhammed Bilici'nin hikayesiyle cumartesi 12.30'da TV4'te.
12: Benim hikayem Hamal Muhammed olarak başladı. Doktor Muhammed olarak geçmişe döndüğümde o zamanki Hamal Muhammed'e şunu demek isterdim. Aferin koçum, doğru yolda devam et.
13: Türkcell popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

0: Türkcell Banda. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla. Hemen Türkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece

0: sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
4: İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi.
6: Pepsi ile hepsi güzel.

0: okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
3: içelim. Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
7: Yaşanacaksa yaşanacak. Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
8: Her nesnenin ikinci bir şansa ihtiyacı var.
9: Geri dönüşüme inanılmaz büyük bir ilgim vardı. Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
8: Serkan Şerefhanoğlu yeniden kullanabilmeyi sanatla harmanlıyor.
9: Benim bir tabloyu oluşturma sürecim ortalama 2 ay gibi bir zamanla gerçekleşiyor. Ve her tablonun üzerinde minimum 100.000 parçadan oluşuyor.
8: Yaşamın devamlılığı için sürdürülebilir hayat.
9: İnsanların çöp diye nitelendirdiği, materyallerin ikinci bir hayata kavuşabileceğini kendim gördüm ve insanlara göstermeye çalıştım.
8: Sürdürülebilir hayat, pazar 13'te, TV4'te.
10: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

0: Aysel Van'da. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla. Hemen Türkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Bazı şeyler böyledir. Modası hiç geçmez. Tecrübeyle sabit.
3: Modası geçmeyen lezzet, al beni.
4: Çikolata, bisküvi, karamel, uyuma be. Al beni, al.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
7: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
8: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express içelim.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
2: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: En tatlı sabahlar, Choco Krem'le başlar, Choco Krem.
4: Sadece durulan.
5: Yeni Duru'nun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
6: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
7: Bravo valla.
8: Sen de sadece durula.
9: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
10: Ay bunu da dök dur. Köpüğü sönüp gidiyor.
9: O zaman

Bu sofrada üç kuşağın emeği, üç kuşağın bilgisi, üç kuşağın elin lezzeti var. Soframıza tat veren bu tarifleri şimdi misafirlerimizle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Anneden kıza, kızdan oğula geçen bu lezzetler bizim için sadece bir yemek değil, bir

sizlere meçhul bestekarın bir eserini okuyacağım. 12 senedir gönderdiği bestelerle beni ben yapan, bugünkü ünüme, siz sayın dinleyicilerimin iltifatlarına mazhar kılan bu büyük sanatçıyı tanımak istiyorum. Belki de şu anda aramızdadır. Eğer beni işitiyorsa, lütfen kendisini tanıtsın. Hep beraber şükran hislerimizi sunalım.

0: Bu son besten de çok güzel olmuş Orhan abi. Sen olmasan bu mahpusluk çekilmez vallahi.
1: İnşallah yakında af çıkar da hepimiz kurtuluruz.
0: İnşallah Orhan abi.
2: Seni candan tebrik ederim. Çok başarılıydın Füsun.
3: Beni değil, asıl o meçhul bestekarı tebrik etmek lazım. O olmasa bu kadar başarılı olabilir miydim sanıyorsun? Bana sahnede hayat veren onun besteleri.
2: Peki, neden saklanıyor acaba?
3: Bilmiyorum ama mutlaka bir nedeni olmalı. Senelerdir aynı şeyi sordum kendi kendime. Sonuç, kocaman bir hiç.
4: Geçmiş olsun abi.
5: Oğlum, yavrum benim.
4: Geçmiş olsun Orhan abi.
5: Allah'ıma şükürler olsun.
6: Bestelerini öyle değişik şehirlerden gönderiyordum ki izini bulabilmesine imkan yok. Hiç merak etme abi.
1: Senin Ayşe ile aran nasıl?
6: İyi ama babası vermiyor abi. Çok inatçı adam.
1: Üzülme sen, bir çaresine bakarız.
5: Gel yavrum, hadi gir içeri. Karnın açtır yavrum. Sana çok sevdiğin tarhana çorbasıyla karnıyarık yaptım.

0: sonra odasına hiç dokunmadım.
1: Zavallı kardeşim, temiz, içten sevgisinin kurbanı oldu.
0: Artık bütün acılarımızı içimize gömmemiz, unutmamız lazım oğlum.
1: Kolay değil ana. Hacıların Arif kız kardeşimi aldatıp intihar etmesine sebep olduktan sonra Arif'i öldürmem bile içimdeki acıyı hafifletmedi.

0: Doğum günün kutlu olsun.
1: Çok naziksin. Teşekkür ederim.
0: Füsun, artık bu beraberliğimizi noktalamak istiyorum.
1: Bu bir evlenme teklifi mi?
0: Evet Füsun, seni ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun.
1: Sen çok iyi bir dost, iyi bir arkadaşsın Bülent. Bana çok yardımın oldu. Çoğu zaman fabrikandaki işlerini bırakarak benimle meşgul oldun. Her şey için sana teşekkür ederim. Ama şimdilik evlenmeyi düşünmüyorum.
0: Kararını verinceye kadar seni bekleyeceğim Füsun.
1: Şu anda benim için önemli olan 12 senedir. Besteleriyle beni bu halime getiren, bana her şeyimi kazandıran bu meçhul kimseyi bulmaktır. Kim bu insan? Neden saklanıyor? Bütün bunların açıklığa kavuşması bana huzur verecek.
0: Biliyor musun, bu meçhul adamı kıskanıyorum.
1: Çocuk olma, belki de kadındır. Onun hakkında hiçbir şey bilmiyoruz ki.

0: Kim derdi ki senin okul arkadaşın küçük Füsun bugün meşhur şarkıcı Füsun Atakan olacak diye. Nasıl, beğendin mi oğlum? Bütün bunları hep senin için kendi ellerimle tek tek kesip sakladım.
1: Sağ olun.
0: Ne kadar oldu Füsun Samsun'dan ayrılalı?
1: 18 yıl. Ya. O günü hiç unutamam. Ayrılıp gittiği gün sokaklarda deliler gibi koşmuştum. Babasının tayiniyle her şey yıkılmış bitmişti. Artık İstanbul'a gidiyordu. Bense çırpınıyordum, onu son bir defa daha görebilmek için nasıl koştum bilemezsin. Aradan geçen bunca zamana rağmen o günleri yeniden yaşıyor gibiyim. Vapurun uzun uzun öten acı düdüğünü duydum. Gidiyordu. İçimden bir şeylerin koptuğunu, paramparça olduğunu hissediyordu. 18 sene sonra bugün bile o ayrılığın acısını bütün ezikliğiyle içimde duyarım.
0: Peki, İstanbul'da radyo evi imtihanlarına gittiğin zaman onu görünce neden konuşmadın?
1: Kaç defa konuşmak istedim. Ama göz göze geldiğimiz zaman beni tanımadığını anladım.
0: Hatırlamayabilir. Kendini tanıtsaydın ya oğlum?
1: Sanki bir yabancı gibiydi. Ayrıca beni hatırlamak zorunda değildi. İşte buna benzer duygular içerisinde bocaladım. Ona bir türlü yaklaşamadım.
0: Belki bundan sonra...
1: Yok, bundan sonra da imkansız artık. Benim gibi bir sabıkalı adamın onun hayatına... ...ününe gölge düşürmeye hakkı yok.
0: Neden böyle düşünüyorsun yavrum? Herkesin başına gelebilir böyle felaketler.
1: Belki sevdiği bir insan vardır ana. Rahatını, huzurunu bozmayalım. Tek teselliğim ona gönderdiğim besteler. Bana artık baba mesleğine devam edip... ...burada küçücük dünyam içinde yaşamak düşüyor.

0: geçmiş olsun abi.
1: Sağ ol.
2: Geçmiş olsun oğlum.
1: Eyvallah, sağ ol abi.
3: Geçmiş olsun abi.
1: Sağ ol.
2: Hoş geldin abi.
1: Hoş bulduk.
4: Gözlerimle gördük masada kağıtlara tırnak attığını.
5: Ulan İnek sen bilmiyorsun lan.
4: Sanki kağıt. Sen benim masamda nasıl tuttun sana ya?
5: Hadi baksana mahalle karışık ya barbar.
4: Yaparsın lan
5: bana numara var.
4: Yer bir lan be siyah barbar.
5: Bir daha yapacaksın sana.
4: Barbar utanmıyorsan
5: değil mi sen?
4: Barbar numara.
5: Bırak.
4: Sen kim barbar?
5: Kapsın bana. Hayır mı?

0: Geçmiş olsun abi.
1: Geçmiş olsun
2: geçmiş
1: abi.
2: Olsun abi. Sağ ol.
3: Hoş geldin abi.
2: Geçmiş olsun abi.
1: Geçmiş olsun abi.

0: çocuklar.
1: Sağ olun abi.
2: Geçmiş olsun abi.
0: Sağ ol. Kimin bu tekne?
2: Bu Cemal Usta'nın siparişi. Bu sene bize verdiği üçüncü sipariş. Allah var, sen yokken bizi çok kolladı Cemal Usta. Bu hafta içinde İstanbul'a kendisine göndereceğiz.
0: Ömer nerede?
2: Yok, gelmedi abi. Hiç yapmazdı.
0: Hasta falan olmasın?
2: Köyden gelenlere sorar öğrenirim.
0: Bir bakıver. Hayrola Rüstem? Bugün iş yok mu?
3: İş çok ama elimizi kolumuzu bağlıyorlar abi.
0: Ne oldu? Senin bir derdin var.
3: Bu Tayyar'la Osman benim Samsun Taflan arası çalışmama engel oluyorlar. Dün gene benim minibüsün kelebek camını kırdılar abi. Eğer bir daha Samsun Taflan hattında çalışırsam bu sefer bacaklarını kıracağız diye tehdit ettiler. Ben o hatta senelerdir ekmek yiyorum abi.
0: Anlıyorum. Peki sen git işine bak. Ben icabına bakarım.
3: Sağ ol abi.
4: Ben icabına bakarım dedin ama Rüstem hala bizim hatta çalışıyor.
5: Nasıl çalışır ya?
0: Adam gibi çalışır. Bir itirazın var mı Tayyar?
5: Orhan abicim, geçmiş olsun. Buyurun, hoş geldin.
0: Sağ olun.
4: Geçmiş olsun Orhan abi.
0: Yalnız Rüstem'i rahat bırakın. Herkesin rızkını Allah verir. Anlaşıldı mı Tayyar?
4: Anladım Orhan abi.
6: Abi, Ömer'in başı dertte.
0: Neden, ne oldu?
2: Evine baskına gitmişler.
0: Kim?
2: Ömer Ayşe'yi kaçırmış, kızın babası da silahlanıp Ayşe'yi almak için Ömer'in evine baskına gitmiş.
7: Ömer! Ömer, beni duyuyor musun? Çık dışarı!
8: Ömer, çok korkuyorum.
2: Korkma.
8: İnatçıdır babam, beni almadan gitmez.
2: Ancak ölümü çiğneyip alırlar seni.
7: Ömer, bırak kızı, yoksa kan dökülecek. Beni buna mecbur etme! Sana son defa söylüyorum! Bırak kızı! Yoksa ateş edeceğim! Benden günah gitti! Hadi çocuklar!

0: Ayrılır Rıza baba. Nedir bu telaş?
1: Sen bu işe karışma oğlum.
0: Pekala Rıza baba, pekala ama... ...bu yaştan sonra hapislerde mi çürümek istiyorsun?
1: O halde söyle bıraksın kızımı.
0: Birbirini seven iki insanı ayırmak günahtır. Gel biz bu işi tatlıya bağlayalım.
1: Olmaz. Kızımı bana istediğim başlığı getirene vereceğim. Ben de işlerimi ona göre ayarladım oğlum.
0: Peki baba. İstediğin başlığı ben vereceğim sana. Yeter ki şu çocuklar mutlu olsun. Anlaştık mı?
1: Anlaştık.

0: İnşallah mesut olurlar. Gerçi...
1: Benim gitmem lazım.
0: Olur Orhan'cığım. Buyur.
2: Hayrola abi, gidiyor musun?
1: Siz eğlenmenize bakın, bana müsaade. Yolcu yolunda gerek. Birbiriniz için yaşayın, mutlu olun.
2: Mutluluğumuzu sana borçluyuz. Sağ ol Orhan abi.
1: Siz de sağ olun.
3: Abi, sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum, sağ ol.
1: Neden, ne oldu?
3: Tayyar'la Osman artık beni gördüklerinde hürmetle selam veriyorlar, hiç dalaşmıyorlar.
4: Savaşan Dünya'nın 5. bölümü. 22.30'da ünlü solist Füsun Atakan'ın konserinin naklen yayını var. 23.30, güne bakış ve kapanış.

0: zaman, ben o zaman ölürüm.
1: Son şarkım gene o meçhul bestekarın sayın seyirciler. Bir sır gibi kendisini saklamaktan vazgeçsin. Lütfen ortaya çıksın. Bize bu eşsiz besteleri yapan sanatçıyı tanımak istiyoruz artık.
2: Yahu kim bu bestekar sahi?
3: Kim bilir?
4: Çok güzel şarkılar ha. Geçenlerde gazetede okudum. Ben de çok merak ediyorum.

0: Ana, niye zahmet ettin buralara kadar?
1: Senin sevdiğin yemekleri yaptım oğlum. Dayanamadım, kendi elimle getireyim dedim.
0: Sağ ol anacığım.
1: Ne, hayırlı bir haber mi ha?
0: İstanbul'dan, Cemal Usta'dan.
1: Ne yazıyor Cemal'a?
0: Hapisten çıktıktan sonra İstanbul'a gidip kendisini ziyaret etmediğim için sitem ediyor.
1: Haklı oğlum, tek baba dostumuzdur. Gidip elini öpmen lazım.
0: Eğer gitmezsem, gönderdiğiniz teknenin parasını göndermeyeceğim diye takılıyor.
2: Şimdi sanatçımız Füsun Atakan'dan şarkılar dinleyeceksiniz.

0: İstanbul'a gitsen iyi olur oğlum. Hem bir tatil yapmış olursun, hem de kim bilir belki... gene de sen bilirsin.
1: Ben işleri idare ederim, burayı merak etme abi.
0: Git İstanbul'a oğlum, senin için iyi olacak.

0: bu seneki kreasyonlarınızı nasıl buldunuz Füsun Hanım?
1: Hepsi birbirinden güzel. Yarın moda evine gelip birkaçını üzerimde denemek istiyorum.
0: Bekleriz Füsun Hanım. Çok güzel, harika, çok yakıştı, inanın bana.
1: Evet, iyi oldu galiba.
2: Gerçekten çok güzel. İşte sizi bu eşsiz güzelliğinizle gazinomda görmek istiyorum Füsun Hanım. Lütfen bizi yalnız bırakır mısınız hanımefendi? Gazinomda çalışma teklifime hala olumlu bir cevap vermediniz Füsun Hanım.
1: Daha önce cevabımı vermiştim. Çalıştığım gazinodan son derece memnunum Behçet Bey.
2: İstediğiniz bütün şartları peşinen kabul ediyorum. İyi düşünün, hemen karar vermeyin.
1: Kararım kat'idir. Zaten işim bitince uzun bir tatil yapmak istiyorum.
2: Size düşünmeniz için bir hafta daha zaman tanıyorum.
1: Hiç gereği yok. Çünkü çalışmak istemiyorum.
2: Bir hafta sonra evet diyeceğinizi sanıyorum. Çünkü ben hayır sözünü hiç sevmem hanımefendi. Allah'a ısmarladık.

0: Kimi görüyorum? Orhan oğlum, hoş geldin. Geçmiş olsun.
1: Sağ ol. Çok özlemişim. Nasılsın Cemal Usta?
0: Şükür görüştürene. Hayırsız alacağın olmasa yüzünü göremeyeceğim. Ah, rahmetli babam bugünleri görecekti ki. Zaten baban yaşasaydı ben Samsun'dan ayrılmazdım. Kader! Tekniği çok beğendim. İşlerim çok, ben yetişemiyorum. Bir siparişim daha olacak sana.
1: Emret Cemal Usta.
0: Teknenin parası hazır.
1: Ya ben para işin değil, seni görmeye geldim Cemal Usta.
0: Sağ ol. Geçenlerde Rıfat da aradı seni.
1: Ona da bir uğrarım.
0: Benim misafirimsin, unutma.
1: Sağ ol. Ama önce görecek işlerim var baba.

0: Ne işiniz var burada?
1: Behçet Bey'in selamını getirdim. İki gününüz kaldı. Cevabınızı bekliyor.
0: Ben kendisine gereken cevabı vermiştim. Derhal evimi terk edin, yoksa polis çağırırım.
1: Hay hay, sinirlenmeyin. Gidiyorum.

0: Rıfat abi, biri sizinle görüşmek istiyor.
1: Vay Samsunlu Orhan, hoş geldin.
2: Merhaba, ne haber Rıfat?
1: 10 gündür buradasın da uğramıyorsun ha. Yani Cemal Usta'ya haber salmasak arayıp sormayacaksın.
2: İşlerim vardı Rıfat.
1: Askerlikle hapishane arkadaşlığı unutulmaz Orhancığım. Gel. Ey gidi günler ey! Ne içersin Orhan?
2: Demli bir çay.
1: Buyur otur. Ne var ne yok, ne iş yapıyorsun?
2: Baba mesleğine devam.
3: Buyur abi.
1: 2 demli çay.
3: Peki abi.
1: En iyisini yapıyorsun Orhan. Biz bu bataktan kurtulamadık.
4: Ne yapıyorsunuz lan?
5: Kes lan!
1: Bir dakika Orhancığım, geliyorum.
6: Nedir bu yaptığınız be?
7: Ulan sana kaç defa söyledik burayı kapatacaksın diye! Sen laf anlamaz mısın? Yürü lan inek! Yürü! Bu gece burası kapanmış olacak. Bu sana son ihtarımız inek!
1: Beyninin dağılmasını istemiyorsan adamlarına durmalarını söyle.
7: Hey bırakın!
8: Durun, durun artık.
2: Hadi, topla adamlarını da çek arabanın. Başka denemek isteyen var mı? Hadi sallan minyon! Çekin arabanızı! Sen de olan.
1: Sağ ol Orhan.
2: Kim bunlar?
1: Behçet'in adamları.
2: Hangi Behçet?
1: Hapishanede beraberdik ya, Çakal Behçet.
2: Nedir derdi?
1: Bize bu mıntıkada ekmek yedirmek istemiyor.
2: Rıfat, hayır yok bu işlerde. Bırak artık.
1: Haklısın ama bulaşmışız bir kere. Gel içeri gidelim. Çocuklar burasını düzeltin.
9: Peki patron.
10: Başla.

0: Orhan. Sen ha? Yahu bu bizim meşhur Samsunlu Orhan, hoş geldin. Bizi yalnız bırakın. Şöyle buyur, hey gidi günler hey! Hapishanedeki anılarımızı hiç unutmadım Orhan. Kusura bakma, seninle yıllar sonra böyle karşılaşmak istemezdim. Buyur, otur. Ne içersin?
1: İstemem, sağ ol.
0: Yoo, olmaz! Birer alırız.
1: Yahu, bu Rıfat'la ne alıp veremediğin var?
0: Kaç defa söyledim Orhan. Rıfat, benim bölgemden çık, başka yerde aç kumarhaneni diye. Dinletemedim.
1: Arkadaş olacaksınız, bırak o da ekmek yesin.
2: Patron!
0: Ne var?
2: Abi...
0: Ne oldu?
2: Şey...
0: Yabancı değil, konuşabilirsin.
2: Hayır diyor abi.
0: Ha? Bana Necati'yi çağır.

0: Buyur abi.
1: Necati. Bugün gazino programı 1'e doğru biter. Ofisin dışarıya çıkınca korkutmak için ayağından vur. Eğer bu da onu akıllandırmazsa bir dahaki sefere icabına bakarız.
2: Peki patron.
1: Allah kahretsin. İşler berbat gidiyor Orhan. Bu Füsun denen şarkıcıyı gazinomda çalıştırmak istiyorum. Fakat bir türlü ikna edemedim. Eğer bu gece bacağına yiyeceği kurşun aklını başına getirmezse bir dahaki sefere temizleteceğim onu.
3: Artık benim için böyle işler çok yabancı Behçet. Bana müsaade.
1: Nereye? Olmaz öyle şey. Bırakmam vallahi. Birkaç gün misafirimsin.
3: Yarınki uçağı kaçırmamam lazım. Samsun'da işler beni bekliyor. Tekrar İstanbul'a gelişimde sana uğrarım.
1: Söz mü?
3: Söz.
4: Boş musun?
5: Boş abi.
6: Kaynanan seviyormuş oğlum. Sofra da hazır. Ben şimdi yemekleri getiririm.
7: Oo, çok şükür görüştürene. Nerelerdesin oğlum?
3: Cemal usta, bana bir silah lazım.
7: Silah mı? Daha yeni hapisten çıktın Orhan.
3: Hiç itiraz etme, vaktim az. Senden silah istiyorum. Ayrıca başka isteklerim de olacak. Beni iyi dinle.

Alçak, kiralık katil! Neden vurdun onu? Satılmış pis rezil! Alçak, alçak adam! İmdat!

0: beni öldürmek için daha nereye götürüyorsun? Biliyorum, asıl vurmak istediğin bendim. Bülent'i kazayen vurdum. Ne bekliyorsun? Artık öldürsene beni! Cevap versene, pis katil!
1: Üşüyeceksiniz, kamaranıza gidin.
0: Sen sorduğum soruya cevap ver, beni nereye götürüyorsun?
1: Hanımı kamarasına götür.

Gece saat 1:30 sularında çalıştığı gazinodan çıkmakta olan ünlü şarkıcı Füsun Atakan'ın arkadaşı meçhul kişiler tarafından ağır yaralanmıştır. Füsun Atakan'dan hiçbir haber alınamamıştır. Polis tahkikatı derinleştirmektedir. Füsun Atakan'ın ne olduğu kesin olarak bilinmemektedir. Halkımızdan yardımcı olmaları, ünlü şarkıcıyı gördükleri yerde en yakın polis karakoluna bildirmeleri rica olunur.

0: İşin içinde başkaları da var ama... kimler? Yoksa Füsun neden kaybolsun?
1: A101'de tazenin yıldızları. 400 gram dana kıyma 279 lira. Piliç but ızgaranın kilosu 299 lira 50 kuruş.
2: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pot'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
3: Bol bol taptaze malzemeleri ve %100 mozzarella'sıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi dilediğin iki orta boy pizza sadece 450 lira. Fırsatı kaçırma. Terra Pizza. Gel beraber olsun.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
4: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik...

0: Bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: O, hayata birçok mesleği deneyimleyerek başladı.
4: Televizyon tamirciliğinde çalıştım, elektrik, elektronik, otomasyon şirketinde çalıştım, bakırcıda çalıştım, büfede çalıştım. Tabii en sonunda hamallık mesleğine çalıştım.
3: Zorluklar karşısında azminden vazgeçmedi.
4: Hamallığın zorluğunu gördükten sonra sınıfın ön tarafına geçtim. Daha böyle çalışkan arkadaşlarla oturup kalkmaya başladım. Bana yapamazsın diyen, başaramazsın diyenlere inat, ben asla pes etmedim, çalışmaya devam ettim ve başardım.
3: Benim hikayem, Doktor Muhammed Bilici'nin hikayesiyle cumartesi 12.30'da TV4'te.
4: Benim hikayem Hammal Muhammed olarak başladı. Doktor Muhammed olarak geçmişe döndüğümde o zamanki Hammal Muhammed'e şunu demek isterdim. Aferin koçum, doğru yolda devam et.
5: Türk Erman. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

0: Türksel Van'da 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla hemen Türksel uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Her sen için.
2: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o an. Kim tutar seni? Express
3: içelim. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: At sepeti fırsatları Carrefour'da. Söke un 59 lira 90 kuruş, Dardanel ton zeytinyağlı ton balığı 269

paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için paraf mobil veya Halkbank mobilden hem

0: Katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf dünyası, güzellikler dünyası. Haydi.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni?
1: Express içelim.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
8: Pepsi ile hepsi güzel.
9: Her nesnenin ikinci bir şansa ihtiyacı var.
10: Geri dönüşüme inanılmaz büyük bir ilgim vardı. Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
9: Serkan Şerefhanoğlu yeniden kullanabilmeyi sanatla harmanlıyor.
10: Benim bir tabloyu oluşturma sürecim ortalama 2 ay gibi bir zamanla gerçekleşiyor. Ve her tablonun üzerinde minimum 100.000 parçadan oluşuyor.
9: Yaşamın devamlılığı için sürdürülebilir hayat.
10: İnsanların çöp diye nitelendirdiği, materyallerin ikinci bir hayata kavuşabileceğini kendim gördüm ve insanlara göstermeye çalıştım.
9: Sürdürülebilir hayat, pazar 13'te, TV4'te.
11: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

0: Yüksel Van'da. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla. Hemen Türksel uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
1: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna. Kim tutar seni? Express
2: içelim. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Boyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Tervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
6: Son düzlükte muazzam bir mücadele. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.

0: gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express içelim.
1: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
2: yaşanacak. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle.

0: Ile efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresi ile saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
4: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
5: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
6: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
5: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme, her sen için.

0: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
4: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
5: Kuryeleri takip ediyoruz, yemeklerin tepsisini bırakmıyoruz.
6: Bu da hala peşimde.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
9: Ay bunu da dök dur. Köpüğü sönüp gidiyor.
8: O zaman

0: yerin.
1: Hayır, bitsin artık bu oyun! Derhal bu meçhul yerden evime dönmek istiyorum! Bırak beni zorba! Bırak! Zorla götüremezsin, kolumu koparacaksın! Bırak beni, bırak! Ne istiyorsun benden?

0: Korkmayın, gelin benimle. Hadi. Yukarısı.
1: Bütün bu olanlar aramızda kalsın Cemal Usta.
2: Hiç merak etme oğlum.
1: Sağ ol Cemal Usta, seni de yorduk.
2: Sen de sağ ol, ne demek? Dost böyle zamanda belli olur.
1: İyi yolculuklar.
2: Hadi eyvallah.
3: Ellerine tabanca geçirince kendilerini bir şey sanıyorlar. Adam vurmak, kadın kaçırmak, hiç kimsenin özgürlüğümü kısıtlamaya hakkı yoktur.
0: Ne olur sinirlenmeyin, kendinizi harap ediyorsunuz.
3: Satılmış, aşağılık, pis katil!
0: Yanılıyorsunuz, o sandığınız gibi kötü bir insan değildir. Bunu zamanla öğreneceksiniz.
3: Ne diyorsunuz siz Allah aşkına? Benim en yakın arkadaşımı vurdu.
0: Sahi mi? İnanmam. Onun vurduğuna emin misiniz?
1: Füsun'un burada olduğunu kimse bilmemeli.
4: Anlıyorum abi, hiç kuşkun olmasın.
1: Onun rahatı için gereken her şeyi yapmanızı istiyorum.
4: Ayşe ile beraber elimden geleni yapacağım.
5: Ünlü şarkıcı Füsun Atakan'la ilgili sadece ormanda terk edilmiş bir araba bulunmuştur. Ama kendisinden hiçbir haber alınamamaktadır. Olayda yaralanan iki kişi komadan çıkmadıkları için polis olayın görgü tanıklarını sorguya çekememiştir. Tahkikat devam etmektedir.
0: Orhan abi, sizinle görüşmek istiyor.

yüzden bir anlaşma yapalım. Bakın, Behçet'in adamı olduğunuzu, onun tarafından gönderildiğinizi biliyorum. Zaten Behçet bana gözdağı verip duruyordu. Siz bütün bu kirli işleri para için yapıyorsunuz. Ne alıyorsunuz ondan? Fiyatınız nedir? Behçet'in size verdiğinin 10 mislini vereceğim. Yeter ki bırakın beni. Hadi susmayın, söyleyin kaç para istiyorsunuz? Korkmayın, polise hiçbir şikayette bulunmayın.

0: yapacağım. İstediğiniz şey üzerine yemin ederim.
1: İnsan her şeyi para için yapmaz Hüsnü Hanım. Sizden para değil, yalnız 3-4 günlük bir zaman istiyorum. Merak etmeyin, sonra özgürlüğünüze kavuşacaksınız.
0: Peki ama neden şimdi değil de sonra?
1: Soru sormayın, öyle gerekiyor. Kendinizi misafir olarak kabul edin burada, rahatınıza bakın.
0: Peki, para değilse sizin bu işte kazancınız nedir? Söyleyin, ortada ne dönüp duruyor? Bilmek istiyorum.

0: Necati suçunu itiraf etti. Güya daha önce sizden iş istemiş, hayır demişsiniz. Bu yüzden vurdum diyor. Ne dersiniz?
1: Bir sürü palavra. Neyse, bunların hiçbiri önemli değil. Ben davamdan vazgeçiyorum. Yalnız Füsun nerede? Benim için önemli olan bu.
2: Necati'nin karısı geldi. Sizinle görüşmek istiyormuş.
3: Al içeri. Nasıl Necati?
4: Çok iyi. Selamı var. Kendisini vuranın kim olduğunu biliyor musunuz?
3: Kim?
4: Samsunlu Orhan.
3: Samsunlu Orhan mı?
4: Evet. Necati söyledi.
3: O gece Orhan buradaydı. O halde Füsun'u kaçıran da Orhan'dır. Ama neden kaçırsın? Adamları toplayın, en kısa zamanda Samsunlu Orhan'ı yakalayın. Sen gidebilirsin Neriman.
4: Peki patron.

0: Adamlarına söyle, silahlarını bıraksınlar.
1: İndirin silahlarınızı.
0: Behçet, ben buraya dövüşmeye değil, konuşmaya geldim.

0: Ne olur şu yemeklerden bir iki lokma yiyin.
1: Şimdi ara haberleri veriyorum.
0: Onları sizin için hazırladım. Hadi
1: bu
0: ne olur yemezseniz çok üzülürüm.
1: Bir dakika. Necati Kıraç, Bülent Erbaşar'ı vuranın kendisi olduğunu itiraf etmiştir. Necati Kıraç, kendini vuranın kim olduğunu bilmemektedir. Füsun Atakan'dan hiçbir haber alınamamıştır. Ünlü şarkıcı kaçırıldı mı, yoksa kendi ortaya çıkmaya çekiniyor mu bilinemiyor. Şarkıcının hayatından endişe edilmekte. Polis tahkikatı derinleştiriyor. Şimdi hafif batı müziği dinleyeceksiniz.
2: Bülent'i bir başkası vurmuş. Demek o vurmamış.
0: Ben size söylemedim mi, o kötü olamaz. Zamanla onun ne kadar iyi bir insan olduğunu anlayacaksınız.
2: Peki, beni neden kaçırıp buralara getirdi?
0: Mutlaka önemli bir sebebi vardır.
2: Nerede kendisi şimdi?
0: İstanbul'a gitti.
2: İstanbul'a mı gitti? Neler oluyor? Neden buradayım? Burada oturup neyi bekliyorum? Yeter artık, beni çıldırtmak mı istiyor? Bırakın beni, gitmek istiyorum!
3: Ne olur bacım, zorluk çıkarmayın. Orhan abime söz verdim. Siz bizim misafirimizsiniz. Bu emaneti o gelinceye kadar korumak benim görevimdir.
2: Peki kim bu adam, benden ne istiyor?
3: Bilmiyorum. Gelince...

0: kendisiyle konuşun.
1: Füsun Atakan'a senin tarafından en küçük bir kötülük gelmeyecek Behçet. Aksi halde bir dahaki sefere gelişim böyle dostça konuşmak için olmaz. Seninle uzun süren bir hapishane arkadaşlığımız var. Bu dostluğumuza güvenerek bu andan itibaren onun hayatının da koruyucusu sen olacaksın. Değil ona kötülük etmek, onun kılına zarar gelecek en ufak şeyin karşısında da sen olacaksın. Aksi halde bunun hesabını bana sen vereceksin Behçet.
2: Seni iyi tanırım Orhan. Bir kadın uğruna adam vurmayı göze alman, hayatını ortaya koyman için mühim bir sebep olmalı. Nedir bu? Onu seviyor musun? Anlıyorum. Şu andan itibaren Füsun Hanım benim bacımdır. Ona artık hiç kimse bir kötülük edemez. Bana güvenebilirsin.
1: Yalnız bütün bu konuştuklarımız aramızda kalmalı. Bundan onun hiçbir zaman haberi olmamalı. Bilmemeli. Söz ver bana.
2: Söz Orhan.
1: Sağ ol. Bunu hiçbir zaman unutmayacağım Behçet.

0: Artık hırsınız. Sizi getirdiğim gibi kendi elimle evinize götüreceğim.
1: Katil olmadığınızı anladım. Ama siz kimsiniz? Beni neden buraya getirdiniz?
0: Hemen hazırlanın. 2 saat sonra kalkacak uçağı kaçırmayalım.
1: Neden cevap vermiyorsunuz? Hoş, belki katil değilsiniz ama beni kaçırıp alıkoymaktan suçlusunuz. Sizi polise vereceğimden korkmuyor musunuz?
0: O sizin bileceğiniz iş. Bunlara ihtiyacınız olacak. Belki beğenmeyeceksiniz ama üstünüzdeki elbiseyle yolculuk yapamazsınız.

0: Allah'a ısmarladık. Kaldığım kısa süre içinde bana gösterdiğiniz yakınlığı unutmayacağım. Her şey için teşekkür ederim.
1: O bizim görevimizdi. Güle güle. Mutluluklar dilerim.
0: Allah'a ısmarladık.
2: Bir kusur ettikse bizi bağışlayın. İyi yolculuklar.

0: Samsun değil mi burası?
1: Evet, Samsun efendim.
0: Oo, tabii ya! Samsun! Hatırlıyorum. Çok değişmiş ama gene de eskinin izlerini taşıyor sokaklar.

Ne garip şey. Çocukluğumda çok güzel günler geçirmiştim Samsun'da. Buralara tekrar gelmeyi düşünüyordum. Ama bu şekilde değil.

0: Attention, please. Passengers for Antalya, will you please check in? Thank you.
1: Bebeğe gidiyoruz.
2: Başüstüne.
3: Evimin yerini nereden biliyorsunuz?
1: Sizin gibi ünlü bir insanın evinin diğerini kim bilmez?

0: bundan sonraki hayatınızda huzur ve mutluluklar dilerim.
1: Kimsiniz? Lütfen söyleyin. Lütfen. Ne olur.
0: Herhangi bir insan.

0: Ah, hoş geldin yavrum. Canım, nasıl geçti yolculuğu?
1: İyi geçti ana.
0: Karnın aç mı?
1: Hayır, yedim.

0: O geceki olay sinirlerimi çok bozmuştu. Panik içinde oradan kaçtım.
1: Daha önce hiç böyle bir olayla karşılaştınız mı?
0: Hayır.
1: Peki, bütün aramalara rağmen bulunamadınız. Neredeydiniz?
0: Dedim ya, tabancalardan çok korkmuştum. Bir tatil köyünde 4 gün dinlendim.
1: Yalnız mıydınız?
0: Evet.
2: Arandığınızı da bilmiyor muydunuz?
0: Yok, hayır, bilmiyordum.
2: Nasıl olur? Radyo, televizyon, bütün gazeteler yayınladı. Ve siz duymadınız.
0: Kaldığım yerde bütün bunlardan uzak sadece tabiatla baş başaydım.
2: Bu sırada hiçbir tehdit ve saldırı olayıyla karşılaşmadınız mı?
0: Yok, hayır. Katiyen.
3: Peki, söyler misiniz? Sizce Necati neden Bülent'i vurdu?
0: Bunu da komiser beye sorun.
1: Sizinle bir ilgisi yok mu diyorsunuz?
0: Hayır, ben bilmiyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim.
2: Demek korktunuz, kaçtınız. Sonra da bir tatil köyüne gittiniz.
0: Evet.
2: Bunlara inanalım mı dersiniz Füsun Hanım?
0: Tabii, yalan mı söylüyorum sanıyorsunuz?

0: Neden çok merak ediyorsun bu adamı?
1: Nasıl etmem Bülent? Düşünsene, bir adam beni kaçırıyor, onu katil sanırken katil çıkmıyor.
0: Evet, seni anlıyorum.
1: Sonra bana öyle geliyor ki, sanki beni bir takım tehlikelerden korudu bu adam. Peki, kim bu? Neden böyle davrandı?
0: Evet, hayal meyal hatırlıyorum. Bir adamın koşarak geldiğini, silah sesleri duyduğumu hatırlıyorum. Ama ondan sonra kendimi kaybetmişim.
1: İşte bu adamın kim olduğunu, bu olaydaki yerini öğrenmezsem çıldırırım. Neden bunları yaptı, neden, niçin? Tamam. Nereden öğreneceğimi biliyorum.

0: Bakın Behçet Bey, beni gazinonuzda çalıştırabilmek için her çareye başvurdunuz. Bir cinayet işlemeyi bile göze aldınız. Şu anda hiçbir ücret talep etmeden gazinonuzda çalışmak üzere boş kontrat imzalamaya hazırım. Yeter ki o adamın kim olduğunu, bana bu şekilde davranışının nedenini söyleyin.
1: Bu konuda bana hiçbir şey sormayın Füsun Hanım. Ayrıca kusurlarımızı bağışlamanızı rica edeceğim. Sizi artık hiç rahatsız etmeyeceğiz.
0: Bu öğrenmek istediklerimin cevabı değil. Yalvarırım söyleyin, beni aydınlatın.
1: Bazı şeyler vardır ki söylenmez. Beni affedin.

tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Bir tanem sen hemen markete gitmiyorsun. Burak sen manava, kızım sen de kırtasiyeye gitmiyorsunuz. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Evinize gelin.

0: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pot'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
1: En tatlı sabahlar, Çokokrem'le başlar, Çokokrem.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Pepsi ile hepsi güzel.
5: Sadece durulan.
6: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
7: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
8: Bravo valla.
9: Sen de sadece Duru'la.
10: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
12: O, hayata birçok mesleği deneyimleyerek başladı.
13: Televizyon tamirciliğinde çalıştım, elektrik, elektronik, otomasyon şirketinde çalıştım, bakırcıda çalıştım, büfede çalıştım. Tabii en sonunda hamallık mesleğine çalıştım.
12: Zorluklar karşısında azminden vazgeçmedi.
13: Hamallığın zorluğunu gördükten sonra sınıfın ön tarafına geçtim. Daha böyle çalışkan arkadaşlarla oturup kalkmaya başladım. Bana yapamazsın diyen, başaramazsın diyenlere inat. Ben asla pes etmedim, çalışmaya devam ettim ve başardım.
12: Benim hikayem, Doktor Muhammed Bilici'nin hikayesiyle cumartesi 12.30'da TV4'te.
13: Benim hikayem Hammal Muhammed olarak başladı. Doktor Muhammed olarak geçmişe döndüğümde o zamanki Hammal Muhammed'e şunu demek isterdim. Aferin koçum, doğru yolda devam et.
14: McDonald's'tan Mac hesaplı menüler. İki çıtır tavuklu menü 200 liradan, bir köfte burger artı bir çıtır tavuklu menü 250 liradan başlayan fiyatlarla.
15: McDonald's gibisi yok.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
16: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
10: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
17: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
18: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
19: Siparişiniz
20: ve Pepsi'niz.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
1: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
0: Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
7: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
8: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
9: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
8: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
10: Her nesnenin ikinci bir şansa ihtiyacı var.
11: Geri dönüşüme inanılmaz büyük bir ilgim vardı. Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
10: Serkan Şerefhanoğlu yeniden kullanabilmeyi sanatla harmanlıyor.
11: Benim bir tabloyu oluşturma sürecim ortalama 2 ay gibi bir zamanla gerçekleşiyor. Ve her tablonun üzerinde minimum 100 bin parçadan.

0: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
1: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen, çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz.

0: Adriana duşta da sadece duruluyor.
1: Sadece duruladım. Sen de durula.
0: Duru. Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası. Yaşanacaksa
2: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
3: yaşanacak. Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Tervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
7: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Serum boyaya hazırlar, saç boyası yıpranmaya karşı korur ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Süprem, her sen için.

0: oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Active Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz.

0: Polidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresi ile saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz Aile.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay İnsanlı programıyla bir kez daha karşınızdayım efendim. Her gün bir meslek öğrenip bir günlüğüne sizin yerinize geçmeye çalışıyorum. Hangi mesleği yapıyorsunuz bilmiyorum ama umarım elimden geleni yapıyorumdur. Hani oturup eleştirmiyorsunuzdur inşallah. Tuğba o iş öyle mi yapılır, böyle mi yapılır diye. Ama ne yapayım? Ben de yeni yeni öğreniyorum. Öyle değil mi de siz?
1: Evet, yeni öğreniyorsun. Ve her işte koluna altın bilezik takıyorsun Tuğba.
0: Evet. Biz hanımlar altınlara bayılırız. Yani ben bir döneme kadar sevmiyordum altın takmayı ama şimdi ne olduysa 30'dan sonra oldu. Altın kullanmayı seviyorum özel günlerde. Ben merak ettim nasıl yapılıyor bu bilezikler, nasıl yapılıyor bu altınlar, nasıl işleniyor diye. Hemen bir atölyeye geldim ve işe başlayacağım. Neler yapacağım hiç bilmiyorum. Gerçekten çok zor. Buyurun başlayalım.
1: Altın değerli maden Tuğba. Şimdiden söyleyeyim işin çok zor. Aman dikkat et, çalışırken zarar verme.
0: Peki benim ustam kim olacak? Recep Akman Temiz. Efendim hoş geldiniz programımıza.
2: Siz de hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Gerçekten zor bir işiniz var ve biz hanımlar çok merak ediyoruz. Bu bilezikler nasıl oluyor, nasıl işleniyor, neler oluyor, bizim bileğimize gelene kadar hangi aşamalardan geçiyor? Dedim ki ben gideyim en iyisi o gün orada çalışayım, bakalım nasıl oluyor.
2: Göreceğiz nasıl çalıştığınızı,
0: bakalım. Eyvah!
2: Tabii ki şu da var, her meslekte olduğu gibi içten gelerek yapma denilen bir duygu var.
0: Evet, ki o da bende var yani, o, yok değil.
2: Gözüküyor sizde.
0: O zaman ben büyük bir sabırsızlıkla başlamak istiyorum. Hadi buyurun, başlayalım o zaman.
1: Recep ustamız işinde ne kadar usta olduğunu sergiledi ve Tuğba'daki muhteşem iş yapabilme cevherini görür görmez fark etti.
0: Evet, şimdi ben oturdum böyle ustaymış gibi takılmaya devam ediyorum. Değil mi Recep ustam?
2: Doğrudur.
0: Evet ustam, ne yapacağım ben şimdi?
2: Şimdi bende menteşe işlemi var. Menteşemizi...
0: Menteşe yani şunun şeyi geçirmek için
2: evet.
0: Bunun alt tarafını yapıyorum
2: tabii
0: şimdi.
2: Ki, evet.
0: Allah Allah. Anne teferruatlı işler var ya. Evet. Hemen söylenmeye başladım ben.
2: Şimdi frezemizi deliyoruz ufaktan. Aynı sistemin altta pedalımız var.
0: Pedal var.
2: Tabii.
0: Tamam. Pedala basınca dönecek mi?
2: Tabii ki. Biraz sıkı tutun ama.
0: Bir dakika. Bunu böyle elime bir şey olmaz değil mi?
2: Yok. Fazla sıkı tutarsanız olmaz ama yalnız penseyle de tutabilirsiniz.
0: Tamam. Bir güvenemedik bana.
1: Kemerlerinizi bağlayın. Tuğba kaptan gaz pedalına dokunup hepimizi uçuracak.
0: Oo gidiyor. Yeterli herhalde bu kadar.
2: Evet yeterli.
0: Bir tane daha yapabilir miyim?
1: Tuğba sevdin sen bu işi.
0: Nasıl gidiyor ustam sizce?
2: Şu anlık

0: Değil.
1: Doğru söyleyin.
2: Tabii yapamadığını bildiğin için Tuğba, ustamızın iyi demesine sen de inanamıyorsun.
0: Şimdi kaynağa geçelim.
1: Kaynağı mı? Eyvah. Geçelim o zaman.
2: Başarıyla geçen ilk aşamamızın ardından sırada kaynak bölümü var. Bakalım neler olacak.
1: Şimdi kaynak işine geldik. Bilmiyorum yani. Ellerimi ısıtmaya çalışıyorum. Evet ustam.
0: Şimdiki hidrolu kaynağımızı kullanacağız. Yalnız dikkat edecek.
1: Niye? Yani
0: çok kolay gözüküyor ama değil. Elinize geldiğinde herhangi bir şekilde direkt yakar. Yüksek derecede olduğu için ona dikkat etmemize gerekiyor. Tek o. Gerisi...
1: Teperoğat. Takdiri ilahi. Başımıza ne geleceğini bilemeyiz, öyle değil mi?
0: Evet.
1: Ama ben bazen kendimi ateşe atıyorum programlarda. O da bir ayrı konu. Olsun, seviyorum ben.
2: Dikkat et Tuğba.
0: Biraz daha...
1: Ya herkes bana gülüyor şu anda. Hazır mıyız? Tüm ekip burada. Şimdi patlatayım mı burayı? Bunu mu istiyorsunuz? Yaşamak istiyor musunuz? Çok mu açıyorum ben?
0: Çok.
1: Ya! Elimin ayarı yok benim. Şu nasıl?
0: Çok.
1: Yani yakınlarınızla vedalaşın.
0: Şu şekilde.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle. Aa, tamam.
3: Çok az.
1: Tam aa, söndü. Tamam, şimdi.
2: Uzun uğraşlar sonunda yakabildin Tuğba.
1: Tamam, sorun yok. Tehlike geçti sayılır. Evet. Şimdi?
0: Aa. Çifle.
1: Ha, bunu şey tabii mi bu? Ki. Nedir
0: efendim? Kaynak.
1: Bunu ne yapacağım?
0: Şurada birleşen yerleri var.
1: Tamam.
0: Onlara ufak, az bir şekilde.
1: Dik mi yapacağım böyle?
0: Tabii ki. Biraz daha yaklaştırın ateşi. Yaklaştırın. Biraz daha.
1: Ay çok ince iş istiyor bu.
0: Sizin işinizden mi? Benim yaparım işim... diyordunuz.
1: Yani dedim de hani neyse.
0: Zamanla öğrenirsiniz.
2: Recep ustacığım, Tuğba sürekli söyler ama yapamaz.
1: Olmuyor. Ne yapıyorum ben şu anda?
0: Çünkü altını ısıtmanız gerekiyor, çekmesi için.
1: Ama söylemedin ustam.
0: Dinlemiyorsun. Diyorum ben sana, dış sesle konuşuyorsun sen.
2: Beni de dinlemiyor ki.
1: Ustam, ben yapamadım. Yani olmuyor bir türlü, neden bilmiyorum. Yani benim beceriksizliğimden değil, kesinlikle.
0: Muhakkak öyle.
1: Ama ısıt demedi ki öncesinde. Yoksa yapardım yani kesin.
2: Recep usta Tuğba hatasını kabul etmez.
1: Zıp diye düşüp bayılıyormuşum şimdi.
0: O kadar etkili bir kimya
1: değil. Valla şeyden. Bu şekilde bunları kaynak
0: tabii
1: yapıyorsunuz.
0: Ki.
1: Sonrası artık...
0: Şu Allah şekilde... Sağlam olsun diye kaynakladık bunu.
1: Tamam.
0: Yani şu şekilde bilezik çapını yani oval şeyini veriyoruz yuvarlanan.
1: Ne güzel.
2: Aşama aşama altın işleniyor.
1: Bunlar daha aşamasında değil mi? Yapılacak bunlar
0: tabii
1: da.
0: Tabii ki. O tezgahtan bitmiş şekilde. Cila, parlama. O şekilde şöyle. Ama daha çalışacağım diyorsunuz. Açmayı bilmiyorsunuz abi.
1: Ama demek ki böyle bir bileziğim yok yani.
2: Açmayı bırakın, takmayı da bilmiyor ki.
1: Bir de beni tek çek. Nasıl dış ses?
2: Altın kataloglarını süsleyecek kadar zarif.
1: Abartma ya, tamam. Ustam ne yapacağız şimdi? Bunu çıkartın isterseniz.
2: Bir zahmet biraz çalış Tuğba.
1: Şimdi ben ne yapacağım? Merakla bekliyorum.
0: Bileziğin yanına tesviye, eğimizle eğileceğiz.
1: Bir tane gösterebilir
0: tabii
1: misiniz
0: ki
1: bana? Ha, sadece birleşme noktasını mı?
0: Tabii ki. Yani burada biraz şişkinlik oluyor kaynaktan dolayı.
1: Ha.
0: Orayı düzeltmemiz.
1: Oluyor mu?
0: Biraz. Yani yeni başlayanlar için anca.
2: Tuğba işe yeni başladı ama bakınca sanki yıllarını vermiş gibi davranıyor. Tırnaklarını mı törpülüyorsun Tuğba?
1: Ha evet, tırnağımı törpülüyorum.

0: Biliyorum böyle. Evet.
1: Öyle ama Tuğba. Çünkü bileklikte değişen bir şey yok.
0: Olmadı sanki değil mi?
2: Olmadı.
0: Ha tamam. Yani olmadığının en azından farkındayım yani.
1: Olmadığının hepimiz farkındayız. Rahat ol Tuğba.
2: Bakalım. Yani bir tarafa çalışmışsınız sürekli. Ortalamanın gerekiyorken.
0: Allah Allah. Yani bunun böyle dümdüz olması
2: tabii
0: gerekiyor.
2: Ki. Hızlı ve tam şekilde kullanırsam. Şimdi vuruyorsunuz ama bilinçsiz şekilde vuruyorsunuz.
0: Bir daha.
2: Yani o yüzden tam şey.
0: Ha, biraz daha bastırarak.
2: Tabii ki. Şekilde biraz daha.
0: Ay dişlerim sızladı. Ha, şimdi oldu. Kendim yapmış gibi bir de övüneceğim utanmadan. Ya bu işlem böyle, sonra evet, bu kalıba girecek.
2: Tabii ki.
0: Ha. Bu bilezikler nasıl oldu böyle?
2: Onu telden örüyoruz birbiriyle.
0: Ha. Şey mi oluyor bu, burma bilezik mi?
2: Tabii ki, Adana burması dediğimiz.
0: Adana köprü başı.
1: Hatta Trabzon burma bilezik ve Erzurum burma bilezik de var Tuğba.
2: Şimdi şavlama dediğimiz kaynak yapacağız.
0: Şavlama.
2: Evet. Diğeri hidrozondu.
0: Tamam.
2: Daha ince işçilik yapılıyor onda ama bu biraz daha bileziklerde kullandığımız.
0: Aa, bir bileziğin oluşumu.
2: Bu şekilde ağızlarını birleştiriyoruz.
0: Tamam. Sonra onun arasında kaynak olacak, evet, birleştirmek için. İyi, güzel, hoş da işte bu herhalde bu
2: açalım
0: sefer bununla ateş edeceğim.
2: Burası gaz, hava.
0: Tamam.
2: İkisini ayarlamamız gerekiyor. Yani orantıyı bulmanız gerekiyor.
1: Tuğba anlamadı ustacığım.
0: Anlamadı.
1: Ve hatta orantısız yakıp hepimizi yakabilir.
2: Yakıyoruz çakmağı.
0: Ya korkutmayın beni. Çakmakla yakacak mıyım?
2: Evet. Aynı.
0: Böyle. Yanıyoruz. Herkesi öldürüyor. Herkesi yakacağım. Evet.
2: Doğru muydu? Ama.
0: Aa. Şöyle yapayım. Evet. Yeterli mi?
2: Evet, uygun.
0: Korkuyorum.
2: Biraz daha yaklaştırırsanız. Biraz daha.
0: Elime ısı geliyor.
1: Eline ısı gelecek tabii Tuğba.
0: Aa, bir şey oldu buna.
2: Buraya koyuyoruz.
0: Aa, birleşmedi ki bu.
2: Orada düzelteceğiz. Evet, doğru. Ama kavruyorsunuz çifti onu yapmayı.
0: Oluyor mu yani?
2: Tabii.
1: Ustacığım bence pek olmuyor ama size saygım sonsuz.
0: Şimdi birleşti galiba.
2: Birleşti, orayı bırakıyorsun. Kaynak alıyoruz için. Suyun içi yok, hayır, o kalsın. Kaynağımız içinde duruyor.
0: Nasıl? Bu
2: çifle
0: mu?
2: Çifle, yok yok. Çifle.
1: Dikkat et, yakacaksın bir yerleri.
0: Aa, bir dakika.
2: Çok baskı var ama.
0: Ama herkes bir şey söylüyor bana şu an.
1: Sakarlık yapma diye uyarıyorlar.
0: Ah, çok zormuş ya, elim ağrıdı.
2: Yanlış yere yaptı koyduğunuz ama.
0: Yanlış mı oldu?
2: Evet.
0: Gördünüz mü böyle bir rezalet, böyle bir skandal?
1: Gerçekten görmemiştik. Sayende bunu da gördük Tuğba.
0: Evet, nereye geldik şimdi ustam?
2: Kaynattıktan sonra geliyoruz buraya.
0: Tamam.
2: Kovanımızla düzeltiyoruz.
0: Aa, bakayım. Evet. Şu aç... Bu... Ay bir dakika, ne oldu?
2: Biraz daha sıkı.
0: Ha, şimdi yuvarlak oldu.
2: Tabii.
0: Evet.
1: Ha gayret Tuğba, olacak. Tuğba eğlenecek bir şey buldu yine.
0: Olmuş mudur?
2: Bakalım. Olmuştur. Tamam.
0: Şimdi ölçüsü mü yapılacak burada?
2: Ölçüsü yapılacak. Bombe olacak ölçüden. Yani ölçü, hem ölçü hem bombesi verilecek bu aşamada.
0: Ha gayret.
2: Biraz daha.
1: Hiç dans etmeyecek mi diye merak ediyordum ki Tuğba dans

0: başladı.
1: Ay olacak ya. Elimde kalırmış, çıkartamazmışım.
0: Altınımız nihayet bir şekle kavuştu Tuğba.
2: Hanımların yaptığı genelde bu sektörde taş işi.
1: Taşı çok severiz biz. Şimdi bunda yine şırınga ucu gibi.
3: Evet.
1: Taşları diziyoruz bu şekilde değil mi? Sonra bunun ne olacak bu taşlar?
2: Döküme gidecek.
1: Daha alamadım bile. Bir dakika. Vaktimiz var mı? Allah Allah. Ya çok küçük, benim gözüme küçük geliyor.
0: Taşlar küçük değil Tuğba. Herkes böyle çalışıyor, emin ol. Mesele şu ki sen şu kolay işi de yapmakta oldukça fazla zorlanıyorsun. Haksız mıyım Recep Usta?
2: Olduğu kadar.
1: Efendim çok teşekkür ederim. Bana göstermiş olduğunuz ilgiye, iyi niyete karşı inşallah tekrar beraber bir şeyler yaparız.
2: İnşallah. Yani ilk etaplarda birazcık yapabilirim, bir tedirginlik vardı ama gördüğünde biraz daha yapmaya gayreti vardı, gayret içerisindeydi. İyiydi ama yine hani içinde vardı, yapabilirim bir duygusu vardı.
1: Efendim kolay mı sandığında ben bugün altın atölyesinde çalıştım, olduğu kadar artık. Bir sonraki bölümde tekrar karşınızda olmak dileğiyle hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın.

0: soracağım.
1: Sor karıcığım.
0: Helali. Kimdi o kadınlar?
1: Hangi kadınlar?
0: Şurada yemek yediğin.
1: İftira, yalan. Kim uydurmuş bunları? Senden başka kadın tanımadım ben.
0: Ya tanımadın. O kadar lokantaya götürdün. Yemek yedirdin. Tam öpüyordun. Uyandı.
1: Uyandın mı? İyi ya rüyaymış.
0: Rüyamda bile başka kadına tahammülüm yok benim. Ne yapayım, çok kıskanıyorum seni.
2: Yazıhaneye gitmem lazım. Geciktim. Bu sabah Frank Sinatra'yla randevum var.
3: O da kim?
2: Tanımamana şaşırdım. Dünyanın en büyük reklam şirketinin sahibi adam. Milyarder.
1: Bu Lütfi de çok oluyor yani. İyice gecikti. Ama ne yapsın zavallı, çok çalışıyor zavallıcık.
0: Ya, insanın yüreği sızlıyor. Bu hızlı çalışma temposu bir gün mahvedecek zavallıyı.
1: Evet, üzülüyorum Lütfi için.
0: Hadi hadi, saçmalama! Nereden arkadaş olmuşsun şununla? Bir gün seni de kendine benzetecek bu Lütfi. Sakın ona uyuyayım deme.
1: Ama karıcığım, ha geldi.
0: İtiham çomağı hazırla.
2: Günaydın yenge, günaydın Selami.
1: Günaydın.
2: Erken geldim galiba ama ziyanı yok, beklerim.
0: Hadi oradan üç kağıtçı. Senin yüzünden işini kaybedecek bir gün. Ya vaktinde gel, ya da bırak kendi kendine gitsin işe.
2: Yine gözlerimi yaşattın yenge. Böylesine içten, böylesine dostça karşılanmak çok duygulandırdı beni.
0: Hadi, hadi! Gevezeliği bırakın da düşün yola. Yavrucak dün gece hiç uyumadı zaten.
2: Hadi eyvallah, Allah'a ısmarladık. Ders mi çalıştı gene yavrucak?
1: Tabii ya, ne sandın ya? Sabah dörde kadar çalıştım be!
2: İyi günler yenge.
1: Öpüyorum. İyi günler karıcığım.
2: Yahu sabah dörtlere kadar ders çalışıp da böyle sepet gibi işe gidilir mi? Tamam, ben de uykusuz kalıyorum ama... benim güzel güzel sebeplerim var değil mi?
4: Neymiş senin güzel güzel sebepleri?
2: Efendim, esmer sebep, balık eti sebep, sarışın sebep, kumral sebep... yani zatenizinki gibi sülfürik asit, potasyum...

0: sarman kanat. Kalsiyum karbonat falan değil yani.
1: Ne yapalım oğlum? Sınavlar yaklaştı.
0: 6 senedir yaklaşıyor bu sınavlar. Ve sen inekliyorsun, sonra da eczanede sabahlara kadar pinekliyorsun.
1: Ne yapalım ya? Bu sene kesin ama garanti giriyorum eczacılığa.
0: Şart mı lan fakülte bitirip de diplomalı eczacı olman yani?
1: Şart lütfü be. Olacağım tabii. Bıktım artık bu kafalıktan be.
2: Ay aman. Selami Bey. Selami Bey. Şu bizim hesap ne olacak?
1: Abicim bu hafta sonu ödeyeceğim. Tamam.
2: Bıktık bu haftalardan. Hay Allah. Allah Allah.
1: Gel şöyle. Edi ne haber?
0: Dün gece kulaklarını çınlattık Selami.
3: Niye?
0: İki tane nefis parça vardı evde. Selami de olsa iyi cümbüş olurdu dedim.
3: Kime dedin?
0: Serkap'la Aysel'e. Seni çok merak ettiler. Ah bir tanışsak deyip durdular. Belki gelirsin diye bekledi Aysel. Ama sonunda gitti tabii.
3: Güzel miydiler lan?
0: Enfes, olağanüstü, şaheser. Hele seninki, yani Aysel anlatılmaz bir şey.
1: Demek benimle tanışmak istedi, beni bekledi. Bırak be! Ben başka kadınlara bakmam oğlum. Rüyamda bile görmem onları. Senin karşında karısını deli gibi seven, yuvasına sadık, namuslu, dürüst, çalışkan, iyi niyetli...
0: Enayi, aptal. Olur mu? O iş başka, bu iş başka oğlum. Açık nefes al, kendine gel.
1: Beni de kendine benzetmeye çalışıyorsun.
0: Böyle gidersen bana değil, Asabi Niyazi'ye benzeyeceksin.
1: Allah! Gene geç kaldık. Çok kızacak Asabi Niyazi Bey. Bilirsin biraz asabidir. Yürü.
0: Hadi hadi. Bırak asabileksin Niyazi. Takma kafana. Ha, bugün ne icat ediyorsun?
1: Bugün saç ilacı icat edeceğim. Saç çıkaran bir ilaç.
0: Eyvah! Bu da baş ağrısı haplarına benzerse yandı millet.
1: Niye lan? Bir tek saçsız adam kalmayacak dünyada. Heykelimi dikecekler. Müthiş bir şey olacak.
0: Tahmin ediyorum müthiş bir patlama olabilir. Eczaneyi havaya uçurursun. Kendine dikkat et ha.
3: Hadi güle güle.
0: Eyvallah.

0: Nereye neredesin sen Selami ha? Saat kaç ha? Nereye neredesin bu saate kadar sen? Bu saatte işe mi gelirmiş efendim? Ne rezalettir bu yahu? Ne biçim işçisin sen ha? Ben bu yaşımdayken senden erken geliyorum işe. Bıktım artık senden, bıktım be!
1: Nefis bir şey oldu, dinleyin çocuklar. Çiviktir çamaşırı güzelleştiren, mantaldır çamaşırı asan, çamaşıra mandal, çeyreğe sandal, çamaşırı gösteren ütüdür. Yok, bu biraz kötüdür. Mandalları karamam, kaybedersem asamam.
2: Alo, buyurun. Buradalar efendim. Sizi arıyorlar Lütfü Bey.
1: Kim arıyor hayatım?
2: Nesrin diye biri arıyor.
1: Ha, Nesrin.
3: Oldu. Oldu bu iş. En sonunda keşfettim. Harika bir ilaç buldum. Onu bütün insanlığa armağan ediyorum. Ve tarihi, tarihi an geldi çattı.
0: Selami! Selami gel buraya! Selami gel diyorum!
3: Allah kahretsin be!
0: Selami! Çabuk gel buraya! Selami! Selami diyorum sana!
4: Buyurun patron!
5: Bu ne bu ha?
4: Terlik!
5: Tebrik ederim!
4: Teşekkür ederim bebek!
0: Gel buraya! Az önce Perihan Hanım geri getirdi.
4: Niye?
0: Kadın termos istemiş, sen terlik vermişsin yahu!
4: Evet!
0: Dalga mı geçiyorsun sen ha? Bu kaçıncı, kaçıncı bu?
4: Bir dakika sayıyorum. İki, üç...
0: Kes! Müşteri geliyor, deniz topu istiyor, sen tutup basket topu veriyorsun.
4: Patron, ben döneyim.
0: Dün de Rahmi Bey'in tansiyonunu 255 ölçtün. O kadar tansiyon olur mu be?
4: Olmaz!
0: Olmaz!
4: Çok yüksek!
0: Yüksek!
4: Ama ne yapayım, Rahmi Bey amca yediğine içtiğine hiç dikkat etmiyor.
0: Kaşık verme! Kaşık verme diyorum sana! Peki. Kendini işine ver! Tamam. Aklını başına topla Selami, aklını başına topla! Mahvedeceksin beni sen!
4: Ama patron, kolay mı ya böyle koskoca eczanenin genel koordinatörü olmak?
0: Ne? Hangi genel koordinatörü be? Kalpasın sen bu eczanede, kalpa! Kalpa! Kalpa! Ne? Ne? Ben deli miyim yani ha? Bana bak Selami, son defa uyarıyorum seni. Kim ne isterse onu vereceksin bundan sonra. Yanlışlık yapmak yok, tamam mı?
4: Tamam.
0: Tamam.
4: Bazen karıştırıyorum.

0: patron, o kadar çok şey var ki dükkanda. Ben içeri bir bakayım, şeye bakayım.
1: Ne varmış içerideki? Ne dedin? Çok çeşit mi var dedin? Elbette çok çeşit olacak. Müşteri ne ararsa bulacak burada. Eczane burası, eczane! Koy kafana bunu!
0: Tamam patron, merak etmeyin. Bundan böyle artık hiçbir aksaklık olmaz patron. Merak etmeyin.
1: Bu ne? Bu benim şişe. En değerli ilacım.
0: Evet.
1: Eksilmiş. İki milim eksilmiş. Sen bir katilsin Selam.
0: Evet.
1: Sen bir canavarsın. İlacımı gizli gizli kullanan, onu yavaş yavaş eritip bitiren bir canavarsın sen. Olmaz. Kimse benim ilacıma el süremez. Yapamazsın.
0: Yapamazsın.
1: Git bak.
0: Yok şey, ben şöyle etrafa bir bakayım, sonra da etrafta...
1: Git bak, müşteri geldi.
0: Siz gitseniz.
2: Olur.
1: Ne?
0: Ben gideyim. Düşündün mü, benim gitmem iyi olacak.
1: Tabii. En değerli ilacımı tüketiyor beni. İnallahıma sabri, inallahıma sabri.
0: Evet hanımefendiciğim, işte bu da paranızın üstü.
3: Bir dakika.
0: Evet.
3: Güneş gözlüğü istemiştim ben.
0: Bu güneş gözlüğü bu. En güneş gözlüğü budur. Bunu isterseniz güneşte takarsınız, ister gölgede takabilirsiniz. Bakın bir dakika şöyle göstereyim.
1: Kovuyorum seni Selam. Kovuyorum seni Selami, kovuldun, defol!
0: Beni... niye kovuyorsunuz, sayın patronum?
1: Hayır, kovmuyorum, yine aldım işe. Bu akşam nöbetçi olduğun için... yarın kovacağım seni!
2: Bayıldı.
4: Karpuz da vereyim mi?
5: Yok, karpuz istemem bugün. Sağ ol, hesaba yaz.
4: İyi akşamlar sayın profesör. Sana Nesrin'i tanıştırayım. Kendisi bir reklam filminde başrol oynayacak.
6: Nasılsınız? Memnun oldum.
3: Ben de.
4: Bugün epey çalıştık birlikte. İnanılmaz bir yetenek. Kısa bir süre sonra tüm dünyanın ayakta alkışlayacağı bir yıldız olacak. Ve onu ben keşfettim. Mutluyum, gururluyum. Teşekkür ederim.
3: Lütfen. Sen böyle konuşunca içim öyle tuhaf oluyor ki.
4: Ben de heyecanlanıyorum yavrum. Çünkü şu anda sana Orta Doğu'nun ve Balkanların en ünlü eczacı profesörü olan yakın dostum Selami Fırtına'yı takdim ediyorum. Eczacılık fakültesini birincilikle bitiren, ayrıca İngiltere'de 2, Amerika'da 3 üniversite daha bitirmiş, iyi insan, gerçek dost Selami Fırtına. 4 defa Nobel, 2 defa Oscar ödülü kazandı.
3: Sizin gibi meşhur birini bu kadar yakından görmek ne güzel. Vallahi rüyada gibiyim.
6: Lütfen azıcık abartıyor, pek o kadar da değil yani.
4: Bu alçak gönüllülüğü yok mu? Kahrediyor beni. Ben bakarım canım. Alo? Oo, iyi akşamlar yenge. Karım arıyor.
7: Lütfü, sen ne arıyorsun orada? Selami nerede?
4: Burada, şimdi geliyor. Ben de Selamiciğimi eve kadar götüreyim diye uğradım işte.
7: Selami nöbetçi bu akşam, hiçbir yere gidemez. Senden rica ederim, meşgul etme onu.
4: Nöbetçi mi? Vallahi bilmiyordum. Program değişmiş demek. Hay Allah! Nöbetçi misin sen bu gece?
6: Ver. Nasılsın karıcığım?
7: İyiyim kocacığım. Şöyle bir hatırını sormak için aramıştım. Lütfü çıktı karşıma.
6: Ya öyle oldu işte. Bizim eczanenin nöbetçi olduğunu bilmiyormuş bu akşam Lütfü. Beni eve götürmeye geldi ya.
4: Ulan profesör, ineklik etme. Nesrin'in çok güzel bir arkadaşı var. Sen de bizimle
7: evet,
4: gel.
6: Ya işte böyle karıcığım. Ne iyi ettin de aradın.
4: Karıdan önce patlayıp kılıbık.
7: Kim güldü? Bir kadın kahkahası duydum. Kim var orada?
6: Çıkın sana. Çıkın lan Allah kahretsin. Benim başımı belaya sokmayın. Çıkın. Hay Allah. Karıcığım ne dedin sen? Biri mi güldü dedin? Olur mu? Eczanede kadın güler mi?
7: Var! Bir kadın var orada! Duydum! Bal gibi bir kadın kahkahasıydı! Sen versene o Lütfü'yü bana!
6: Lütfü çoktan gitti karıcığım!
7: Bana bak! Aslında hiç istemiyorum onunla arkadaşlık etmeni!
6: Ama karıcığım! 4,5 yaşından beri arkadaşım o benim!

0: ona! Hele öyle bir şeye kalkış! Hemen, hemen boşanırım senden!
1: Gute Nacht!
2: Buyurun, buyurun. Efendim, hoş geldiniz.
1: Ben bağa düşmek merdiven. Benim bacak var, çok fena acımak.
2: Bacak var, çok fena acımak. Tam yerine geldiniz, hoş geldiniz. Buyurun, şöyle buyurun, oturun. Buyurun, oturun.
1: Müthiş bir erkek.
2: Bu kadın var ya, bu Alman o. Ya, Alman işte. Bu kadının kolu, bacağı...
1: Ötesi, berisi, alçağın tekiymişsin sen Selami. Büyük bir rezilmişsin. Lütfi'den farkın yokmuş. Terk ediyorum sizi Selami Bey. Derhal boşanıyorum.
2: Hayır, hayır yapamazsın bunu. Hayır, terk edemezsin beni. Ben masumum.
1: Boşanıyorum.
2: Yapma.
3: Alo, Lütfi. Lütfi!
4: Kimmiş hayatım?
3: Lütfi! Orada mısın? Cevap versene lan!
4: Dinle Sakın! Dostluğuna önem veririm ama böyle olur olmaz zamanlarda telefon etmene de bozuluyorum doğrusu. Bunu daha önce de hatırlattım sana. Söyle bakalım, bu defa ne kadar?
3: Ne kadar?
4: Ne kadar borcu istiyorsun?
3: Alçak Lütfi! Hain Lütfi! Allah cezanı versin! Çabuk! Çabuk buraya gel! Çok kötü şeyler oldu diyorum! Gel lan buraya!
4: Hep böyledir bu Sakıp. Niye ağlıyorsun? Ne oldu? Anlat! Karın niye boşanıyor senden?
3: Beni o kadınla... öpüşürken yakaladı burada bu gece. Burada.
4: Ne dedin? Sen bir kadınla mı öpüşürdün ya? Şu işi bir iyice anlat bakayım.
3: Burada oturmuş ders çalışıyordum, evet. Derken Okan'ın girdi içeri. Sarışın, ahım gözlü, çok güzel vücutlu, mini etekli.
4: Sarışın, ahu gözlü, mini etekli, sütüm gibi bacaklı. Vay be, şansa bak.
3: Almanca konuştu, Türkçe de biliyordu. Erika, Erika'ydı adı. Merdivenden düşmüş, kolu bir de bacağı incinmiş. Benim o merhemden sürdüm Erika'ya. Bir de ebe gümecili romatizma haplarından verdim.
4: Evet.
3: Mıh gibi oldu, rahatladı. Çok sevindi. Sokuldu yanıma. Danköşön Selami dedi. Ve öptü.
4: Yanağından.
3: Yok, dudaklarımdan. Hem de uzun uzun.
4: Vay be. Erika, adı da güzel ha.
3: Tam o sırada karım yakaladı bizi. Boşanacak benden Lamia, terk edecek beni. Ne olur yardım et bana.
4: Peki ne yapayım ya, nasıl yardım edeyim?
3: Sabahtan akşama kadar, yok bu ciklet iyi patlar... yok bundan iyi sabun varsa kahrolayım diyorsun ya. Benim için de bir şeyler bul işte.
4: Şöyle bir şey istiyorsun sen. Selami'nin dudakları, Erika'nın saçı sarı... sonunda yakalayınca karı, Selami yer ayvayı. Yok, ayva burada olmadı.
3: Başlatma ayvandan. Mahvoldum diyorum, yardım et. Bir şeyler yap! Söylesene, niye öpüyordum ben bu karıyı lan?
4: Adama bak, bana soruyor, ne bileyim ben be!
3: Tabii sana soracağım! Senarist değil misin sen? Bir şeyler uydur, ne olursun! Karımı inandıracak bir sebep bulmamız lazım!
4: Pekala, pekala! Sakin ol şimdi! Sakin olalım! Önce olaydaki, yani hikayemizdeki tipleri belirleyelim.
3: Ben varım, eczacı kafası Selami... bir de o kadın var, bir de karım.
4: Tamam. Bu kadın Alman'dı değil mi?
3: Almanca konuşuyordu.
4: Oldu bu iş. Sen bu kadını öpüyordun.
3: Evet.
4: Çünkü...
3: Evet.
4: Çünkü gizli teşkilattansın. Uluslararası gizli polis teşkilatındansın. Ve büyük bir kebekesinin peşindesin. Çok tehlikeli bir görevin var. Çok gizli polissin sen.
3: Ne diyorsun sen lan?
4: Herkes seni eczacı kalfasın.

0: zannediyor. Aslında uluslararası narkotik büronun iki numaralı adamısın sen.
1: Bir numara kim?
0: Ben. İkimiz de ajanız. Aynı teşkilattanız. Bu işi beraber götürüyoruz. Alman Melahat de bu yüzden geldi eczaneye. Nasıl?
1: Alman Melahat kim?
0: O öptüğün sarışının adı bu.
1: He, tamam Alman'dı o, Alman'dı.
0: Yarım kan Alman.
1: He?
0: Mesafesi 1600 metre.
1: Anlamadım.
0: Çim pist.
1: Aa.
0: Ganyan olur.
1: Ne ganyanı ya?
0: Bir altılı oynayalım mı?
1: Altılı ne be?
0: Hay Allah, senaryoyla yarışları karıştırdım. Teşkilatın en gözü pek elemanıdır bu.
1: Öyle mi?
0: Şifre ismi?
1: He. O ne?
0: X-76. Dinle. Mafya... ...ahır kapıdan Marsilya'ya...
2: Ayrılıyorum senden, boşanıyorum!
1: Ama dinle karıcığım, eski güzel günlerin hatırı için... ...çok, çok seviyorum seni.
2: Hadi oradan, bir dakika bile dinleyemem seni.
1: Bak, 6 yıldır evliyiz seninle.
2: Aptal kafam, evlenmişim işte.
1: Bak, 6 yıl, 6 gün gibi geçti. Öyle güzel anılarımız var ki... ...hani nikahımıza giderken ben havuza düşmüştüm... ...sen de bana... ...koca sersem deyip katıla katıla gülmüştün.
2: Keşke boğulsaydın.
1: Nelere göğüs geldik seninle? Hani bir gün... ...bir de baktık ki hiç paramız kalmamış. Ne yaptık ha? Hatırlasana ne yaptık?
2: Gidip annemden borç aldık.
1: Yok ya, öyle mi olmuştu? Hiç, hiç hatırlayamadım.
2: İşine gelmediği için hatırlayamazsın. O zaman da aklım bir karış havadaydı. Belki de bir İtalyan vardı hayatında. Ya da bir Fransız. Belki de onlara kaptırmıştın paracıklarımızı. Öpüşürken.
1: Ne? Olur mu karıcığım? Sen böyle bir şeyi nasıl yaparsın?
2: Ben yapmadım, sen yaptın.
1: Olmaz canım, ben o kadar gaddar mıyım?
2: Evet, hem gaddarsın hem nankörsün. Yıllarca destek oldum sana. Eczacılık fakültesini kazanman için saçımı süpürge ettim.
1: Yok canım, saçların çok güzel.
2: Ha, ama sen ne yaptın? Ha? Beni bir başka kadınla aldattın. Üstelik de çirkin bir kadınla. Ne? Ne yani? Çirkin değil miydi? Hadi bir de utanmadan güzeldi de. Söyle, söyle, söyle canavar adam, söyle, söyle.
1: Hayır, seni aldatmadım diyorum.
2: Oh, sen bir canavarsın. Bir daha asla görmek istemiyorum seni.
1: Haksızlık ediyorsun karıcığım. Çok büyük haksızlık ediyorsun. Masumum ben.
2: Aman masummuş. Kollarının arasında sarışın bir kadınla kendinden geçmiş öpüşen kimdi?
1: Ha, kimdi?
2: Oh, öldürebilirim seni.
1: Öldür.
2: Değmez.
1: Olur.
0: Sabah şerifleriniz hayırlar olsun yengeciğim.
2: Onu sen ayarttın Lütfü. Sen bozdun ahlakını. İçki, kadın, kumar, her türlü kepazelik var sende.
0: Garip bir his var içimde. Bu sabah bu evde pek sevilmiyorum galiba.
2: Ha şunu bileydin. Selami'yi de kendine benzettin sonunda. Ama onun içinde de varmış serserilik, pislik. Alas mı aldık?
1: Lamia, dur. Gitme.
2: Sus. Hiçbir şey kararımdan döndüremez beni. Ayrılıyorum senden. Boşanıyorum.
0: Konuşsana ki lan.
1: Dur. Lütfü, başka çarem kalmadı. Her şeyi açıklamak zorundayım Lütfü.
0: Selami. Bu açıklamayı yapamazsın. Bu bir sır. Bunun nelere mal olacağını biliyorsun. Uyarıyorum seni.
1: Lamia. İstemezdim ama... Mecburum açıklamaya.
2: Ne açıklaması? Ne diyorsun sen?
1: Gizli polisim ben Lamia. Ajanım. Uluslararası çok gizli polis teşkilatındanım. O kadını görevim icabı yapıyordum Lamia.
2: Ne? Ne dedin?
1: Evet.
2: Eczacık alfası Selami gizli polis ha?
1: Evet. Narkotik büroda diğer ajanlarla haberleşmeyi yürütme bölümü sorumlusuyum.
2: Ya fıttırdın mı sen?
1: Sen öyle zannet, Lamia. Şu anda New York, Paris, Stockholm, Londra ve İstanbul'da bizim eczanede... ...çok gizli faaliyetler sürdürülmekte.
2: Ya, ne faaliyetleri?
1: Evet. Büyük bir savaş veriyoruz mafyasına karşı. Ağır kapıdan Marsilya'ya taşınacak.
0: Yeter! Yeter bu kadar Selami. Daha fazla konuşmaktan men ederim seni.
1: Açıklamak zorundayım.
0: Yapma.
1: Başka çarem kalmadı sayın şefim.
2: Şef? Şef mi?
1: Evet. Lütfü de bizden. Yıllardır teşkilatta. Bu operasyonu o beğenmediğin Lütfü yürütüyor. Mafyasının...

0: acımasız, en gaddar adamlarının isim listesinin kimde olduğunu sanıyorsun? Ben de. Çünkü...
1: Yapma Selami.
0: Alman Melahat'tan aldım listeyi.
2: Alman Melahat de kim?
0: Alman Melahat...
1: Yapma.
0: Alman Melahat, eczanede beni öperken gördüğün sarışın kadın. En güvenilir, en gözü pek ajanlarımızdan biridir. Şifre ismi X76.
1: Selami.
0: Sırf bu iş için gelmişti eczaneye. Öpüşür gibi yaparken, çaktırmadan listeyi aktardı bana. Bu liste yüzünden hayatım tehlikede. Ama vız gelir bana, ben görevimi yapmanın huzuru içindeyim. Geçen yıl o eczanede çalışan esmer kasiyer kız vardı ya... Hani sen, bu kız sana biraz tuhaf bakıyor. Sende gözü var galiba, der bozulurdun.
2: Evet.
0: O da teşkilattan. X79 Kobra Naciye.
1: Kapa çeneni Selami. Gereğinden fazla konuştun. Topuktur sen, topuk, topuk.
0: Kopuk Naciye, kopuk Naciye.
1: Allah seni, dur, cezanı vermesin.
0: Ha, Allah cezasını versin, bu bizim teşkilatın çok belalı adamlarından biridir.
1: Onu geç, onu geç.
0: Onu geçeyim, onu geçeyim. Ayakkabısı vardır ayağında, karlı havalarda giyer. Karlı havalarda ayakkabı giyer.
1: Şu nokta, şu nokta kör. Masumetli.
0: Evet, tamam. Tamam, her şeyi bilmen lazım. Her şeyi açıklayacağım sana. Bilmen lazım. Beni ne kadar az tanıdığını şimdi anlayacaksın. Bak!
2: Aa, o da neyse?
0: Teşkilattan olanların gizli işaretleridir bunlar. Görev derecesine göre noktalarız. Lütfü'de 4 tane var. O şef çünkü.
2: Ama daha önce görmedin bunları.
0: Elbette. Ne zaman baktın ki? Bir gün olsun ilgilenmedin. Şu adamcağızın topuğunda acaba bir şey var mı diye merak edip baktın mı hiç?
1: Böyle davranacağını hiç ummazdım. Silahını geri almak zorundayım. Kimliğini de.
0: Hayır. Teşkilattan çıkaramazsınız beni şef. Ben bu işe hayatımı koydum. Lütfü, sana bir dostum olarak yalvarıyorum.
1: İstemiyorum ama beni zor kullanmaya mecbur etme Selami. Tabancanı ve kimliğini lütfen.
0: Bir şans daha tanıyın bana. Yalvarırım, teşkilattan çıkarmayın beni. Çıkarmayın. Tanrım, bu ayrılık ölümden de acı.
1: Tabancanız ve kimliğiniz Selami Bey.
0: Yıllarca omuz omuza çarpıştık seninle. Bırak teşkilatta kalayım ya da vur beni, burada öleyim.
1: Bu benim yetkimin dışında. Ben olayı olduğu gibi rapor ederim. Belki sonra onlar vururlar.

0: dakika! Şu kimliği göstersenize bana.
1: İşte bu olmaz. Yeteri kadar gerekenlik edildi zaten. İyi günler.
0: Görmek istiyorum dedim.
1: Kurallara aykırı bu. Hatta imkansız.
0: Ver onu bana.
1: Benim görevim Selami'nin kimliğini ve silahını alıp olayı rapor etmek. Kimliği gösteremem yengeciğim. Lamia hanımefendiciğim.
0: Lütfü beyciğim, kimliği göreceğim.
1: Siz bilirsiniz şef. Siz en iyisini bilirsiniz. Şu anda her şey sana bağlı. Aman Allah'ım! Neler yapıyorum ben?

0: Utanıyorum senden şüphelendiğim için.
1: Hayatımı... Hayatımı bu görev uğrunda seve seve feda ederim.
0: Sana bir şey olursa kendimi hiç affetmem.
1: Rabia, bana bir şey olursa şehitliğe gömün.
0: Oh, oh.

0: Sen arası çeşitli lafta bu ikisinden daha cesur, daha gözü tek adam yokmuş, biliyor musun? Öyle dediler bana.
1: İyi günler.
0: İyi günler. Efendim Lami abla?
1: Ne haberlerim var, ne haberlerim?
2: Geçen yıl çok büyük çatışmaya girmişler. Kıl payı kurtulmuşlar. Kim, kocan mı? Vallahi bilmem ki. Ben de benimki için düşündüm ama... Acaba karakola müracaat etseler, bizimkileri de alırlar mı gizli polisliğe?

0: Pekte yakışıklı.
1: Müthiş bir adam.
2: Vay vay vay.
3: Artık siz bir şeyler yaparsınız herhalde.
2: Elbette Tevfik amca, dikenli tel koyacağım kümesin etrafına, merak etme.
3: Allah razı olsun.
2: Sağ olasın, hadi eyvallah.
4: Her şeye de koşuyorlar.
5: Şu güzelliğe şu yaklaşıklığa bak.
4: Helal olsun. Yürüyüşe bak. Yürüyüşe bak.

0: Günaydın Selami Bey. Vallahi kırıldım size.
1: Ya haklısın Ahmet Efendi. Uğrayacaktım ama bir şey oldu. Bir yere bir 10.000 lira... Yani uğrayamadım işte.
0: Gerçekten kırıldım. Bu yakınlarda hiçbir şey emretmiyorsunuz.
1: Estağfurullah, Allah'a ısmarladık.
0: Üzüyorsunuz beni Selami Bey. Oğlum, Selami Beylere bir but 3 kiloda pirzola.
1: Bir deli misin, batarız ya. Ben nasıl öderim bu kadar parayı?
0: O katiyen paranın lafı mı olur efendim? Duymamış olayım bu lafı. Her zaman ödersiniz. İyi günler. Güle güle efendim.
1: Ne oluyor bunlara ya? Allah Allah!
2: Rica ederim abicim, sonra alırız.
1: Mahkum ediyorsunuz beni.
2: Estağfurullah! Siz bizler için az şey mi yaptınız?
1: Ne yaptım ya?
2: Bu ne alçak gönüllülük yarabbim, pes vallahi!
1: Ha anladım! Şu benim baş ağrısı ilacını söylüyorsunuz galiba. Hay Allah! Hadi iyi günler!
2: Göreve mi?
1: Evet, eczaneye.
2: Aman dikkatli olun, sizin için dua edeceğim.
1: Yo. Merak etmeyin, bu defa patlama olmaz. Hadi eyvallah.
3: Kimse kıpırdamasın yerinden. Herkes olduğu yerde kalsın, arama yapacağız.
4: Siz kalkın. Oturun, siz de oturun. Tamam, oturacağım. Kalkar mısın?
3: Kimi görüyorum, nasıl bakalım Rıza? İşler nasıl gidiyor?
5: Öpeyim abi. Estağfurullah. Fena değil.
3: Rahat duruyorsun değil mi?
5: Ben tövbekar oldum beyim, namusumla para kazanıyorum artık.
3: Bak buna memnun oldum işte. Ne iş yapıyorsun şimdi?
5: Sanatçılarla çalışıyorum.
3: Sanatçılarla mı?
5: Evet, daha yeni bir kimlik kartı yaptım birine, gizli polis kimliği.
3: Gizli polis kimliği mi?
5: Evet, bir reklam filmi için. İyi de para aldım, tam 10.000 lira.

0: Hoş geldin Selamiciğim, hoş geldin yavrum.
1: Bağırmadı ya. Asabileşmedi.
0: Aman efendim, aman efendim. Ya siz nasılsınız Lütfi Beyoğlu?
2: Öğrendiniz demek.
0: Evet, dün öğrendim.

0: Yürü Selami.
1: Sen bekle. Size güveniyoruz. Parolayı unutmayacağınızdan eminiz. Selami'nin zam işini dönünce konuşuruz.
2: Konuşuruz.
1: Eyvallah.
2: He? Ne? Ne zam mı? Zammam yok! Nereden çıktı zam şimdi? Yok zam! 5 kuruş vermem ona! Niye zam verecekmişim efendim, Allah Allah!
0: Bir şey mi dediniz Niyazi Bey?
2: Zam işini dönünce konuşuruz dedim.

0: Müşteri geldi. Seyret şimdi cümbüşü.
1: Merhaba. Bir şampuan, bir de ayakkabı cilası istiyorum Niyazi Bey.
2: Bırak bu lafları, dört numaralı ağacın altı.
1: Efendim? Şampuan dedim, bir de ayakkabı cilası.
2: Bırak bu lafları, dört numaralı ağacın altı.
1: Deli bu adam.
3: Adam delisi sanıyor. Bak demedim mi?
4: Hoş geldin Lale. Hoş bulduk abla. Özür dilerim, geciktim.
5: Özür dilemeniz kaybedilmiş zamanı geri getirmeyecek.
6: Aşırı bir sertlikti sana yaptığı.
4: Hak verdim ona.
5: Ananevi balomuzun hepinize moral vermesini temenni ederim.
4: Ablacığım! Herkes bize bakıyor hocam.
5: Gel öyleyse dans edelim.
6: Hayatta başarılı olmanızı dilerim.
4: Yorgun senelerin acısını çıkartacaksın tatlı ablacığım.
5: Benimle evlenir misin?
4: Evet, şimdi çok iyiyim doktor.
7: Bu yanıltan, bu mucize nedir acaba?
4: Nevin Hanım Murat Bey'i seviyor efendim.
5: Seni bu kadar severken başkasıyla evlenemem.
4: Benim için yaptıklarını unutmayacağım. Sık sık yaz olur mu? İştahım yoktu.
5: Olmalı.
4: Ama sanki beni sevmiyor da... sevmek için kendini zorluyor. Ablamı yaşatırken seni öldürmek istemedim ben.
8: Küçük sevgilim bugün 16.15'te TV4'te.
9: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
10: Motor komple gitmiş.
11: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
12: kurdu. Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada POTS. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel POTS, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel POTS. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
13: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
14: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek atıştır.
15: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express
16: içelim. İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: O, hayata birçok mesleği deneyimleyerek başladı.
2: Televizyon tamirciliğinde çalıştım, elektrik, elektronik, otomasyon şirketinde çalıştım, bakırcıda çalıştım, büfede çalıştım, tabii en sonunda hamallık mesleğine çalıştım.
1: Zorluklar karşısında azminden vazgeçmedi.
2: Hamallığın zorluğunu gördükten sonra sınıfın ön tarafına geçtim. Daha böyle çalışkan arkadaşlarla oturup kalkmaya başladım. Bana yapamazsın diyen, başaramazsın diyenlere inat. Ben asla pes etmedim, çalışmaya devam ettim ve başardım.
1: Benim hikayem, Doktor Muhammed Bilici'nin hikayesiyle cumartesi 12.30'da TV4'te.
2: Benim hikayem Hammal Muhammed olarak başladı. Doktor Muhammed olarak geçmişe döndüğümde o zamanki Hammal Muhammed'e şunu demek isterdim. Aferin koçum, doğru yolda devam et.

0: Bebeğin varken her şeyin birbirine karıştığını anne baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca işler yoluna girer. Yeni doğan bebek hemşiresi evine kadar gelir, tecrübesiyle destek verir, rahatlarsın. Sen de modüler sağlık sigortanı Allianz'dan yaptır, ayrıcalıkların olsun. Allianz ailemle, bugünden yarına, Allianz seninle.
1: Haydi, buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express
2: içelim. Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf krem süpremle çok kolay.
3: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum. Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum. Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf krem süprem her sen için.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
8: Pepsi ile hepsi güzel.

0: Paraf Para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır. Pervol'le yıkandı.
3: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express Modern

0: her nesnenin ikinci bir şansa ihtiyacı var.
1: Geri dönüşüme inanılmaz büyük bir ilgim vardı. Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
0: Serkan Şerefhanoğlu yeniden kullanabilmeyi sanatla harmanlıyor.
1: Benim bir tabloyu oluşturma sürecim ortalama 2 ay gibi bir zamanla gerçekleşiyor. Ve her tablonun üzerinde minimum 100.000 parçadan oluşuyor.
0: Yaşamın devamlılığı için sürdürülebilir hayat.
1: İnsanların çöp diye nitelendirdiği, materyallerin ikinci bir hayata kavuşabileceğini kendim gördüm ve insanlara göstermeye çalıştım.
0: Sürdürülebilir Hayat, Pazar 13'te, TV4'te.
2: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
3: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
7: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
8: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
7: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
9: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express

0: Abi ne yapıyoruz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisiz bırakmıyoruz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Tervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Tervol ile yıkandı.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
7: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
6: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
8: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.

0: ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
2: Ay bunu da dök dur, köpüğü sönüp gidiyor.
1: O zaman...

0: konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Beyri yıkar geçer.
1: Market ihtiyaçlarınız için yapılacaklar listesi. Market alışverişinizi %50'ye varan indirimlerle yemek sepetinden söylemeyin. Yemek sepeti market.

0: Evet.
1: Adım Nuri. Emniyet müdürlüğünden geliyorum.
2: Geldiniz demek. Biliyorum niye geldiğinizi. Buyurun, buyurun içeri.
1: Çok naziksiniz efendim. Selami Bey yok mu?
2: Bildiğiniz gibi orada. Eczanede.
1: Eczanede?
2: Evet. Niye geldiğinizi biliyorum Nuri Bey. Selami'nin yerinde siz olsaydınız ne yapardınız? Lütfen inkar etmeyin. Siz de aynı şeyi yapardınız. Çünkü onu öpüşürken görünce terk etmeye karar vermiştim. Boşanıyordum ondan.
1: Boşanıyordun?
2: Bir anda yıkılmıştım. Tüm dünyam kararmıştı. İşte o zaman Selami mecbur kaldı ve gerçeği söyledi bana. Gizli teşkilattan olduğunu açıkladı.
1: Ya teşkilat?
2: Evet. O durumda siz de böyle yapardınız. Siz de söylerdiniz karınıza, öyle değil mi?
3: Demek çaresizlikten ve korkudan böyle bir oyuna girmiş Selami.
1: Evet efendim, durum bu. Adam karısını deli gibi seviyor besbelli.
3: Gerçeği öğrenirse kadın ayrılabilir kocasından. Bir yuvanın yıkılmasını istemiyoruz tabii. Öyle değil mi?
1: Benim de gönlüm razı olmuyor doğrusu. Ne öneriyorsunuz efendim?
3: Selami denen zehir harfiyeyi bul ve kulağını iyice bük. Yasalara saygılı olmayı öğretmek lazım bunlara. Bundan böyle ne karısını aldatsın... Ne de böyle bir numaralara kalk.
1: Bağışsın efendim. Meselenin böyle çözülmesine sevindim. Onların ayrılmasını ben de istemezdim. İyi günler.
3: İyi günler.
2: Ama beni azıcık şaşırtan bir şey var.
4: Neymiş o?
2: Gizli polis judo, karate falan bilir. Oysa sen böyle şeyleri yapabilecek bir tipe benzemiyordun doğrusu.
4: Yeminliyiz de ondan. Bizim meslekte judo, karate, boks bildiğini... ...en yakınlarına bile saklamak zorundasın. Ya? Çok mecbur kalmadıkça en yakınlarımıza bile belli etmeyiz bunu. Ama yine de çok özel durumlarda bir iki numara göstermek yetkimiz var tabii. Mesela... Hay! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! İşte böyle.
2: Lan kocacığım benim. Maşallah. Hay.
4: Gözün aydın Selamiciğim. Sana çok önemli haberlerim var. Teşkilatta bir sürü dostun varmış arkadaş. Buyur kimliğin. Bu kadar sevildiğini bilmiyordum doğrusu. Şef o bizim göz bebeğimiz dedi. Harcanmasını katiyen istemeyiz dedi. Hadi yürü, çok önemli bir göreve gidiyoruz. Hadi canım, görev bizi bekliyor.
5: Gitmesek olmaz mı? Hiç canım istemiyor.
4: Bekliyorlar.
2: Tehlikeli mi bu görev?
4: Hiçbir görevimiz kolay olmadı bugüne kadar, evet. Çok tehlikeli. Şu eczanede yarım bıraktığın görev. Bademcik operasyonu.
2: Yani kadınlarla mı buluşacaksınız?
4: Kadın mı? Kadın madın denmez onlara. Bunlar kadın değil, bir canavar. Bunlar karşı tarafın ajanları. Bunları şey yapmalı, bunları bekliyorlar.
2: Ne istiyorlar sizden?
4: Tek amaçları İmrihor operasyonunu engellemek.
2: İmrihor operasyonu mu?
4: Tabii. Yani İmrihor eczanesi, kısaca İmrihor operasyonu. Bizden ayrıntılı bilgi sızdırıp ona göre önlem alacaklar. Ve Marsilya'ya sevk edecekler. Planı anlatayım sana. Gazino Royal'da buluşacağız kadınlarla. Oturduğumuz masaya dinleme aletleri yerleştiriyoruz.
5: Vay!
2: Şu ünlü Gazino Royal'e gidiyorsunuz demek.
4: Evet. Oraya gidiyoruz. Sabaha kadar sürebilir görev.
2: İlk evlendiğimizde Selami ile gitmiştik. Pahalı ama nefis bir yerdi. Sahibi de şeydi, Tatar
4: Ali. Aslında Japondur. Asıl adı da Alsinsan. Uluslararası ajan. Üstelik de... Neyse, fazla konuşmamam gerekir, hadi yürü.
5: Başka zaman gitsek olmaz mı acaba? Ya da başka birini versinler bu göreve.
4: Bekliyorlar.
2: Başka zaman gitmek olur mu? Görev bu.
4: Tabii ya.
2: İyi yani. Keyfin var, göreve gideceksin. Keyfin yok, evde oturacaksın. Hadi çabuk gidin. Kazanız mübarek olsun.
4: Hadi yürü, gidiyoruz.
2: Ne tür filmler yapıyorum demiştiniz Selami Bey?
5: Ben de dedim ki, Lütfü dedi. Lütfü lan! Ne tür filmler yapıyorum ben?
3: Selami, çok
0: prensip sahibi bir yapımcı.
3: Evet.
0: Daima ciddi konulara eğilmiş.
3: Ya. Evet.
0: Bunu bir görev bilmiş.
3: Görev? Ben görevliyim ben. Malı ahır kapıdan Marsilya'ya...
0: Evet, Marsilya'da bir ortak yapım projesi vardı da.
3: Ama siz buradaki filmlerinde oynayacaksınız.
2: Şu reklam filmi için çok sabırsızlanıyorum hayatım.
0: Hafta sonu başlıyoruz tatlım. İkiniz de oynayacaksınız. Sonra da Selami'nin filminde oynayacaksınız.
2: Şerefe.
3: Şerefe.
2: Etmem asla seni. Koca ajan nasıl unutur silahını? Başlarına bir şey gelmeden yetiştirmeliyim. Silahsız nasıl gider göreve?
1: Bakın hanımefendi, eğer birini ateş etmeyecekseniz, yani maksadınız birini vurmak değilse... ...siz olun, elinizdeki silahla sokağa çıkmayın, tamam mı?
2: Ben ne?
1: Karşınızdaki her an ateş edebilir size.
2: Unutmuş, kocam silahını unutmuş. Şu anda çok tehlikeli bir görevde, Lütfü'yle beraber.
1: Selam Bey yeniden göreve çıktı demek.
2: Evet, Ali Jinsan'ın yerine gittiler.
1: Anlamadım. Nereye gittiler?
2: Ali Jinsan'ın yerine. Tatar Ali'nin yani. Aslında Japondur. Uluslararası çok büyük bir ajan. Bilmiyor musunuz?
1: Bilmez olur muyum hiç? Bilmez olur muyum?
2: O iki kadınla buluşacaklar. Karşı tarafın ajanlarıyla. Durumları çok kritik. Tehlikedeler.
1: Çok iyi anlıyorum sizi. Hadi gidelim. Vakit kaybettik zaten.
2: Hadi gidelim.
0: Bu hafta bir bodrum yapalım Selami.
2: Bodrum mu?
3: Ne Bodrum'u ya? Ben nasıl giderim Bodrum'a be?
0: Görev canım kardeşim, görev. Bodrum, Marmaris, Kuşadası... ...canımızın istediği her yere gideriz. Bu hafta sonu Bodrum'dayız.
2: Hani bizimle reklam filmi çekecektiniz bu hafta? Hemen arkasından da Selam Bey'in yapacağı filmde oynayacaktık.
0: Oynayacaksınız benim güzel yengecim, oynayacaksınız. İkiniz de oynayacaksınız. Bizde daha ne filmler var, ikinizi de oynatacağız. Tabii önce reklam filmi, sonra Selami'nin projesi. Ama ben önce Bodrum derim.
3: Evet, bir filmde Bodrum'da çekeriz. Adı... ...Bodrum'da aşk başkadır.
2: Yani önce Bodrum'a gidelim, filmleri sonra çekeriz diyorsunuz, öyle mi?
3: Öyle.
2: Durumları iyi değil galiba. Selami'ye silahını vermeliyim.
1: Bence zamanı değil şimdi.
2: Hiç olmazsa sizin burada olduğunuzu bilseler... ...teşkilattan birinin yakınlarında olması rahatlatır onları.
1: Merak etmeyin, ben yakında rahatlatacağım onları.
2: Yakında olmaz şimdi.
3: Yo, yapmayın!
2: Ay bırakın canım, bu da her şeye karışıyor.
3: Al! Eyvah, karım!

0: Ай-ай-ай-ай-ай! Ах-ах! Şanssızlığa bak.
1: Ah mahvoldum ben. Canavar Selami, sakar Selami, ne yapıyorsun? Biricik eczanemi mahvediyorsun benim. Bunu bana yapamazsın, hakkın yok buna.
0: Ne yapalım ya, kazayla oldu işte, kafamız karışık.
1: Allah. Kaza maza. Bakınız Selami Bey, sizin durumunuzu çok iyi anlıyorum.
0: Anlıyorsunuz.
1: Mühim bir göreviniz var, kabul ediyorum. Ama şunu da kabul edin, iki işi bir arada yürütemiyorsunuz. Ya, ya ajanlığı seçin, ya kalfalığı, tamam mı?
0: Kim? Ajan kim? Uydurmuşlar, dedikodu! Gizlim, saklım yok benim! Emniyette de söyledim ajan olmadığımı!
1: Bak, bak, bak, bak, bak! Üstelik bana güvenmiyorsunuz! Çok teessüf ederim doğrusu! Halbuki ben sır saklamasını iyi bilirim!
0: Bakın! Buyurun! Ne istiyorsunuz? Siz ne istiyorsunuz? Buyurun, ne istiyorsunuz?

0: Siz gerçekten hiçbir şeyden korkmaz mısınız?
1: Hayır Nesrin.
0: Benim adım Arzu.
1: Hayır Arzu, korkmayız. Ne ben, ne Selami, hiçbir şeyden korkmayız biz.
2: Ben...
3: Kim bu Lütfü? Cevap ver.
2: Lütfü mü?
3: Onda mı?
2: Yok ya! Dedim ya Lütfü, arkadaşım benim. 4,5 yaşından beri arkadaşım.
4: Katil Selami, canavar Selami, mahvettin beni. Bırakın beni, bırakın beni. Eczanem sahipsiz kaldı, bırakın beni.
3: Sen anlat bu Lütfü'yü, kimmiş?
4: Lütfü de gizli polis. Teşkilattan. Bunun şefi.
3: Bravo! Bravo Simo! Çok güzel, çok zekice yapmışsınız planınızı. Eczanede çalışıyor görünürken gizli polis olduğunuzu yaydınız etrafa. Ve bu dümenlere güzel güzel tezgahladınız işleri. Ama ben yutmam bu gizli polis masalını!
2: Çok doğru söylüyorsunuz efendim. Ben kimseye gizli ajanım, polisim falan demem. Ve demeyeceğim. Tek kelime bile söylemeyeceğim.
4: Benim ne alakam var bu işlerle yani? Allah cezanı versin seni Selami. Bırakın beni, bırakın beni. Eczaneme döneceğim. İlaçlarım beni bekliyor efendim. Sizin yüzünüzden mahalleli ilaçsız mı kalsın yani?
2: Kes lan! Ne ilaçları be? Ulan ilaç mı var sanki eczanede?

0: Biraz daha anlat şu Lütfü'yü bakalım.
1: Zamparanın teki. İşi gücü kadınlar, kızlar. Dalgıcı Mahmut.
2: Ne yapsın? Güzel kadın gördü mü dayanamaz Lütfücüğüm. Bu da bir huyu işte.
3: Ya. Nerede oturuyor? Adresi?
1: Ne bileyim. Geliyordu belli değil. Belki de otelde kalıyordur.
2: Ne oteli be? Bir kere koskocaman evi var. Hacı Badem de kime sorsan gösterir.

0: Güzel. Sinyor Lütfü'yü de getirteceğiz buraya. Hem de çok çabuk. Demek Acı Badem'de oturuyor.
1: Ne? Acı Badem mi dedim? Hay aptal kafam. Çok eskiden de o. 300 sene önce gitti Nikaragua'ya. Ya Nikaragua'ya gitti, Nikaragua'da şimdi. Lütfü değil mi yani 15 günde bir, her sene 15 günde bir gelir, gene gider. Lütfü Nikaragua'da oturuyor şimdi.
0: Demek kadınlara meraklı. Neriman'a iş çıktı yine. Gidin haber verin.
2: Bağ üstüne.
3: Ah Sedami, neler getirdin başıma benim. Eczanemi havalara uçuruyordun. Üstelik bir de zam istedin utanmadan. Şimdi de bu gancı senin eline düşürdün beni. Canavar Sedami seni!

0: Sabrımı taşırıyorsun Sinyor Selami. Cevap ver. Nerede?
1: Bilmem.
0: Çok güçlü bir iraden var Sinyor.
1: Evet.
0: İyi direniyorsun.
1: Evet.
0: Ama er geç konuşturacağım seni.
1: Bir dakika. Boğazımı sıkıyorsunuz galiba.
2: Onun için yanaştım.
3: Evet. Ama o zaman tanımıyordum seni Lütfü. Ve şimdi aşık oldum. Her şeyi anlattım. Arkadaşlarımı ele verdim.
2: Aferin. Ben gidiyorum. O alçakları inlerinde kıstıracağım. Sen burada kal ve beni bekle.
3: Ya. Hayır gitme. Polise haber verelim. Gitme, öldürürler seni. Çok, çok tehlikeli bunlar.
2: Tehlike benim soyadım bebek. Yalnız gideceğim. Tek başıma. Arkadaşımı o pis hergelerin elinden kurtaracağım. Karınlarını kurşun kalemle dolduracağım onların. Ayaman, kurşunla.
3: Lütfü, yalvarırım gitme. Dikkatli ol, yalvarırım Lütfü. Gitme Lütfü.
2: Sen gene de polise bir haber ver.
4: Boş yere bekliyoruz.

0: Ölümle kumar oynuyorsun muhteşem. Ya, ya.
1: Hoş geldiniz sinyor.
2: Allah.
1: Siz Lütfü olmalısınız.
0: Hoş bulduk. Ben kiminle müşerref oluyorum acaba?
1: Mario.
0: Ha Mario.
1: Sicilyalı ustura Mario.
0: Müşerref oldum. Ben de Kasımpaşalı muhteşem Lütfü'n. Jilet Lütfü de derler.
1: Jilet mi atardınız?
0: Hayır, jilet satardım.
1: Getirin.

0: Yazık, Neriman sattı bizi, beceremedi.
1: Yo, gayet iyi, pekala becerdi. Deneme filmi çok iyiydi. Tabii yoruldu kızcağız, gelemedi. Yavaş be. Ooo, fırtına selamı.
2: Lütfü! Vallahi ağzımdan kaçtı, bunlara nerede oturduğunu söyledim.
1: Çok iyi ettin, sevindirdin beni. Sayende böyle iç acıcı bir yer gördük. Üzülme işler tamam. Neriman'la sohbet ettik. Biraz neyler, birazdan geliyorlar. Ooo, Asabi Niyaz Bey! Siz de mi buradasınız? Nasılsınız? Bak, eczanede de böyle sessiz olsa ne iyi olur. Kukla gibi. Siz kuklacı mısınız?
0: Oturtun şunu.
1: Ben kendim oturdum ya. Ah.
0: Aç! Konuş!
3: Allah cezanı versin Sedami! Teneş üzere geleceğiz Sedami!
0: Kapat!
3: Yüzünden başmacım!
0: Kapat! Kapat!
4: Fırla! Gidelim tam zaman! Bu tarafa gel!
0: Güzel!
1: Tamam! Ay! Hey Allah!
0: Solozzo! Kıymetli patronum cevap bekliyor. Solozzo'nun sabrı taşmamalı.
1: Evet.
0: Düşmanım olduğunuz sürece hiçbir sonuca varamayacağız. Şu halde dost olalım. Hı?
1: Dost mu?
0: O ne o? Bir anlaşma yapalım sizinle. Düşündüm, malda sizin de hakkınız var. Yarı yarıya bölüşelim onu. 50 sizin, 50 bizim. Nasıl?
5: Neyi bölüşüyoruz ya?
1: Malı dedi ya, duymadın mı? Yani... Düşündük taşındık, kararımızı verdik. Teklifinizi kabul ediyoruz. Biz Selami ile gidelim, mal alıp gelelim, bir güzel paylaşalım. Heh. Hadi Selami kalk, gidiyoruz.
5: Tamam, Niyazi Bey'i de alalım giderken. Allah'a ısmarladık efendim, hadi yürü.
1: Tamam, iyi günler.
0: Aceleniz ne dostlarım? He? Çok sevindim kararınıza.
1: Tamam.
0: Önce birer içkiyle kutlayalım bunu, ha?
5: İçmesek olmaz mı?
1: Olmaz. Madem ısrar ediyor dostumuz, içeceğiz. İçeceğiz ve gideceğiz.

0: Güzel. İlaç etkisini hemen gösterdi. Şimdi bülbüller gibi öter dostlarımız. Evet dostum, lütfen söyler misin bana? Nerede?
1: Ahır kapıda.
0: Güzel, ahır kapıda demek.
1: Marsilya'ya gönderilecek.
0: Ne? Marsilya'ya mı? Kime? Ne zaman?
2: Artık malları göndermiyoruz. Selami'nin boşanma işini hallediyoruz.
0: Ne? Ne boşanması?
1: Alman Meyat beni öptüydü ya. Karım da boşanıyordu ya benden.
0: Alman Melahat kim?
2: İşitmiş altı.
0: Neler oluyor be? Neler söylüyorsunuz siz?
1: Onun yüzünden mecbur kaldık. Ayrıca insanın yerinde o ajanlarla buluş.
2: Ne ajanlardı be? Hele sarışını.
0: Ajanlar. Alişinsan. Kim bu Alişinsan?
2: Teşkilattan. Efendi Toran Ağa'nın müdürü.
0: Bana bak! Beyninize bir kurşun mu sıkalım, yoksa ayağınıza taş bağlayıp denize mi atalım? Hangisini seçersiniz? Hangi yön?

0: 사람이?
1: 말로 되었게 항해서 분수를 하겠습니다. 배수수보다 말겠니? 말이여다 가봐야 볼듯 무한 결이야.

0: Gitti. Tam alnının ortasından yedi kurşunu.
1: Öldü. Asabi Niyaz öldü. Suçsuz.
2: Masum. Ne şehittir, ne gasi. Hiç yoluna gitti. Niyaz abi.
1: Nasıl da sevişirdik. Bir gün bile kırmadık birbirimizi. Oğlu gibi, öz oğlu gibi severdi beni. Anlayışlı, şefkatli. Ne mükemmel bir insandı o. Sırma saçlı patronum benim. Güler yüzlü, uysal, cömert, sessiz.
2: Bana bak, ölen Asabi Niyazi değil miydi yoksa?
1: Asabi Niyazi'ydi, öldü işte.
0: Çok duygulandınız bakıyorum. Şaşırttınız beni. Şimdi de sıra sizde. Hanginizden başlayayım? Söyleyin, önce hanginiz? Ölür müsünüz? Yoksa yerini mi söylersiniz?
2: Ha. Söylesenize kardeşim. Selami. Hadi 50 kilo yapıver Mario Bey'e.
3: Mi yapayım?
2: Tabii. Niye yapmayacakmışsın? Sinyor Mario yabancı mı? Hem artık daha fazla saklayamayız ki sırrımızı.
0: Neler diyorsun? Ne sırrı? Neler oluyor?
2: Açıklayayım. Selami yıllardır yeni bir yöntemle imali üzerine çalışıyordu. Eczanede gizli gizli denemeler yapıyordu.
0: Ya.
2: Ya. Ya. Hı. İşte böyle. Hı hı. Formülü bulana kadar kalamazdık tabii. Eksik olmasınlar, epeyce müşterimiz var. Bizi de pek seviyorlar. Bu yüzden de sizi yürütmek zorunda kaldık, 50 kilogram kadar. Ve hemen sattık müşterilerimize. Şimdi formülü bulduk. İstediğimiz zaman, istediğimiz kadar imal edebiliyoruz. 10 dakika içinde.
0: Yani şimdi 50 kilogram ve 10 dakika içinde yaparsınız.
2: On dakika dedikse 10-12 dakika sürer. Ne için?
1: Evet.
2: Tamam.
4: Alo. Ben Emniyet Müdürü, buyurun.
5: Bir ihbarda bulunacağım efendim.
4: Bir dakika hanımefendi, lütfen. Adresi tekrarlayın efendim. Sizi dinliyorum. Teşekkür ederim hanımefendi. Bir ihbar var. Adresleri de burada. Hemen değerlendirin.
6: Bağ üstüne. Hadi arkadaşlar, gidiyoruz.
7: Müdür bey,
4: merak etmeyin hanımefendi, bizimkiler hemen yetişir.
0: Evet arkadaşlar, işte laboratuvar burası. Burada güzel güzel çalışacağınıza eminim. Evet, hadi bakalım göreyim sizi.
3: Ne yapacağım ya?
2: Senin büyük icadın saç ilacını icat et, gerisine karışma.
0: Ne konuşuyorsunuz?
3: Mükemmel bir tesis.
2: Hadi,

0: Hadi, hadi. 10 dakika doluyor. Hadi. Hadi. Evet, gecikti. Hala patlamadı.
1: Ne patlamadı?
0: Zerrecikleri küçük patlamalar yapar. Sabun köpükleri gibi. Onu diyordum, o gecikti diyordum.
1: He? Ha.
0: Nasıl gidiyor Selamiciğim?
2: Saçsız kafa kalmayacak yeryüzünde. Bomba gibi bir icat olacak. İsmim tarihe geçecek.
1: Ne diyor bu be?
0: Saçsız kafa diyor. Hani... içici kalmayacak diyor.
2: Hadi patlat artık be! Ne patlatması be?

0: Hadi be, hadi be! Nerede? Ne zaman olacak? 10 dakika dediniz, 1 saat oldu.
1: Tabii, haklısınız. Hadi be Selami, hadi patlat şunu artık, patlat! Patlat kesecikleri, patlat, patlat, patlat! Dinamit verelim yani.

0: Bırak karıştırmayı. Dök şu ilacı artık içine de patlasın. İlacı diyorum, patlat artık.
1: İkide bir kalkıp kaçıp duruyorsunuz oralara. Masada otursanız olmaz mı?
2: Olmaz. Rengi uzaktan görmeliyim. Bu çok önemli. Ya?

0: Selami, senin şu baş ağrısı haplarından var mı?
1: Var tabii. Heh. Her zaman bulundururum. Maksat topluma hizmet olsun.
0: Ver bir tane.
1: Sizi ister misiniz?
0: Ver tamam.

0: Motor komple gitmiş.
1: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
2: hesap kırdık.
1: Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda... 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
2: Hesap kurdu.
3: Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Bir tanem sen hemen markete gitmiyorsun. Burak sen manava, kızım sen de kırtasiyeye... gitmiyorsunuz. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Evinize geliyoruz.

0: Diol büyük indirim günlerinde kozmetikte seçili markalarda 1500 TL ve üzerine 500 TL indirim fırsatını kaçırma. Hadi uygulamaya.
1: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
2: Ay bunu da dök dur, köpüğü sönüp gidiyor.
1: O zaman...

0: konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Beyri yıkar geçer.
1: Probis. Şu Probis'i bir yapamadınız ya.
2: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
1: Anlıyor, yapamıyor.
2: Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz. Probis.
3: Bari kötü ayrılmayalım.
2: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
4: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet. Probis.
5: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Ben Diol büyük indirim günlerinde Ergan, Nişantaşı Shoes, Tony Black ve Rickon markanın seçili ürünlerde %30'a varan indirimleri yakala. Hadi uygulamaya.
1: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
2: içelim. İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Pepsi ile hepsi güzel.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
6: Yaşanacaksa yaşanacak.
8: Probis. Şu Probis'i bir yapamadınız ya.
9: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
8: Anlıyor, yapamıyor.
9: Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz. Probis.
10: Bari kötü ayrılmayalım.
9: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
11: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit

0: Madame Dior büyük indirim günlerinde Madame Coco, LS2, Auma ve Bofigo ürünlerinde 1000 TL'ye 300 TL kupon fırsatını yakala. Hadi uygulamaya.
1: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
2: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek yatıştır. Yaşanacaksa
3: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
4: yaşanacak. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle,

0: O, hayata birçok mesleği deneyimleyerek başladı.
1: Televizyon tamirciliğinde çalıştım, elektrik, elektronik, otomasyon şirketinde çalıştım, bakırcıda çalıştım, büfede çalıştım. Tabii en sonunda hamallık mesleğine çalıştım.
0: Zorluklar karşısında azminden vazgeçmedi.
1: Hamallığın zorluğunu gördükten sonra sınıfın ön tarafına geçtim. Daha böyle çalışkan arkadaşlarla oturup kalkmaya başladım. Bana yapamazsın diyen, başaramazsın diyenlere inat, ben asla pes etmedim, çalışmaya devam ettim ve başardım.
0: Benim hikayem, Doktor Muhammed Bilici'nin hikayesiyle cumartesi 12.30'da TV4'te.
1: Benim hikayem Hammal Muhammed olarak başladı. Doktor Muhammed olarak geçmişe döndüğümde o zamanki Hammal Muhammed'e şunu demek isterdim. Aferin koçum, doğru yolda devam et.
2: Mersi canım.
3: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
2: Hocam ben?
3: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
3: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
2: Hocam 1000 megabit diyor.
3: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
2: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
3: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
2: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
3: Ya gelsin o zaman slogan.
0: Türk Telekom. Değerli hissettirir.
4: Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Heyecan deyince dibine kadar.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
7: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
8: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
9: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express Modern.

0: Her nesnenin ikinci bir şansa ihtiyacı var.
1: Geri dönüşüme inanılmaz büyük bir ilgim vardı. Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
0: Serkan Şerefhanoğlu yeniden kullanabilmeyi sanatla harmanlıyor.
1: Benim bir tabloyu oluşturma sürecim ortalama 2 ay gibi bir zamanla gerçekleşiyor. Ve her tablonun üzerinde minimum 100.000 parçadan oluşuyor.
0: Yaşamın devamlılığı için sürdürülebilir hayat.
1: İnsanların çöp diye nitelendirdiği, materyallerin ikinci bir hayata kavuşabileceğini kendim gördüm ve insanlara göstermeye çalıştım.
0: Sürdürülebilir Hayat, Pazar 13'te, TV4'te.

0: gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o an. Kim tutar seni? Express içelim.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir

0: Döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Trendyol büyük indirim günlerinde Lego, Çocuk Akademi, Yükselen Zeka, Dikkat Atölyesi yayınlarında 500 TL ve üzerine 250 TL indirim. Hadi uygulamaya.
9: Karıcığım benim.
10: Kahraman karıcığım benim. Hayatım.
11: Operasyon tamamlandı efendim.
12: Sağ olun. Sizden de bunu beklerdim zaten.
11: Çok özledim sizi, biliyor musunuz? Siz de sağ olun. Arkadaşların büyük yararı oldu efendim.
9: Abdullah Bey.
10: Aslan karıcığım. Hepsini karateyle yendin değil mi?
9: Kimisini karate, kimisini judo, tekme, yumruk, aerobik falan böyle bir şeyler.
11: Efendim izninizle arkadaşlar biraz dinlensinler. Hadi gidiyoruz. Bu son operasyon çok yordu sizi. Bundan eminim. Teşkilat olarak minnettarız size, hem de çok. Ama muhakkak dinlenmeniz lazım. Çok uzun bir süre izin veriyoruz size. Öyle gazinolar, gaddar kadın ajanlar falan yok bundan sonra. Ha? Anlaştık değil mi? Hadi.
9: Ama şefim...
11: Anlaştık değil mi dedim.
9: Peki. Tamam efendim.

0: Başların güneş ışıklarından örülmüş sanki. Tatlı bir ilkbahar rüzgarı gibisin sen.
1: Duyan da seni şair sanacak.
0: Senin bu şahane güzelliğin karşısında taş bile dile gelir Selma.
1: Beni şaşırtıyorsun.
0: Ne desem, ne yapsam gene de hazır senin için.
1: Ben o kadar çok şey istemiyorum ki. Sadece senin eşin olmak arzum.
0: Ben de yükselmek, zengin olmak, sana layık olduğun hayatı vermek istiyorum.
1: Birbirimizi sevdikten sonra paranın ne önemi var?
0: Seni o kadar çok seviyorum ki bir türlü yoksulluğuma ortak etmeye kıyamıyorum.
2: Allah kahretsin! Biraz dikkat etsenize! Özür dileyeceğiniz yerde bir de gülüyorsunuz!
3: Ben hiçbir zaman özür dilemem!
2: Şımarık züppe!
3: Bu hakaret bana mı?
2: Evet! Kadın olduğun için hepsini söyleyemedim! Az oldu!
3: Küstah! Sen benim kim olduğumu biliyor musun?
2: Kim olursan ol! Terbiye ve insanlık dersine ihtiyacım var!
3: Bu söylediklerine çok pişman olacaksın!
2: Ben hayatta yaptığım hiçbir şeyden pişman olmam!
3: Görürsün sen! Terbiyesiz, münasebetsiz! Onu işten atmanı istiyorum baba! Derhal kovacaksın, derhal, derhal!
4: Dur, önce bir merhaba de, bir nefes al, ondan sonra söyle! Peki, kimi kovuyoruz şimdi?
3: Fabrikanın bahçesinde kamyon tamir eden işçiyi!
4: Peki, ne oldu, ne yaptı?
3: Babacığım, bana olmayacak hakareti yaptı! Beni bir sokak kızı gibi herkesin önünde rezil etti!
4: Ya, kim bu küsta?
5: Buyurun efendim!
4: Fabrikanın bahçesinde kamyon tamir eden işçiyi al, derhal bana getir!
5: Başsın efendim!
3: Böyle saygısız, kaba bir adam senin fabrikanda nasıl çalışıyor babacığım?

0: Sinirlenme, sakin ol kızım. Senin için bütün işçilerin feda olsun.
1: Babacığım, senden ricam, onu hemen şimdi benim gözümün önünde buradan kovacaksın.
2: Beni istemişsiniz beyefendi.
1: İşte bu adam baba.
0: Ne? Doğan mı yaptı? Nasıl olur kızım?
2: Hanımın kızınız olduğunu bilmiyordum. Aramızda tatsız sözler geçti.
1: Sus! Şimdi konuştuğun gibi nazik mi davrandın?
2: Hanımefendi, burada da dışarıda sarf ettiğim sözleri tekrar ederim. Benim kimseden korkum yok. Şımarıksınız. Kendinizi çok beğenmiş, züppe bir kızsınız. Beyefendi, şayet siz de beni fabrikanızda çalıştırmak istemezseniz hemen giderim. Müsaadeniz efendim.
1: Kızına ne kadar değer verdiğini şimdi anladım.
0: Kızım, onu kovmak kolay ama yerine adam bulmak zor.
1: Neden?
0: Ya fabrikanın her şeyi temel direğidir. Doğan işe yarayan tek adamdır.
1: Tek adam ha? Demek kızından önemli biri.
0: Sadece kızımın menfaati bakımından önemli. Bu servet, bu fabrika senin sayılır. Onu korumanın bir yerde sana faydası var kızım.
1: İlk defa böyle bir yere geliyorum.
0: Ha, senin alıştığın lüks lokallere benzemez. İşçilerimizden birinin düğünü. Ümid ederim ki sıkılmazsın.
1: Yo, bilakis bu değişiklik eğlendiriyor beni. Hem fabrikamızda çalışanları daha yakından tanımak isterim.

0: Baba, Doğan Usta'nın dans ettiği kız kim?
1: Bilmem. Belki de kız kardeşidir.
0: Sanmıyorum. İnsan kız kardeşiyle böyle dans etmez. Ama hiç yakışmamış bu kız ona. Uyuz kediye benziyor. Patronun kızı sana bakıp babasına bir şey söylüyor.
2: Ne diyebilir ki?
0: Tanıyor musun onu?
2: Ha, bir kere teşerrüf etmiştim.
0: Senden gözünü ayırmıyor.
2: Ne yapalım yani? Bakar bakar.
0: Güzel kız ama. Çok şık ve zengin de üstelik.
2: Gözüm senden başkasını görmüyor. Yeryüzünde senden başka güzel kız yok.
0: Böyle konuşmaya devam edersen, bir gün mutlulukta kalbim duracak.

0: Allah, kızımın nüvvetini görmeden sen benim canımı alma.
1: Bu akşamki düğün bana çok şeyler düşündürdü. Ben yaşlı bir adamım, hayatta senden başka kimsem yok. Ölmeden evvel senin mürüvvet ve saadetini görmek isterim. Fakat sen bütün taliplerini reddettin. Artık bu konuda bir karara varmanın zamanı gelmiştir kızım.
0: Size evlenmeye karar verdiğimi ve hayat arkadaşımı seçtiğimi söylersem.
1: Öyle mi? Bak buna pek memnun oldum işte. Peki kimmiş bu talihli adam?
0: Doğan Usta.
2: Doğan abi, seni patron çağırıyor.
3: Beni hissetmişsiniz beyefendi.
1: Oh! Gel bakalım Doğan Usta, seninle özel olarak konuşacağım. Önemli bir mesele var.
3: Buyurun efendim.
1: Beyler, lütfen bizi yalnız bırakın. Gel bakalım Doğan Usta, otur, otur. Hadi, otur. Yak bakalım.
3: Teşekkür ederim, alışık değilim.
1: İleride nasıl olsa alışacağına göre şimdiden başlayabilirsin. Hadi yak. Bazı insanlar hayata en ucuz sigara ile başlarlar fakat...

0: Gün gelir onu bile içecek para bulamazlar. Bazıları ise en pahalı Avrupa pürolarına yükselirler. İşte sen bu ikinci sınıftansın Doğan Usta.
1: Maalesef bugünkü maddi imkanlarım böyle pahalı bir alışkanlığa müsait değil.
0: Üzülme! Yakında çok geniş imkanlara kavuşacaksın.
1: Anlayamadım. Nasıl?
0: Bazı düşüncelerim var. Senin istikbalin hakkında. Sen bana bu gece yemeğe gel, etraflıca konuşuruz.
2: Patron beni ne diye yemeğe çağırdı anlayamadım. Pekala fabrikada konuşabilirdik.
3: İnşallah hayırlı bir iştir oğlum.
4: Belki de geçen de istediğin avansı verecek.
2: İnşallah. Vermezse halimiz duman. Oo, bu da nereden çıktı böyle? Ne güzel altın kol düğmeler.
4: Babamın kol düğmeleri. Annem onları sana hediye ediyor.
3: Güle güle kullan oğlum. Ailemizde onları takacak başka erkek yok. Sana yakışır.
2: Teşekkür ederim. Bu aileye layık bir erkek olmaya çalışacağım.
5: Müjdeler olsun! Nikah muamelesi tamam! İşimiz tek imzaya kaldı!
3: Allah'ım sana şükürler olsun!
4: Ne iyi!
2: Yaşa arkadaşım!
6: Hayrola damat bey! Düğünü nikahtan önceye mi aldınız yoksa?
2: Yok be birader, patron yemeğe davet etti.
6: Ha, aman Allah'ım! Hangi dağda kurt öldü? Benim bildiğim patron, bir çıkarı olmadan adama selam bile vermez.
2: Al benden de o kadar. Bu işin altında bir bit yeniği var ama elbet anlayacağız.
6: Uf! Aa! Bu vesileyle patrondan düğün için avans da istersin.
2: Evet, isteyeceğim.
5: Ey be! Film takibi oldum vallahi.
3: Maşallah! Allah nazardan saklasın!
6: Bak kızım, ben senin yerinde olsam bu adamı böyle şık giydirip yalnız başına sokağa bırakmam.
4: Benim ona güvenim var.
2: Allah'a ısmarladık.
4: Güle güle.
3: Hayra karşı evladım.
6: Bizi unutma.
2: Yo, merak etme. Bir kadeh de senin şerefine içeceğim.
6: Güle güle. Hanımlar, bana da yol göründü. Artık kendime yeni bir pansiyon aramalıyım.
4: Niye evladım? Bizi bırakıyor musun yoksa?
6: Yuvanızda Karaçalı olmak istemem.
4: Aşk olsun Murat abi.
3: Sen bu evin oğlusun evladım. Emin ol ki seni Doğan'dan ayırmıyorum.
7: Kavgayla başlayan tartışmalar ekseriya büyük dostluklara yol açarmış.
2: O gün için özür dilerim.
0: İkiniz de aklı başında insanlarsınız. Unutun geçmişi, geleceğe bakalım.
1: Bana karşı gösterdiğiniz nezaketle o meseleyi tatlıya bağladınız.
0: Neyse, mutlu geleceklere.
1: Şerefinize.
7: Ben çıkayım. Belki özel konuşacaklarınız vardır. Müsaadenizle.
1: Rica ederim.
0: Öyle sanıyorum ki seni buraya niçin çağırdığımı merak ediyorsun.
1: Doğrusunu isterseniz evet.
0: Bak evladım, ben açık konuşmayı severim. Onun için son sözümü söyleyeceğim. Kızım seni seviyor. Biraz şımarıktır. Ama akıllı ve iyi bir kızdır. Dürüsttür, kültürlüdür. Kısaca onunla evlenmeni istiyorum.
1: Ben sözlüyüm efendim. Nikah kağıtlarımız da askıda.
0: Hiç önemli değil. 40 yıllık evliler bile boşanıyorlar.
1: Ben sözlümü seviyorum.
0: Herhangi bir kızla evleneceksin de eline ne geçecek? Oysa kızım sana milyonların kapısını açacak.
1: Özür dilerim fakat...
0: Bak beni dinle. Ben yaşlı bir adamım. Kızımdan başka kimsem yok. Koskoca bir fabrikanın muazzam bir işin başına geçeceksin. Sanayi kralı olacaksın.
1: Teşekkür ederim. Fakat ben aşkımı hiçbir şeye değişmem.
0: Hemen karar verme. Acelemiz yok. Ben beklemesini bilirim. Sana bir hafta müsaade. Düşün, taşın, kararını ondan sonra ver.

0: Doğan, sevgilim.
1: Ne haber? Nasıl?
0: Çok, çok fena ağırlaştı.
2: İçeride, muayenede, daha bitmedi.
0: Annem hayatta her şeyim. Tek dayanağım benim. Bir şey olursa onu kaybedersem yaşayamam.
1: Üzülme sevgilim. Üzülme. İnşallah düzelir.
3: Hasta hanımla kim ilgileniyor?
1: Ben.
3: Buyurun, doktor bey sizi bekliyor.
1: Siz beni burada bekleyin.
4: Maalesef hastanızın hayatı tehlikede.
1: Yalvarırım doktor, kurtarın onu.
4: Bu arızalı kalple çok yaşayamaz.
1: Ne diyorsunuz doktor? Hiçbir çaresi yok mu bunun?
4: Tek çare açık kalp ameliyatı.
1: O halde derhal ameliyat yapılsın.
4: Bu ameliyat size 50.000 liraya mal olur.
1: 50.000 lira mı?
4: Evet.
1: Fakat imkanı yok. Bu kadar parayı temin edemeyiz.
4: Etmeye bakın. Başka hiçbir umut yok. Hastanız 10 gün içinde ölebilir.
1: Anlıyorum doktor. Müsaadenizle.
4: Rica ederim.
0: Doktor ne dedi? Nasılmış anne?
1: İyi. Çok iyi. Korkulacak hiçbir şey yok. Hamdolsun krizi atlatmış.
0: Oh, Allah'ım sana şükürler olsun.
2: Ne zaman çıkıyormuş?
1: Bir müddet hastanede kalacak. Fakat tedaviden sonra eskisinden daha saatli olarak eve dönecekmiş.
2: Demedim mi ben sana? Gördün mü bak dediğim çıktı işte. Boş yere üzülüp ağladım.
0: Kolay mı? Zavallı annem.
1: Hadi bakayım. Ağlama artık yavrum.
0: Ağlamıyorum. Bu gözyaşları sevinçti.
4: Hastanızın hayatı tehlikede. Bu kalple yaşayamaz. 10 gün içinde ölebilir. Hiç umut yok. Tek çare ameliyat. 50.000 lira. Tek çare ameliyat. 50.000 lira.
5: Yakında çok geniş imkanlara kavuşacaksın. Kızım sana milyonların kapısını açacak.
0: Annem her şeyim. Hayatta tek dayanağım benim. Bir şey olursa yaşayamam.
4: 50.000 lira.
5: Milyonlar!
0: Annemi kaybedersem yaşayamam.
3: Ailede senden başka erkek yok.

0: Doğan hala gelmedi. Nerede kaldı acaba?
1: Belki bir meyhaneye takılmıştır.
0: Eskiden öyle yerlere hiç gitmezdi.
1: Artık bu kadarcık kusuruna bakmayacaksın. Bekarlığa veda ediyor.
0: Farkında mısın? Son günlerde çok üzgün görünüyor. Sanki bizden uzaklarda, başka bir alemde yaşıyor. Oysa onun yakınlığına ve tesellisine şimdi her zamankinden çok ihtiyacım var.
1: Kim bilir, belki de bizim bilmediğimiz bir derdi, bir kederi vardır.
0: Ne olursa olsun, bu ilgisizliği beni çok üzüyor.
2: Kızınızla evlenmeyi kabul ediyorum efendim.
3: Seni tebrik ederim oğlum. Akıllı bir genç olduğunu ispat ettin. Sana olan güvenim daha da arttı.

0: Parlak bir istikbal seni bekliyor. Başarılar dilerim.
1: Sağ ol. Yalnız bir şartım var.
0: Ne gibi?
1: Eskiden kalma bazı pürüzlerimi halletmek için bir miktar paraya ihtiyacım var.
0: Mesele buysa kolay. Mesela ne kadar?
1: 50.000 lira. Bu parayı sizden borç olarak istiyorum. İleride ödemek üzere.
0: Aha! Müstakbel damadım ve ortağım olduğuna göre daha fazlasını bile verebilirim.
1: Bu kadar yeter, teşekkür ederim.
2: Peki, hastanız için elimizden geleni yapacağız.
1: Teşekkür ederim. Yalnız sizden bir istirhamım var.
2: Buyurun.
1: Bu parayı benim ödediğimi hiç kimse bilmez.
2: Olur. Merak etmeyin. Bana güvenebilirsiniz.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Rica ederim.
1: Sağ olun.
2: Güle güle. Merhaba Doğan.
3: Merhaba.
2: Sen neredesin arkadaş?
3: İşte, gördüğün gibi. Ayaklarımın üstündeyim.
2: Ha, eskiden buralara adımını atmazdım.
3: Başka türlü tahammül edilmez bu hayata.
2: Sana ne oldu Doğan? Bana açılmayıp da kime açılacaksın? Eğer bir derdin varsa söyle de çaresini beraber arayalım.
3: Derdime çare yok benim.
4: Selma, son günlerde uzun uzun geleceğimizi düşündüm. Anladım ki evlenmemiz sana da bana da üzüntüden başka bir şey getirmeyecek. Yoksulluk içinde aşkımızın her geçen gün biraz daha bitip tükendiğini göreceğiz. Kabul etmek zorundayız ki parasız saadet olmaz. Bu yüzden senden ayrılmaya ve patronumun kızıyla evlenmeye karar verdim. Bu bana parlak bir gelecek sağlayacak olan bir mantık izdivacıdır. Böyle bir fırsatı kaçırmamı sen de istemezsin. Beni anlayacağını ümit eder, sana iyi şanslar ve mutluluklar diler. Doğan!
5: Olamaz! Olamaz!

0: Doğru mu bütün bunlar? Yazdıkların doğru mu? Fakat nasıl olur? İnanamıyorum. Bütün bunlar gerçek olamaz. Öyle değil mi? Hayır Doğan, sen bana bunu yapamazsın. Beni yüzüstü bırakamazsın. Aşkımızı parayla satamazsın. Allah'ım, mümkün mü bu? Mümkün mü?
1: Daha çok gençsin. Benden umudunu kes. Kendine yeni bir hayat kurup mutlu olmaya bak.
0: Mutluluk ha? Mutluluk.
2: Para için böyle bir kızı çiğneyip geçtin ha! Ulan iki yüzlü! Ulan yalancı köpek! Oyuncağın mıydı senin Selma? Ne hakkın vardı kızın gururuyla oynamaya? Ne hakkın vardı onu rezil, bedbaht etmeye?
1: Sen karışma bu işe Murat!
2: Karışmayayım mı? Hayır! Bu işten öyle kolay sıyrılamaz! Derhal gidip Selma'dan özür dileyecek, onunla evleneceksin!
1: İmkan yok! İmkan yok buna!
2: Anlamam, yürü eve gidiyoruz!
1: Boşuna uğraşma, kararımdan dönmem!
2: Sıkıysa dönme!
1: Anlamıyor musun? Rahmi Bey'in kızıyla evlenmek zorundayım!
2: Öyle mi küçük bey? Al öyleyse! Bu da benden sana düğün hediyesi! Alçak!
1: Ruhumda esen, tatlı bir ilkbahar rüzgarı gibisin sen. Elimden gelse gökyüzünden mehtabı bile alıp hediye ederdim sana. Yeryüzünde senden başka kadın yok benim için. Yalnız seni, her zaman seni seveceğim.

0: Anneciğim, senin için dua ediyorum. İnşallah kurtulacak, iyi olacaksın.
1: İnşallah kızım. Yalnız ameliyat bu, belli olmaz ki. Onun için hakkını helal et.
0: Anneciğim,
1: sen de oğlum, sen de hakkını helal et.
2: Allah yardımcın olsun teyzeciğim.
1: Doğan yok mu?
2: Doğan fabrikada, nöbette.
1: Selam söyle. Allah'a emanet olsun.
0: Sen de anneciğim.

0: Zavallı kızcağız, annesini çok seviyordu. Bu acı haberi nasıl vereceğiz bilmem.
1: Bizim mesleğin en zor tarafı budur işte. Elimizden geleni yaptık. Fakat hastanızı kurtaramadık.

0: Ne söylesem boş. Bunca felaketten sonra bir insanı teselli etmek kolay değil. Fakat ne olursa olsun hayata bağlanmak, yaşamak zorundasın.
1: Yaşamak? Niye? Kimin için? Yalnız, yapyalnız bir insanım ben.
0: Hayır Selma, yalnız değilsin. Ben varım, yanındayım. Her zaman yanında olacağım. Eğer istersen hiç ayrılmam senden. Bak, ister bir abi, ister bir arkadaş gibi kabul et beni. Söz veriyorum, hayatımı senin mutluluğuna adayacağım.
1: Mutluluk? Bundan sonra mümkün mü bu?
0: Neden olmasın? Evlenmek, mutlu olmak senin de hakkın.
1: Adım çıkmış bir kere. Doğan'la dile düştüm. Artık benden kim evlenir?
0: Senin gibi mükemmel bir kızla kim evlenmez? Hatta ben bile. Eğer beni kendine layık görür, benimle evlenmeyi kabul edersen çok sevineceğim. Dünyalar benim olacak.

Büyük fabrikatör, saygıdeğer Doğan beyefendi. Sonunda dilediğin her şeye kavuştun. Ama bulunduğun yere neler pahasına geldiğini hiç düşünmedin. Sen en yakınlarını arkadan vurarak bütün çevrene ihanet ettin. Kutsal bildiğimiz her şeyi çiğnedin. Bir zamanlar arkadaşın olduğum için şimdi kendi kendimden utanıyorum. Senin gibi menfaat düşkünü, aşağılık bir patronun yanında çalışamam. Onun için fabrikadan da senden de uzaklaşıyorum. Murat.

Gayret kızım. Gayret yavrum. Gayret biraz daha. Hadi yavrum, az kaldı. Hadi çocuğum. Hadi kızım, hadi.

0: Mehmet Efendi oğlum!
1: Ne oldu? Kötü bir şey mi var Ebe Hanım?
0: Kanı durduramıyoruz. Ha? Çabuk bir taksi çağır, hastaneye kaldıralım.
2: Murat! Yaklaş Murat! Zahmet etme! Faydası olmayacak!
1: Neden? Neler söylüyorsun?
2: Artık ölüyorum Murat! Yavruma bir damla sütümü veremeden aranızdan ayrılıyorum.
1: Hayır! Hayır Selma, yaşayacaksın!
2: Sen dünyanın en iyi insanısın! Kızımız sana emanet! Onu mutlu et! Allah sizinle beraber olsun! Hakkınızı helal edin Murat!
1: Hayır! Selma! Selma! Zavallı Selma!

0: Babam nerede anne?
1: Baban her zamanki gibi kendi kendisiyle baş başa.
0: Ne güzel hava! Şu tabiatın güzelliğine bak!
1: Gel de bunu babana anlat!

0: Dışarıda nefis bir hava var. Sense bu otel odasına kapanmış, dışarıya adımını atmıyorsun.
1: Üzülme. Çıkıyorum artık bu odadan. Çünkü derhal İstanbul'a dönmem gerekiyor.
0: Bu da nereden çıktı?
1: Telefonda önemli bir haber aldım. Bir an önce işimin başında bulunmam lazım.
0: Sen böylesin işte. Ne zaman hep beraber bir yere gitsek, oranın tadını kaçırmak için elinden geleni yaparsın.
1: Kocanın bir iş adamı olduğunu unutuyorsun.
0: Bıktım usandım artık senin işlerinden. Her zaman benden uzaklaşmak için bir bahane bulursun. Hiçbir zaman sevmedin beni zaten.
1: Meral, rica ederim gene başlama.
0: Buraya ay sonuna kadar kalmak üzere gelmiştik. Şimdi Uludağ'ın en güzel mevsimi, bırakıp gidilir mi?
1: Sen kal istersen karıcı. Ay sonunda oğlumuzla beraber dönersin.
2: Ne o baba, gidiyor musunuz?
1: Evet oğlum, derhal yola çıkmak zorundayım. Sen annenle birlikte dönersin.
3: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Nescafe Klasik 229 lira, Nescafe Gold 199 lira.
4: Trendyol büyük indirim günlerinde Ergan, Nişantaşı Shoes, Tony Black ve Rickon markalı seçili ürünlerde %30'a varan indirimleri yakala. Hadi uygulamaya.
5: Bol bol taptaze malzemeleri ve %100 mozzarellasıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi dilediğin iki orta boy pizza sadece 450 lira. Fırsatı kaçırma. Terra Pizza. Gel beraber olsun.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
8: Ay bunu da dök dur, köpüğü sönüp gidiyor.
7: O zaman...

0: konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Değil, yıkar, geçer.
1: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
2: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Emanet tutuyor.
5: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
4: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
6: Bitti diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
4: Nasıl, yakışıyor mu bana?
5: Sünger çok büyük olamıyorsunuz.
7: Ne yapıyorsun?
5: Hava asacağız mı buraya da?
4: Eyvah, yakalandım.
2: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
8: Trendyol büyük indirim günlerinde kozmetikte seçili markalarda 1500 TL ve üzerine 500 TL indirim fırsatını kaçırma. Hadi uygulamaya.
9: Oh. Merci canım.
10: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
9: Hocam ben?
10: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
9: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
10: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
9: Hocam 1000 megabit diyor.
10: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
9: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
10: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
9: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
10: Ya gelsin o zaman slogan.
2: Türk Telekom. Değerli hissettirir.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
12: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
13: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
0: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
2: Trendyol büyük indirim günlerinde Madame Coco, LS2, Aulma ve Bofigo ürünlerinde 1000 TL'ye 300 TL kupon fırsatını yakala. Hadi uygulamaya.
3: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
4: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
7: Schwarzkopf Liss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.

0: Eren Diyol büyük indirim günlerinde Lego, Çocuk Akademi, Yükselen Zeka, Dikkat Atölyesi yayınlarında 500 TL ve üzerine 250 TL indirim. Hadi uygulamaya.
1: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
3: Pepsi ile hepsi güzel.
4: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol ile yıkandı.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
7: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum. Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum. Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
8: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin.
9: Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam.
10: Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.

0: 269 lira 95 kuruşa.
1: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesiz saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Her sen için.
2: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerini hep siz bırakmıyoruz.
4: Bu da hala peşimde.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: O, hayata birçok mesleği deneyimleyerek başladı.
1: Televizyon tamirciliğinde çalıştım, elektrik, elektronik, otomasyon şirketinde çalıştım, bakırcıda çalıştım, büfede çalıştım. Tabii en sonunda hamallık mesleğine çalıştım.
0: Zorluklar karşısında azminden vazgeçmedi.
1: Hamallığın zorluğunu gördükten sonra sınıfın ön tarafına geçtim. Daha böyle çalışkan arkadaşlarla oturup kalkmaya başladım. Bana yapamazsın diyen, başaramazsın diyenlere inat, ben asla pes etmedim, çalışmaya devam ettim ve başardım.
0: Benim hikayem, Doktor Muhammed Bilici'nin hikayesiyle cumartesi 12.30'da TV4'te.
1: Benim hikayem Hammal Muhammed olarak başladı. Doktor Muhammed olarak geçmişe döndüğümde o zamanki Hammal Muhammed'e şunu demek isterdim. Aferin koçum, doğru yolda devam et.
2: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express
4: içelim. İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcı ile efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Videol büyük indirim günlerinde Lego, Çocuk Akademi, Yükselen Zeka, Dikkat Atölyesi yayınlarında 500 TL ve üzerine 250 TL indirim. Hadi uygulamaya.
1: Her nesnenin ikinci bir şansa ihtiyacı var.
2: Geri dönüşüme inanılmaz büyük bir ilgim vardı. Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
1: Serkan Şerefhanoğlu yeniden kullanabilmeyi sanatla harmanlıyor.
2: Benim bir tabloyu oluşturma sürecim ortalama 2 ay gibi bir zamanla gerçekleşiyor. Ve her tablonun üzerinde minimum 100.000 parçadan oluşuyor.
1: Yaşamın devamlılığı için sürdürülebilir hayat.
2: İnsanların çöp diye nitelendirdiği, materyallerin ikinci bir hayata kavuşabileceğini kendim gördüm ve insanlara göstermeye çalıştım.
1: Sürdürülebilir Hayat, Pazar 13'te, TV4'te.

0: Hayrola Esref, ne oldu?
1: Maalesef beyefendi, hidrolik boşaldı. Bu şekilde gitmemiz tehlikeli olur. Siz şuradaki otelde istirahat buyursanız, ben bir usta bulup çaresine bakarım.
0: Pekala, işletince bana haber verirsin.
1: Bağ üstüne efendim.

0: مراد
1: زن ها.
0: شکا مکا 20 یل گشته. Buraya onun adını vermişsin.
1: Evet. Hatırasını yaşatmak için. Evlendiğimiz yıl... kaybettim onu.

0: yalnız mı yaşıyorsun şimdi?
1: Kızımla beraber.
0: Benim de bir oğlum oldu.
1: Bazen gazetelerde resmini görürüm. Hayatta her istediğini elde ettin.
0: Öyle mi sanıyorsun?
1: Mesutsun herhalde.
0: Mesut mu? Aslında benim arzuladığım bu değil.
1: İhtirasın sonu yoktur.
0: Herkes yanlış anladı beni. Sen bile.
1: Sen hayatta en yakın arkadaşımdın benim.
0: Ama sen, sen bile yanlış anladın beni. Bunda senin bir suçun yok. Olaylar öyle getirdi. Yirmi yıldır sakladığım bir sır var. Eğer o hayatta olsaydı, belki de hiç söylemeyecektim. Fakat hakkında daha fazla yanılmanı istemem. Annesinin ameliyatı için lüzumlu olan şu 50.000 lirayı hatırlarsın. Ben kendimi o parayı temin etmek için feda etmiştim.
1: Doğru mu bu?
0: Ameliyatı yapan doktor yaşıyor. Sorup öğrenebilirsin. Bana müsaade. Gideyim artık. Seni gördüğüme memnun oldum.
1: Dur! Bilmiyordum. Yanılmışım. Bağışla beni.

0: Kocam Murat. Sen hayatta tek arkadaşımdın benim. Gene de öylesin.
1: Babacığım! Bugün Bursa'ya gidin. Pardon.
0: Selma! İşte kızım Sevgi. Hayatta tek teselliyim. Benim her şeyim. Bu da Doğan amcan. Eski bir dost. Candan bir arkadaş.
1: Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk kızım. Seni tanıdığıma çok memnun oldum.
1: Ben de efendim. Çay demlemiştim babacığım. İçersiniz herhalde değil mi?
0: Elbette içeriz. Hadi bakalım, göster marifetini. Annesine ne kadar benziyor değil mi?
2: İnanılacak şey değil. Bir an için o zannettim. Annesi kadar güzel.
0: Aynı zamanda akıllıdır. Tek şikayeti bu dağ başında yaşamak.
2: Haklısın. Onun için buraları hapishaneden farksız. Kızını böyle bir yerde soldurmaya hakkın yok.
0: Başka ne yapabilirim? Bütün geçimim burada.
2: Benim işim senin işin sayılır. İstanbul'a gelirsiniz. Ha?
1: Ah, İstanbul'a mı?
2: Evet. Baban nazlanıyor ama ikimiz karar verirsek kandırmak zor olmaz. Fabrikalardan birine müdür olur. Benim de senin gibi zeki bir sekretere ihtiyacım vardı. Ev meselesine gelince düşünmeyin, o da hazır.
1: Gidiyoruz değil mi babacığım?
0: Bu kadar içten bir soruya hayır diyecek kadar taş kalpli olamaz babam. Gidiyoruz tabii.
1: Canım babacığım, kurtuluyoruz buradan. Öyle mutluyum ki, yaşasın İstanbul.
2: Şurada yağ kir içinde çalıştığımız günleri hatırlar mısın?
0: Kan ter içinde canımız çıkardı.
2: Ufacık bir zam koparıncaya kadar neler çekerdik.
0: Yıllar çok şeyi değiştirdi. Şimdi sen ünlü bir iş adamı.
2: Sen de müdürümsün.
0: Bize bir çırpıda olağanüstü şeyler verdin. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum.
2: Yok yok yok, teşekküre lüzum yok. Bu alışverişte karlı çıkan benim. Yetişmiş bir kız evlatla bir aslan müdür kazandım.
0: Sağ ol.
2: Günaydın Sevgi Hanım.
1: Günaydın efendim.
2: Nasıl? Yeni işinden memnun musun?
1: Çok, çok teşekkür ederim.
2: Bugün çok meşgulüm. Telefonları bana bağlamayacaksın, gelenleri de içeriye almayacaksın.
1: Başüstüne.
2: Arayanlara öğleden sonrası için randevu verirsiniz.
1: Emredersiniz Doğan Bey.
2: Yok, böyle esas vaziyete geçmene lüzum yok. Sekreter demek, patronun en yakın, en samimi arkadaşı demektir. Hadi bakalım, yeni vazifende başarılar dilerim.
1: Teşekkür ederim.

0: günaydın.
1: Günaydın. Ama bir dakika! Doğan Bey'le görüşmek istiyorsanız, öğleden sonraya randevu verin.
0: Öğleden sonra mı?
1: Evet, böyle emir verdiler. Hiç kimseyi içeri almayacağım.
0: Belki ama ben hiç kimse değil, Selim'im. Ve canım ne zaman isterse girebilirim içeri.
1: Maalesef.
0: Nasıl mani olabilirsiniz girmeme? Çelik parmaklarınızla mı? Yoksa silah çekerek mi?
1: Zile basıp odacıyı çağırırım.
0: Ve beni yaka paça dışarı attırırsınız, öyle mi? Aşk olsun, yaman kızmışsınız. Yapın da görelim bakalım.
2: Bir şey mi emrettiniz?
1: Beyefendiyi dışarı çıkarır mısınız lütfen?
2: Özür dilerim hanımefendi.
1: Ama Doğan Bey'in emri?
2: Şey yani, kendi oğlunu dışarı atmamı mı emrettiler efendim?
1: Ha? Oğlu musunuz Doğan Bey'in?
0: İster oğlu kabul edin beni, ister Doğan Bey'i babam. Bence bir şey fark etmez.
1: Affedersiniz, bilmiyordum.
0: Bir daha sefere kovulmamak için nüfus kağıdımı yanımda getiririm. Yüksek müsaadelerinizle efendim.
1: Aa, ne cici şeyler bunlar! Aa, ne kadar güzel! Bayıldım buna! Nasıl baba, yakıştı mı?
3: Güzele ne yakışmaz!
1: Patronumun hediyesi!
3: Biraz pahalı bir hediye!
1: Ne yazmış? Başarılı sekreterime, sevgilerimle. Bayılıyorum Doğan Bey'e. Ne kadar nazik, ne kadar kibar bir adam. Hayranım ona. Daha teşrif etmediler beyefendi. Gelince size aramasını söyleyeyim. Başüstüne efendim. Burada mıydınız? Ben de sizin daha gelmediğinizi söyledim.
4: Zarar yok kızım. Seni seyrederken çok eskilere götürdüm beni. Ne kadar da güzel olmuşsun.
1: Hediyenize çok teşekkür ederim efendim.
4: Güle güle giy kızım. Sana çok yakıştı.
1: Sağ olun.
4: Sanki anneni görüyorum karşımda. Ona ne kadar da benziyorsun.
5: Maşallah! Bu ne dalgınlık?
4: Ah, sen miydin Meral?
5: Ben de seni burada yalnız işinle meşgul oluyor sanıyordum.
4: Ne demek istiyorsun?
5: Kim bu kız?
4: Aa, affedersiniz, tanıştırmayı unuttum. Yeni sekreterim Sevgi, karım Meral.
5: Ya, öyle mi? Neyse, bunu sonra konuşuruz. Bu akşam Semra'ların partisine davetli olduğumuzu sana hatırlatmaya geldim.
4: Bunu telefonla da söyleyebilirdin.
5: Buraya gelmemden hiç hoşlanmadın galiba.
4: Ne münasebet! Fakat boşuna zahmet etmişsin.
5: Öyle olsun. Ümit ederim akşama geç kalmazsın.
4: Merak etme, tam zamanında evde olacağım.
5: Sana hayırlı işler.

0: Eşiniz benden hiç hoşlanmadı galiba.
1: Sen sakın üzülme kızım. İsteyerek yapmadı bu kabalığı. Son zamanlarda sinirleri çok bozuk. Kusuruna bakılmaz. Onun namına ben senden özür dilerim.
0: Ah, estağfurullah efendim.
1: Hadi bakalım, şimdi o not defterini bırak da hazırlan. Öğle yemeğine davetli misin?
0: Benim için rahatsız olmayın.
1: Bu benim için bir rahatsızlık değil, bir zevktir.
0: Teşekkür ederim.

0: Doğan Bey bir piliç yakalamış.
1: Ağzının tadını bilir o.
2: Meral'in kulakları çınlasın. Duysa yüreğine iner.
3: Burayı beğendin mi?
2: Çok! Şimdiye kadar hiç böyle bir yere gitmemiştim.
3: İnşallah bütün hayatın lüks, refah ve mutluluk içinde geçer.
2: Çok teşekkür ederim Doğan Bey.
3: Bak, burada patronluk, sekreterlik falan yok. Biz biziyiz. Babayla kız gibi. Onun için bana Doğan amca diyebilirsin.
2: Teşekkür ederim Doğan amca. Çok iyisiniz. Sizi gerçekten babam kadar seviyorum.
3: İnan, ben de seni öz evladım gibi.
2: Ne mutlu bana! Annem yok ama iki tane babam var.
3: Bundan sonra ne derdin olursa hiç çekinmeden gelip bana açacaksın.
2: Olur Doğan amca.
3: Söz mü?
2: Söz.
3: Anlaştık öyleyse.
2: Ben size bir şey sormak istiyorum.
3: Sor bakalım.
2: Annemi tanıyordunuz değil mi?
3: Hem de çok yakında.
2: Nasıl bir insandı anne?
3: Dünyanın en mükemmel kadınıydı.
2: Siz daha yakışıklı olduğunuz halde annem neden babamla evlenmeyi tercih etmiş?
3: Kısmet.
2: Anlaşılan babam sizden daha açık gözmüş.

0: Buyurun. Hadi canım, bırakın nazlanmayı da gelin. Buyurun. Merak etmeyin. Benim yanımda olmak, yağmurda ıslanıp hasta olmaktan iyidir herhalde.
1: Teşekkür ederim, Hızır gibi yetiştiniz.
0: Hala kırgın mıyız?
1: Neden olalım?
0: Özür dilerim. O gün size karşı biraz kaba davrandım galiba.
1: Yok, siz bir şey yapmadınız. Aslında ben sizden özür dilemeliyim. Babanızın bürosundan attırmaya kalktım sizi.
0: Ama suç bende. Baştan size kim olduğumu söyleyebilirdim.
1: Sahi, neden söylemediniz?
0: Konuşmayı uzatıp güzelliğinizi doya doya seyretmek için.
1: Benden alay etmeyin.
0: Alay etmek mi? Ya o günden beri seni bir türlü unutamadığımı, hep seni, yalnız seni düşündüğümü söylesen?
1: İnanmam buna.
0: İnan sevgi, seni görür görmez çarpıldım. İçime işledin, büyüledin beni. Nereye baksam seni görüyorum. Şimdiye kadar hiç böyle bir şey gelmemişti başıma.
1: Duyan da bana aşık olduğunuzu sanacak.
0: Sen bunun farkında değil misin?
1: Dikkat, çarpıyoruz!
0: Oh. Az kalsın gidiyorduk.
1: Oh, ölümle burun buruna geldik.
0: Anladın ya.
1: Neyi?
0: Sana sırılsıklam aşık olduğumu.

0: Seyahate çıkıyor musun, doğru mu bu?
1: Evet.
0: Nereye gittiğini öğrenebilir miyim?
1: Ankara'ya.
0: Ben de geleceğim.
1: Arabayla gidiyorum. Yolda uğrayacağım yerler var. Sana göre bir seyahat değil bu.
0: Tabii, yanında olmam işine gelmiyor. Sekreterinle baş başa kalmak istiyorsun, değil mi?
1: Sen neler söylüyorsun?
0: Ben söylemiyorum. Dedikodunuz herkesin dilinde, sosyetenin ağzına sakız olduk.
1: Sosyetenin de, senin de...
0: Yalan mı? Metresin değil mi?
1: Eğer bir daha onun hakkında böyle konuşursan, aramızda her şey biter. Anladın mı, her şey?

0: Bak şurada bir kulübe var. Oraya sığınalım.
1: Ne berbat bir hava.
2: Ay, iliklerime kadar ıslandım.
1: Çabuk çıkar üzerindekilerini. Ben de hemen ateş yakayım. Soyunsana, ne duruyorsun hadi. Hastalanacaksın.
2: Burada senin yanında mı?
1: Merak etme, ben sana sırtımı dönerim. Hiç bakmam, hadi.
2: Ama hiç bakmak yok, tamam mı?
1: Bakmam.

0: Ne budalayım! Nasıl da güvendim sana! Kendimi bir sokak kızı gibi hiç düşünmeden kollarına attım. Şimdi babamın yüzüne nasıl bakarım?
1: Biz utanılacak bir şey yapmadık yavrum. Aslında birbirimize daha çok bağlandık. Bundan sonra hiçbir şey ayıramayacak bizi. Döner dönmez aileme senden bahsedeceğim. Göreceksin bak! Çok yakın bir gelecekte evleneceğiz. Bana inanıyorsun değil mi?
0: Sana inanmasaydım buradan atardım kendimi.
1: Yalvarırım böyle konuşma! Bunu düşünmek bile dehşet veriyor insana.
2: Alo, buyurun! Doğan bey evde yoklar, seyahatteler. Ben hanımıyım, kiminle konuşuyorum acaba?
3: Ben, sekreter Sevgi'nin babasıyım hanımefendi. Kızım eve gelmedi de... Acaba Doğan beyle beraber mi seyahate çıktılar?
2: Bundan hiç şüpheniz olmasın!

0: benim tatlı babacığım! Eğer seni üzdümse affet beni! Kırlara gezintiye gitmiştik, dağ başında şiddetli bir yağmura yakalandık. Bir kulübeye sığındık. Yağmur bütün gece dinmedi. Benim ne suçum var bunda?
1: Kiminle beraberdin?
0: Sevdiğim adamla babacığım. Çok mutluyum, seviyorum, seviliyorum. Bana evlenme teklif etti. Gelip beni senden isteyecek. Ona sakın hayır deme, olmaz mı babacığım?
1: Kim bu adam?

0: Şimdi hiçbir şey sorma bana. Yakında her şeyi öğreneceksin, her şeyi.
1: Seviyorum anne. Onu çılgınlar gibi seviyorum. Ah anne, o kadar güzel ki.
0: Güzellik bir şey ifade etmez. Ailemize layık bir kız mı? Zengin mi, asil mi?
1: Ondaki ruh asaleti kimde var anne?
0: Ben ailesini soruyorum.
1: Pek de yabancımız sayılmaz. Onu siz de tanırsınız.
0: Öyle mi? Kimmiş benim aslan oğlumun gönlünü fetheden bu talihli kız?
1: Sevgi. Babamın sekreteri.
0: Ya! Aman Allah'ım! Aşağının bayası bir...
1: O nasıl söz anne?
0: Demek babanı baştan çıkaran... Sonunda sana da kancayı taktı.
1: Sen ne diyorsun anne?
0: Ne diyorsam odur! Bahsettiğin kız babanın metresidir.
1: Olamaz! Olamaz! İnanmam buna!
0: İnanmıyor musun? Gel benimle öyleyse!

0: Alo. Söyle Meral. Nereden çıkardın bunu?
1: Biraz önce kendisi itiraf etti. Onunla evlenmek istiyormuş. Çılgınlar gibi. Tebrik ederim. Sekreteriniz çok marifetliymiş maşallah. Sonunda oğlumu da baştan çıkardı.
0: Ne demek öyle? Pekala, icabına bakarım. Sevgi Hanım, bir dakika gelir misiniz lütfen?
2: Buyurun Doğan Bey.
0: Doğan amca. Geç.
2: Buyurun Doğan amca.
0: Geç, otur şöyle. Yaz bakalım. Sayın Küçük Hanım, son zamanlarda kulağıma bazı dedikodular çalındı. Nokta. İşittiğime göre sık sık seni bir erkekle gezerken görüyorlarmış. Nokta. Doğru mu bu? Konuşsana kızım.
2: Bazı şeyler vardır ki anlatması zor efendim.
0: Hani söz vermiştin bana? Benden hiçbir şey saklamayacaktın.
2: Nasıl olsa öğreneceksiniz.
0: Senden öğrenmek istiyorum. Ciddi bir ilişki mi bu?
2: Ciddi Doğan amca. Hem de çok ciddi.
0: Onu seviyor musun?
2: Bütün kalbimle.
0: Kimmiş bu talihli hergele?
2: Selim.
0: Hangi Selim?
2: Oğlunuz.
0: Ne? Oğlum ha?
2: Israr etmeseydiniz bunu söylemeyecektim size. Belki de oğlunuza layık görmüyorsunuz beni. Çok mu kızdınız bana?
0: Ne münasebet, ne münasebet! Şimdi eskisinden daha çok seviyorum seni. Daha çok.
2: Çok mesutum, çok!
3: Yanılıyorsunuz. Benim sevgim öyle bir kız değildir.
1: Siz kızınızı tanımıyorsunuz galiba.

0: Ölçüsüz ihtirası onu olmadık hayallere sürüklemiş. Aklınca kocamın beni boşayıp onu alacağını sanıyor.
1: İmkansız mı?
0: Elbette imkansız. Ben erkeği öyle bir sattıracak kadın değilim.
1: Yeter! Susun artık! Benim kızım değildir.
0: Değil mi? Evli bir adama metreslik eden kadına başka ne denir?
1: Metres mi? Hayır! Olamaz! Yalan, çirkin bir iftira bu!
0: İspata hazırım!
1: Yalan söylüyorsun! Defol buradan! Defol! Defol diyorum sana, defol! İnanmıyorum sana! İnanmıyorum! İnanamıyorum! İnanamıyorum!
2: Meğer sen ne iki yüzlü bir yılanmışsın!
0: Selim!
2: Bayağının aşağısı, aşağının bayası bir yaratıkmışsın!
0: Selim, neler söylüyorsun?
2: Sen hem bir babaya, hem de oğluna metreslik eden iğrenç, adi bir f***e değil misin?
0: Hayır, asla! Benim hayatıma senden başka erkek girmedi!
2: Yalan! Yalan söylüyorsun!
0: Yalvarırım, inan bana! Ben yalnız seni seviyorum, seni seviyorum!
2: Ben de senden iğreniyor, nefret ediyor ve bir daha da yüzünü görmek istemiyorum!
0: Hayır Selim, benden böyle ayrılamazsın!
2: Haklısın! Benimle beraber geçirdiğin saatlerin ücretini ödemeliyim sana! Al, işte parası!

0: Neredeydin? Sana soruyorum, neredeydin?
1: Yalvarırım baba, sorma bana bir şey. Yaşamak istemiyorum artık, istemiyorum!
0: Hani çok mutluydun? Hani biri gelip seni benden isteyecekti? Hani ben de ona hayır demeyecektim?
1: Bitti baba, her şey bitti! Beni sevmiyor, istemiyor artık! Adi bir sokak kızı gibi beni başından silkip attı! Oysa ben ona her şeyimi vermiştim, her şeyimi!
0: Demek doğruymuş! Alçak! Geberteceğim seni!
2: Ben sana ne yaptım?
0: Kızımı, yavrumu, biricik evladımı mahvettim!
2: Ben mi?
0: İnkar etme, her şeyi biliyorum! Onu sen ihbar ettin!
2: Öldürmüşsün sen! Kızına hiçbir zaman kötü gözle bakmadım! Onu öz evladım gibi bağrıma bastım!
0: Yalan! Sen bir ırz düşmanısın!
2: Ağzından çıkanı kulağın duysun!
0: Vicdansız canavar!
2: Acele hüküm verme! Düşün de konuş!
0: Yılan, yılan! Kafanı ezeceğim seni!
2: Önce dinle, sonra vur!
0: Öldüreceğim seni!
2: Kusura bakma! Aklını başına toplaman için başka çarem yoktu!
0: Yıktın, yaktın bizi! Onu senin yanına bırakmayacağım!
2: Eğer gerçekten senin kızına bir kötülük edebileceğime inanıyorsan, al arkadaş!
3: Vur! Öldür beni!
0: Yani kızımla aranızda hiçbir şey yok.
2: Hayır, sadece bir evlat, bir baba sevgisi. Kızın benim değil, oğlumun sevgilisi.
4: Bunu ben de bilmiyordum, yeni öğrendim. Meğer Selim'le Sevgi uzun zamandan beri sevişiyorlarmış. Hatta evlenmeye bile karar vermişler.
3: Hayır baba! Onunla asla evlenmeyeceğim.
4: Niçin? Onu sevmiyor musun?
3: Onu seviyordum. Hem de canımdan çok. Fakat artık nefret ediyorum ondan.
4: Peki ama bu nefretine sebep ne?
5: Bu resim yetmez mi?
4: Selma'nın resmi.
3: Selma'nın mı?

0: Zavallı Meray! Hayatın boyunca eski bir hatırayı, bir hayali kıskanarak evliliğimizi kendine de bana da zehir ettin. Sen de bunu sevginin resmi zannediyordun, değil mi?
1: Sevgi değil mi? Karım Selma bu. Sevginin 20 yıl önce ölmüş olan annesi.
0: Anlıyorsun ya dostum, kızının bütün suçu sadece annesine benzemek.
1: Aman Allah'ım! Ben ne yaptım? Haksız yere Sevgi'nin kalbini kırdım. Hiçbir günahı yokken hakaret ettim. Kovdum onu!
2: Sevgili babacığım, her şeyimi kaybettim. Artık yaşamanın bir manası kalmadı. Ne yazık ki sana layık bir evlat olamadım. Hatamı hayatımla ödemeye gidiyorum.
1: Zavallı, talihsiz kızım!
0: Senin yüzünden! Şayet kıza bir şey olursa, elimden çekeceğin var. Derhal bulmalıyız onu.
1: Peki ama nerede? Ben nerede bulacağımızı biliyorum. Kayalıklara gitmiştir.
0: Öyleyse ne duruyoruz? Düş önümüze!
1: Hadi!

0: harika anları keşfet. Jacobs. Trendyol büyük indirim günlerinde Madame Coco, DS2, Aulma ve Bofigo ürünlerinde 1000 TL'ye 300 TL kupon fırsatını yakala. Hadi uygulamaya.
1: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
2: Ay bunu da dök dur. Köpüğü sönüp gidiyor.
1: O zaman

0: Santre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Beyri yıkar geçer.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
3: Sadece duruladım, sen de durular.
2: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida'yla kazandan gönder, çekilişe katıl.

0: O, hayata birçok mesleği deneyimleyerek başladı.
1: Televizyon tamirciliğinde çalıştım, elektrik, elektronik, otomasyon şirketinde çalıştım, bakırcıda çalıştım, büfede çalıştım. Tabii en sonunda hamallık mesleğine çalıştım.
0: Zorluklar karşısında azminden vazgeçmedi.
1: Hamallığın zorluğunu gördükten sonra sınıfın ön tarafına geçtim. Daha böyle çalışkan arkadaşlarla oturup kalkmaya başladım. Bana yapamazsın diyen, başaramazsın diyenlere inat, ben asla pes etmedim, çalışmaya devam ettim ve başardım.
0: Benim hikayem, Doktor Muhammed Bilici'nin hikayesiyle cumartesi 12.30'da TV4'te.
1: Benim hikayem Hammal Muhammed olarak başladı. Doktor Muhammed olarak geçmişe döndüğümde o zamanki Hammal Muhammed'e şunu demek isterdim. Aferin koçum, doğru yolda devam et.
2: Trendyol büyük indirim günlerinde Lego, Çocuk Akademi, Yükselen Zeka, Dikkat Atölyesi yayınlarında 500 TL ve üzerine 250 TL indirim. Hadi uygulamaya.
3: Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Evimize geliyor.

0: gofret efendim.
1: Yengeme de verin.
2: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen yoktur. Olsa olsa bilmeyen vardır. Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla... Ülker çikolatalı gofret sevmeyen vardır.
3: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Tervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Tervol'le yıkandı.
4: Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Heyecan deyince dibine kadar.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Her nesnenin ikinci bir şansa ihtiyacı var.
8: Geri dönüşüme inanılmaz büyük bir ilgim vardı. Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
7: Serkan Şerefhanoğlu yeniden kullanabilmeyi sanatla harmanlıyor.
8: Benim bir tabloyu oluşturma sürecim ortalama 2 ay gibi bir zamanla gerçekleşiyor. Ve her tablonun üzerinde minimum 100.000 parçadan oluşuyor.
7: Yaşamın devamlılığı için sürdürülebilir hayat.
8: İnsanların çöp diye nitelendirdiği, materyallerin ikinci bir hayata kavuşabileceğini kendim gördüm ve insanlara göstermeye çalıştım.
7: Sürdürülebilir Hayat, Pazar 13'te, TV4'te.

0: yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
0: Yaşanacak.
2: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Serum boyaya hazırlar, saç boyası yıpranmaya karşı korur ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Creme Supreme, her sen için.
4: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Şu probisi bir yapamadınız ya.
7: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
8: Anlıyor, yapamıyor.
9: %16 protein ve muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Lütfen Diol büyük indirim günlerinde Madame Coco, LS2, Aoma ve Bofigo ürünlerinde 1000 TL'ye 300 TL kupon fırsatını yakala. Hadi uygulamaya.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
4: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek yatıştır.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
4: Pepsi ile hepsi güzel.
7: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Tervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Tervol'le yıkandı.
8: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Trend Yol büyük indirim günlerinde Lego, Çocuk Akademi, Yükselen Zeka, Dikkat Atölyesi yayınlarında 500 TL ve üzerine 250 TL indirim. Hadi uygulamaya.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi Ailesi.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Her sen için.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
6: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli takımlar temizlik sponsoru.

0: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle. Bugünden yarına
1: Allianz seninle. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: En tatlı sabahlar, Çoko Krem'le başlar, Çoko Krem.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresi ile saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean toz lambayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
6: Boyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Active Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
7: Trendyol büyük indirim günlerinde Ergan, Nişantaşı Shoes, Tony Black ve Rickon markanın seçili ürünlerde %30'a varan indirimleri yakala. Hadi uygulamaya.

TV4 ekranlarından Gezmek Olsun programından bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek

olsun da İstanbul Avrupa yakasında Beyoğlu ilçesinde Hasköy'de Rahmi Koç Müzesi'ni gezeceğiz. Muhteşem bir program sizleri bekliyor. O zaman ne duruyoruz? Gezmek olsun. Bütün güzel enerjimizle TV4 ekranda.

biletlerinizi satın alabilirsiniz. Bu müze haftanın 6 günü açık. Detayları da içeride girdiğimiz zaman sizlerle paylaşacağım. Hadi gelin vakit kaybetmeden müzeye giriş yapalım.

Arabalara bakmaktan gözümü alamadım. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum sizlere. Televizyonlarını yeni açanlar için. İstanbul Avrupa yakasında Beyoğlu ilçesinde Hasköy'de Rahmi Koç Müzesi'ndeyiz sevgili seyirciler. Müzenin içine giriş yaptık. Antika tutkunları, geçmişten günümüze arabaları merak edenler, tarihini merak edenler ve daha birçok şeyi merak edenler bu müzeye gelebilirler. Şu anda bulunduğumuz bölümde bir sergi var. Tabii ki müzenin asıl hali bu şekilde değil. Sizler buraya geldiğiniz zaman bu sergi bitmiş olabilir ya da farklı bir sergi olabilir. Şu anda Beygir Gücü sergisi var. Onu belirtmek istiyorum ama dediğim gibi biraz önce de siz buraya geldiğiniz zaman belki bu sergi bitmiş. Buradaki arabalar yerini farklı arabalara bırakmış olabilir. Ne sağıma bakmaktan bu arada gözümü alabiliyorum, ne soluma bakmaktan gözümü alabiliyorum. Şu anda içinde bulunduğumuz sergide. Sürekli böyle sergiler olmuyor müzede. Zaman zaman olabiliyor. Burası eski haline, sergi bittikten sonra dönecek. Eski halinde sizlere göstereceğiz zaten. Şunu belirtmek istiyorum size. Burada aslında bir tarih var gerçekten de. Burayı keyifle gezebilirsiniz. Şu anda geçmişten günümüze hem arabaları görüyoruz hem de arabaların tarihini görüyoruz. Dediğim gibi şu an içinde bulunduğumuz Beygir Gücü sergisi. O serginin içindeki arabalar var ama müzeye geldiğiniz zaman farklı geçmişten günümüze antika arabaları burada görebilirsiniz. Alman yapımı, İtalyan yapımı ya da İngiliz yapımı arabaları tarihleriyle birlikte görebilirsiniz. Yanında fotoğraf çektirebilirsiniz ve unutulmaz görüntüler telefonunuza arşivleyebilirsiniz. Hatta Cem Yılmaz'ın bir reklamı vardı. Kit'di galiba, değil mi? Konuşan bir araba vardı. O reklamdaki arabayı da buraya geldiğinizde görebilirsiniz. Yabancı turistlerin dahi fazlasıyla müzeye ilgisinin olduğunu belirtmek istiyorum. Yabancı bir çift görmüş olduğunuz gibi geziyor. Rahmi Koç Müzesi dünyada fazlasıyla tanınan bir müze. Bunu özellikle belirtmek istiyorum size. Bir saat yetmez burada gezmeye. Bir gününüzü buraya ayırabilirsiniz. Tabii ki detayları birazdan paylaşacağız ama önce içinde bulunduğumuz alana biraz göz atın.

eski bir itfaiye aracı bu arada bu görmüş olduğunuz. Şu kırmızı. Burası otomobillerin olduğu alan. Burada müzeye geldiğiniz zaman 30'u aşkın bölüm var müzede. İşte deniz, karayolu bölümü ve farklı farklı bölümleri var müzenin. Yine otomobillerin olduğu bölümdeyiz. Eski itfaiye araçları var, eski ambulanslar var buraya geldiğinizde görebileceğiniz. Bunlar büyükleri. Hemen yan tarafında da küçüklerini görebilirsiniz. Oyuncak demek istemiyorum çünkü açıkçası. Bazı koleksiyonerler var. Bu arabaların aynalarının küçüklerini koleksiyonlarına dahil eden. Şöyle bakın. Bunların bir de böyle özel cam kaplaması oluyor. Evlerinde ya da iş yerlerinde meraklısı olduğu arabaların geçmişten günümüze bütün modellerinin koleksiyonunu yapan insanlar var. Ben de bir arkadaşıma zamanında beygir gücü yüksek olan arabanın çeşitli modellerini hediye etmiştim. Eminönü'nde bir yerden almıştım. Bakmayın böyle oyuncak gibi durduğuna, fiyatı fazlasıyla pahalı oluyor. Onu da belirtmek istiyorum sizlere. Örneğin hemen yanımdaki araba 1950 yapımı, İngiltere. Burada arabanın bütün özellikleri yazıyor sevgili seyirciler. Şimdi Yıldız'cığım sadece bunu söyledin, arabadan ne anlarsın diyebilirsiniz. Anlamıyorum, evet doğru. Ben sadece kontağı çalıştırıyorum. Mazotu ya da benzini dolduruyorum.

sonrasında da gidiyorum. Yalan yok. Hemen yan tarafta yine Amerikan yapımı 1948 model bir araç var, görmüş olduğunuz gibi. Sergi olduğu için araçların bir kısmı burada, tekrar belirtmek istiyorum. Aslında burada geçmişten günümüze daha birçok arabanın olduğunu belirtmek isterim sizlere. Türk filmlerinde izlediğiniz o havalı araçları buraya geldiğiniz zaman görebilirsiniz. Küçükten büyüğe haftanın 6 günü müzeyi gelip ziyaret edebilirsiniz. Özellikle şunu da belirtmek istiyorum. Şimdi meraklısısınızdır bu araçların ya da işte yukarıda gezeceğimiz bölümlerin ya da ileride gezeceğimiz bölümlerin. Bu şeritleri geçmemenizi önemli rica ediyorum ki zaten bütün hemen hemen bölümlerde güvenlik arkadaşlar da ve buradaki yetkililer de sizlere eşlik ediyor.

Şu anda müzenin dizel motorlarının olduğu bölümdeyiz. Yıldız'cığım çok sıkıcı dediğinizi duyar gibiyim ama burası adeta bir okul gibi. Üniversite öğrencilerine aynı zamanda üniversite eğitimini mühendis fakültesinde tamamlamak isteyen öğrencilere yol gösteren bir yer. Mühendis olmak isteyenleri aileleri buraya getirebiliyormuş ve getiriyorlarmış da. Siz daha iyi bilirsiniz tabii sevgili seyirciler. Burada çünkü baktığınız zaman hem eğitim var hem de öğretim var. Uygulamalı olarak her şeyi görebiliyorsunuz ve bu müzeye geldiğiniz zaman bazı uygulamaları kendiniz de deneyimleyebiliyorsunuz. Şöyle ilerleyelim hemen. Bakın burada düğmeye bastığınız zaman şöyle makine yuvarlak testereye kuvvet sağlarken gösteriliyor. Şöyle bakıyoruz. Düğmeye basıyoruz. Bakın buyurun. Burada sadece burası değil, birçok bölümde uygulamalı alan var. Aslında geldiğiniz zaman çocuğunuza meraklı olduğu her şeyi anlatabilirsiniz. Biraz önce de dedim ya orası sıkıcı. Sadece mühendis öğrencileri geliyor diye. Bazı çocuklar arabaya meraklıdır, arabanın motoruna meraklıdır. Böyle olan çok çocuklar var. Bazı çocuklar bilgisayara meraklıdır. İşte bazı çocuklar sadece otomobillerin dış görünüşüne meraklıdır ya da tekne merakı vardır. Yani buraya geldiğiniz zaman tarihten sıkılan bir çocuğa tarihi en güzel şekilde anlatabilirsiniz benden söylemesi. Hepimizin yemeklerinde, sofralarında vazgeçilmez ne? Mithat, zeytinyağı. Evet, olmazsa olmaz. Kahvaltı sofralarında, yemek sofralarında, yani her anda gerçekten ortak, her anımıza ortak gibi bir şey aslında zeytinyağı, değil mi? Şimdi bu bölüme girdiğiniz zaman bir zeytinyağının nasıl oluştuğunu görüyorsunuz. Burada atölyeler ve eğitimler de düzenleniyor. Öncelikle bölümün içine girdiğiniz zaman buranın karanlık olduğunu belirtmek istiyorum. Girdiğiniz zaman ışıklar yanmaya başlıyor ve zeytinyağı üretimi burada başlıyor. Sofralarımızda olan zeytinyağının buraya geldiğiniz zaman uygulamalı olarak nasıl üretildiğini görüyorsunuz. Buraya da geldiğiniz zaman şu düğmeye bastığınızda makinelerin hepsini anlatıyor. Hangi makine çalışıyorsa işte makinelerin numaraları var. Burada sırayla bu makineler anlatılıyor. Şöyle basalım. Bu da bakın çalışsın. Şöyle düdükle birlikte başlıyor. Şu bölümü de burada anlatmak istiyorum ve sonra sizi burayla baş başa bırakmak istiyorum. Şimdi buraya geldiğiniz zaman, yani buraya çalışanlar geldiği zaman eskiden kartları varmış. Biz nasıl ki şu an işe gittiğimizde mesai saatlerimiz kontrol ediliyor. Her şirketin farklı şekilde kontrol etme yöntemi var. İşte birisi kart basıyor, birisi kağıda yazıyor kaçta girdiğini ya da müdürü yöneticisi gözetliyor. Eskiden de burada kartlar oluyormuş. Bu kartı alıp buraya takıp bunu böyle yaptıkları zaman buraya bir çalışanın kaçta girdiği görülüyormuş. Onu da belirtmek istiyorum size. Şimdi burada şöyle görmüş olduğunuz gibi banklar var. Buraya oturup zeytinyağı üretimini burada izleyebilirsiniz. 7'ye geçti şimdi. Öğütme sırasında değirmenden sızma zeytinyağı alınıyor şu an. 7. bölüme geçti. Eğer burada kimse yoksa, bir eğitim yoksa, bir atölye yoksa bir zeytinyağının nasıl üretildiğini hemen şu butona basarak sizler de numaraları takip ederek görebilirsiniz. Bakın 9'a geldi şurada. Çuvalların sıkışmasıyla çıkan zeytinyağı küplere dolduruluyor. Yani şurada bakın küpe zeytinyağı dolduruluyor. Kameraman arkadaşımız Mithat görüyor. Küplerdeki zeytinyağı şişelenerek daha sonra satışa sunuluyor. Yağ alınan zeytin küsbesi kazanda yapılmak üzere depolanıyor ve fabrika düdüğü çalıyor. Duymuş olduğunuz gibi. Dış
Dışarıya çıktık şimdi sevgili seyirciler. Gerçek boyutlu tekneleri görüyorsunuz. Hemen kameraman arkadaşım Mithat Kılıç sizlere göstersin. Bu arada yukarıda da yine kayıkları ve küçük tekneleri görebilirsiniz. Onu söyleyeyim size. Fazlasıyla büyük bir müze. Buraya geldiğinizde hem eğleniyorsunuz hem de geziyorsunuz. Zaman zaman atölyeler oluyor. Atölyelere katılabilirsiniz. İnternet adreslerinden ya da sosyal medya adreslerinden bunu takip edebilirsiniz. Haftanın 6 günü açık Rahmi Koç Müzesi. Haliç'in hemen kıyısında muhteşem bir manzarası var. Hem içeride hem de dışarıda yiyecek ve içecek alanları var. Belirli ücret karşılığında damak zevkinize göre dilediğinizi yiyip içebilirsiniz. Yine vapur var. Vapurun içinde de dilediğiniz gibi çay, kahve içip bir şeyler yiyebilirsiniz. Haliç turları düzenleniyor hava müsait olduğu zaman. Biz de o turlara katılacağız programın sonuna doğru. O turlara da yine katılabilirsiniz. Cüzi bir ücret karşılığında onu da belirtmek istiyorum. Peki Rahmi Koç Müzesi haftanın 6 günü saat kaçtan kaça kadar açık? Hafta içi sabah 9.30'dan akşam 17'ye kadar açık. Hafta sonu da cumartesi pazar günü de saat 10'dan 17'ye kadar açık. Geldiğiniz zaman süreli farklı sergilerle karşılaşabilirsiniz ya da karşılaşmayabilirsiniz. Belli olmuyor. Müzenin eski hali olur muhtemelen programımız yayınlandığında. Bütün otomobilleri görebilirsiniz. Şu anda da içinde bulunduğumuz yer Bülent Bulgurlu Avlusu. Gerçek boyutlu teknelerin olduğu yer. Biz müzeye gezmeye devam edeceğiz. Siz de şöyle bir göz atın. Sonrasında tekrar sizleri farklı bir bölümden karşılayalım. Ben zeytinyağı üretiminden dışarıya geçmek istedim. Şöyle dışarının da bir havasını solumak istedim. Sonrasında içeriye tekrar geleceğiz. Sizin dikkatinizi çekecek bölümleri ekranlara yansıtacağız. Yaşayan Geçmiş Caddesi ya da Sanayi Caddesi olarak biliniyor. Şu an müzenin içinde bulunduğumuz bölüm. Aslında burası da müzenin içinde ama müzenin dışında gibiyiz sevgili seyirciler. Haliç turlarının olduğunu söylemiştik. Bu arada Haliç turlarına da katılacağız ama müzeyi daha detaylı sizlere göstermek istiyorum. Hemen şu kumbarayı belirtmek istiyorum. Bu kumbaraya atacağınız para ki buraya gelen öğrenciler isimlerini yazmışlar ve kendi isimlerini burada hatıra bırakmışlar. Kumbaraya atacağınız parayla bu müzede yaşayan serçeler için, darı, kediler için mama alınıyor ve veteriner hizmetleri için kullanılıyormuş. Siz de buraya geldiğinizde biraz önce bizim yapmış olduğumuz gibi kumbaranın içine paranızı atıp buradaki hayvanların hem veteriner hem de mama desteğini sağlayabilirsiniz. Ve bu caddeye gelecek olursak burada çeşitli dükkanlar var. İşte saat dükkanı var, oyuncakçı dükkanı var, şöyle dövme demir ya da eczane var. Burada geçmişten günümüze saatleri görebileceğiniz bir dükkan, geçmişten günümüze oyuncakları görebileceğiniz, gemi donatımı ile ilgili şöyle geçmişten günümüze eğer ki ilginiz varsa gemi donatımı ile ilgili makineleri görebileceğiniz bir dükkan. Yan tarafa geçtiğimiz zaman geçmişe gidiyorsunuz. Birbirinden güzel saatler var. Bu dükkanların hiçbirine giremeyeceğinizi belirtmek istiyorum. Şöyle dövme demir. Gerçekten burada gezmek bence ayrı bir keyif ki normalde böyle ciddi ciddi müze gezmeyi ben sevmem sen. Ama buraya üç kuşak gelebilirsiniz. Burada aslında kendi oyuncaklarınızı kendi bindiğiniz zamanında arabaları ya da kendi döneminizde olan ürünleri, objeleri, antika eşyaları çocuklarınıza, torunlarınıza gösterebilirsiniz. Yani üç nesil burada keyifle vakit geçirebilir. Kundura dükkanı var ki en çok dikkatimi çeken bir dükkan. Şu anda baktığınız zaman çok nadir kundura dükkanları var. Kundura adını Lostra'ya bıraktı. Onu da söylemek istiyorum. Ve hemen yan tarafta eczane var. Eskiden eczacılar ilaçları kendileri hazırlayıp yaparlarmış. Burada da geçmişi yansıtmışlar bu eczaneyle ki Balat'ta çok eski bir eczane var. İlaçları yapıp kendi yapıp insanlara şifa
dağıtan gerçekten tarihi bir eczane var. Vodina Caddesi'nde, Balat'ta. Bu eczane beni Vodina Caddesi'ne götürdü. Şimdi bu caddede şunu belirtmek istiyorum size. Hemen solumda görmüş olduğunuz arabanın içine girip bu kırmızı arabanın önünde fotoğraf çektirebiliyorsunuz. Hemen şöyle bakıyorum. 1936 yapımı bu araba. İngiliz bir araba. Benim böyle arabalarla ilgili çok bilgim yok. Yalan da yok. Buraya geldiğimde okuyorum ama orada motor bilgileri ve arabanın beygir gücüyle ilgili bilgileri yan tarafında okuyabilirsiniz. Hemen dışarıdan birazdan da içeri gireceğiz. Burada ama birkaç poz vereyim. Arabanın içinde pozlarımı verdikten sonra şimdi Fenerbahçe vapuruna gidiyoruz sevgili seyirciler. Şöyle kapatalım. Fenerbahçe vapurunda soluklanabiliyorsunuz. Sıcak soğuk içeceğinizi içebiliyorsunuz. Ufak atıştırmalıklardan yiyebiliyorsunuz. Zaman zaman onu takip edebilirsiniz. Çocuklar için atölyeler oluyor. O atölyelere katılabilirsiniz. Onu belirtmek istiyorum. Bu arada müzenin iç kısmında da bir şeyler yiyip içebileceğiniz alanlar var. Dilerseniz Fenerbahçe vapurunda, dilerseniz müzenin iç kısmında ya da MİTAS'ın hemen arkasında bulunan restoranda bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Ama biz birazdan Fenerbahçe vapurunu gezdikten sonra muhtemelen buraya çok yakın meşhur bir lokanta var. Bence oraya gidelim. Orada bir şeyler yiyelim. Ben öyle düşünüyorum. Mutlaka buraya geldiğinizde o lokantaya uğrayın. Ama bu müzenin içinde de gezerken tabii ki soluklanmayı bence ihmal etmeyin. Fenerbahçe vapurunun özelliği ne diye soracak olursanız, tarihi bir vapur, 65 yıl sefer yapmış adalara. Detayları orada verelim. Şimdi karadan denize geçelim.

Fenerbahçe vapurunun içindeyiz sevgili seyirciler. Vapurunun içine geldiğiniz zaman muhteşem Haliç manzarası eşliğinde çay kahve keyfi yapmanın yanı sıra vapurun iç kısmında bulunan Yalvaç Ural Oyuncak Müzesi'ni de ziyaret edebilirsiniz. Birbirinden değerli ve birbirinden güzel oyuncaklar var geçmişten günümüze. Zaman zaman eklemeler de yapıldığını belirtmek istiyorum. Az önce söylemiştim ya size, 3 kuşak buraya gelebilirsiniz. Aslında kendi çocukluğunuzu, kendi tarihinizi torununuza, çocuğunuza en eğlenceli şekilde anlatabilirsiniz diye. Bakın gerçekten öyle. Bizim zamanımızın oyuncaklarını buraya geldiğinizde ya da babalarımızın, dedelerimizin zamanının oyuncaklarını buraya geldiğiniz zaman bulabilirsiniz. Her oyuncağın yanında hangi oyuncak olduğu ve oyuncağın özelliğinin de yazdığını belirtmek istiyorum. 200'den fazla burada oyuncak var. Tabii ki iç kısımda da, müzenin iç kısmında da, şu anda Fenerbahçe Vapuru'nun içindeyiz. Müzenin iç kısmında da yine değerli antika bebekleri, bisikletleri ya da bebek arabalarını görebilirsiniz. Onu da yine belirtmek istiyorum. Fenerbahçe Vapuru'nun içine geldiğiniz zaman buranın keyfini biz birazdan çıkartacağız. Çay kahve yaparak, çay kahve keyfi yaparak çıkartmanın yanı sıra yine Haliç manzarasına kendinizi bırakıp muhteşem İstanbul'un güzelliklerinden Balat'ı da izleyerek çıkartabiliyorsunuz. Onu da belirtmek istiyorum. Vapur sabit duran bir vapur. Senelerce adalar seferini yapmış tarihi bir vapur. Burada hafta sonları çocuklarınız atölyelere de katılabilir. Yalvaç Ural Oyuncak Müzesi'nde, yani geldiğiniz zaman vakit geçirmenin yine ayrı bir ücretinin olmadığını ama atölyelere katılmanın belirli ücretlerinin olduğunu da belirtmek istiyorum. Yalvaç Ural da kimdir diye soracak olursanız, çocuk kitapları yazarı kameraman arkadaşımız Mithat da yine geçmişe gitti değil mi? Oyuncaklara bakarak.

Halic'in kıyısında vapurun üstünde siz de böyle oturup sabit kalarak bu sessizliğin, bu dinginliğin yanında çay ve simit keyfi yapabilirsiniz burada sevgili seyirciler. Bu manzarayı izlemek ayrı müthiş, bu sessizlik, sakinlikte kendinizi dinlemek ayrı müthiş benden söylemesi. Tabii ki çayın yanı sıra kahve de içebilirsiniz, soğuk içecek de içebilirsiniz. Kendi damak zevkinize kalmış. Ama mutlaka bu vapurun keyfini müzeye geldiğinizde çıkartmadan bence buradan gitmeyin. Yaz yağmuru hemen gelir geçer. Bakın bir şemsiye bulduk ve gezmemize hiçbir şey engel değil. Bu arada şunu belirtmek istiyorum. Kendi aracınızla da buraya gelip müzenin keyfini çıkartabilirsiniz. Dilerseniz buradaki restorana sadece yemek yemeye gelebilirsiniz. Müzenin dış kısmını gezmek de açıkçası ayrı bir keyif benden söylemesi.

Müzenin içine dışarıdan tekrar girdik. Müzenin içinde 30'u aşkın bölüm olduğunu belirtmek istiyorum. Müzenin ilk binası var hemen karşı tarafta. Geldiğiniz zaman biletinizi buradan aldıktan sonra karşı binayı da gezebilirsiniz. Burası o kadar büyük bir alan ki bir gününüzü burada dolu dolu geçirebilirsiniz. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Benim müzeyi gezerken en keyif aldığım bölümlerden biri bu bölüm açıkçası. Ve tabii ki hemen yukarıda Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün koleksiyonunun olduğu, yine Rahmi Koç Galerisi'nin olduğu da bölüm var. Bunlar görmüş olduğunuz gibi modeller. Bu modeller sanki oyuncaklar gibi. Bence çok keyifli. İçine Barbie bebekleri koyduğunuz zaman ya da oyuncak bebekleri koyduğunuz zaman oynayabilecekmişsiniz gibi hemen. 2020'de yapılan model var. 2016'da, 2024'te işte şekerci dükkanının olduğu bir model var. Şöyle oyuncakçı dükkanının olduğu bir model de var ve gerçekten fazlasıyla keyifli. Şimdi hemen sol tarafımda raylı ulaşımın olduğu bir alan var. Dilerseniz raylı ulaşımın geçmişten günümüze nasıl geldiğini merak ediyorsanız bu bölümü gezebilirsiniz. Bu arada biraz önce baktığımız modeller Ertuğrul Durum modelleri. Onu da belirtmek istiyorum. Buraya geldiğiniz zaman burada müzenin haritası var. Bu haritayla müzeyin nereden nereye gezeceğiniz konusunda fikir edinebilirsiniz. Bakın biraz önce burada Fenerbahçe vapurundaydık. Biz buraları gezdik. Bütün müzeyi tabii ki programımızda sizlere gösteremeyiz. Çünkü buna süremiz yetmez ama siz buraya geldiğiniz zaman keyifle gezebilirsiniz. Bu arada uygulamalı olarak birçok alan var müzenin içinde. Aslında Mithat da söyledi, ben de söyledim. Müze gezmekten fazla yani keyif alan insanlar değiliz. Belki ekran karşısında sizler de aynı şekilde ama bu müzeye, böyle müzelere geldiğiniz zaman hem geziyorsunuz hem de aynı zamanda keyifli bir şekilde öğreniyorsunuz. Raylı ulaşım var, bisikletlerin olduğu bir alan var, bebek arabalarının olduğu bir alan var, otomobillerin olduğu alan var, teknelerin olduğu alanlar var. Var da var gerçekten, bitmek bilmeyen.

Iskat'a çıktık şimdi. Burada teknelerin olduğu bölüm var. Yani deniz ulaşımının olduğu bölüm. Burası Rahmi Koç Galerisi. Eğer müzeye geldiğinizde bu müzenin kurucusu kim diye merak ediyorsanız bu bölümü siz de gezebilirsiniz. Keyifle. Müzenin kurucusu Rahmi Koç Beyefendi'yi görüyorsunuz ekranlarda. Rahmi Koç Galerisi'nin hemen yan tarafında Atatürk koleksiyonu var sevgili seyirciler. Hemen bu alanı gösterelim size. Bu biraz önce Mithat'ın gösterdiği alanda Rahmi Koç Beyefendi'nin çalışma odası tasarlanmış ve sergileniyor. Hemen buraya geldiğimiz zaman Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün eşi Latife Hanım'ın eşyalarını, kıymetli parçalarını görüyorsunuz. Daha önce hiç sergilenmemiş olan koleksiyonu görüyorsunuz. Çeyizine ait yine iki adet işlemeli yastık kılıfı ve yatak örtüsünü görüyorsunuz. Yine Mustafa Kemal Atatürk'ün de eşyalarını buraya geldiğinizde görebiliyorsunuz. Daha önce gerçekten ben Mustafa Kemal Atatürk'e ait eşyaların olduğu yerleri fazlasıyla ziyaret ettim. Eşi Latife Hanım'ın eşyalarının olduğu bir yer hiç görmemiştim. Eğer ki merak ediyorsanız siz de buraya gelip bu koleksiyona göz atabilirsiniz. Geçmişten günümüze hiçbir şey olmadan gördüğünüz gibi gelmiş ve sergileniyor. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından kullanılan bornozu görüyorsunuz sevgili seyirciler. Şöyle çeyiz için hazırlanmış kendisine bu bornoz. Bunlar hepsi şu an görmüş olduğunuz eşyalar Mustafa Kemal Atatürk'ün kullanmış olduğu eşyalar. Florya sahilinde yine denizden çıktıktan sonra giydiği 1935 yılında hemen alt tarafta fotoğrafı var bornozu. Yine Mustafa Kemal Atatürk'ün giymiş olduğu takım. Şu anda tarihi sandalyeyi görüyorsunuz. Savarona yatına ait sandalye bu. Görmüş olduğunuz gibi. Tabii buraya geldiğinizde bunların hiçbirine dokunmuyorsunuz sevgili seyirciler. Zaten şöyle şeritler çekmişler. Hemen sağ tarafımda Atatürk'ün sandık şeklinde kullanmış olduğu bavulu var seyahatlerinde. Bavulun üzerinde de Gazi Mustafa Kemal anlamına gelen GMK harfleri bulunuyor. Hemen şu tarafından görebilirsiniz. Buraya geldiğiniz zaman da yine Atatürk'ün yanından ayırmadığı annesi Zübeyde Hanım'ın fotoğrafı. Yine doğumunda annesi Zübeyde Hanım'ın evinde olan saat. Annesi tarafından kullanılmış olan eşarplar mevcut. Atatürk tarafından kullanılmış olan yemek takımları mevcut. Atatürk koleksiyonunun olduğu yerde bence çok değerli bir yer. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün İstanbul içinde çeşitli yerlerde eşyalarının olduğu alanlar var. Ve eşyaları en güzel şekilde bu şekilde korunarak sergileniyor. Ve aslında biz ziyaretçilerini bekliyor. Sizler de böyle yerlere gelip Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün eşyalarını görüp yanındaki tarihleri ve belirtilen bilgileri okuyup bilgi edinebilirsiniz benim gibi. Hemen bu tarafa da baktığımız zaman yine Mustafa Kemal Atatürk'e ait fotoğraflar, kendi imzasını taşıyan yazılar, attığı telgraflar mevcut. Dünyaca ünlü Time dergisine kapak olduğu dergi mevcut.

Şu anda teknolojiye ayak uydurmanız gerekiyor. Ayak uydurmuyorsanız diye bakıyorlar. Peki teknolojiye nasıl ayak uyduracağız? Bilgisayarlarla, elimizdeki cep telefonlarıyla. Eğer ki bilgisayara, teknolojiye merakınız varsa da yine bu müzeyi ziyaret edebiliyorsunuz. Neden mi? Geçmişten günümüze bilgisayarları buraya geldiğiniz zaman görebiliyorsunuz. Tabii ki hemen bilgisayarın yanındasınız ama dokunmadan onlara bakmanız gerektiğini söylemek istiyorum. Şimdi biraz karnım acıktı. Aslında buranın içinde de yiyebilirim. Burada da yiyecek alanların olduğunu belirttim. Ama Hasköy'e kadar gelmişken burada meşhur tarihi bir lokanta var sevgili seyirciler. Mutlaka o lokantayı ziyaret etmenizi tavsiye ediyorum. Ben lokantaya gidip bir karnımı doyuracağım. Ondan sonra müzeyi gezmeye bütün güzel enerjimle devam edeceğim.

müzeyi gezerken bir yemek arası vermek istedim. Dediğim gibi müzenin içinde de bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Ama hemen müzenin karşısında 1970'lerden günümüze kadar gelen muhteşem tarihi bir lokanta var. Bence buraya kadar gelmişken mutlaka bu lokantaya da gelin. Hatta sadece bu lokanta için de buraya gelin. Şiddetle tavsiye ediyorum. Biz tabii müzede fazlasıyla gezdik. Dönerin sonuna yetiştik ama yetiştik mi? Yetiştik. Buranın döneri, sulu yemeği fazlasıyla meşhur. Bakın benden söylemesi. Hasköy tarafındaysanız ya da ben İstanbul'da en güzel yemeği nerede yiyebilirim diye soruyorsanız burada yiyebilirsiniz. Herkes İstanbul'un bir ucundan diğer bir ucuna buraya yemek yemeye geliyor. Tatlısı ayrı meşhur, yemekleri ayrı meşhur. Şimdi dönerin sonuna yetiştik. Hemen kendimize döner söyleyeceğiz. Ve yiyeceğiz, enerjimizi depolayacağız. Müzeyi gezmeye en güzel şekilde devam edeceğiz. Burası çok güzel, gerçekten de. Seneler önce gelmiştim. Buradan salatalarınızı seçebiliyorsunuz. Şerbet var bir de orada değil mi? Bak, komposto, cacık. Of, tatlınızı seçtikten sonra cevizi de bol bol koymuşlar. Şurada göstereyim. Kendiniz koyabiliyorsunuz. Normalde cevizi böyle koymazlar lokantalarda biliyorsunuz. Ben galiba yemekten önce tatlı yiyeceğim Mithat. Şöyle sulu yemeklerinizi de yine burada seçiyorsunuz ve masanıza oturuyorsunuz. Haftanın 6 günü açık bu tarihi lokanta. Masada buluşalım, yemeğimi yiyeyim, hemen tatlımı sipariş etmek istiyorum. Biz bu lokantaya bence ilerleyen bölümlerde mutlaka tekrar gelelim ve detaylı olarak burada yemek yiyelim. Çünkü insanlar biraz önce de dediğim gibi İstanbul'un bir ucundan buraya yemek yemeye geliyorlar. Lokantanın hemen önünde park yeri bulamazsınız. Ve şunu da belirtmek istiyorum. Belediye otobüsüyle buraya gelmek istiyorsanız ve müzeye gelmek istiyorsanız 54 Hakkari Trabzon numaralı belediye otobüsüyle buraya gelebilirsiniz. Saat 3'e kadar döner oluyormuş. Ama bence 3'e kalmayın, olmaya da biliyor. Şöyle ben döner söyledim, bir porsiyon. Dönerimi yiyeceğim ve sonra güzel enerjimle müzeyi gezmeye devam edeceğim.

Buranın adı Renkli Matematik Dünyası sevgili seyirciler. Buraya geldiğiniz zaman bence sadece çocuğunuz değil, eğer öğrenmek istiyorsanız ki bana göre öğrenmenin yaşı yoktur, siz de en eğlenceli şekilde matematiği, fen bilgisini, yani aslında FM derslerini, Türkçe matematik, matematik fen derslerini burada en eğlenceli şekilde öğrenebiliyorsunuz. İlk başta geldiğinizde aman niye geldim ben buraya, ne işim var, ne sıkıcı diyebilirsiniz ki bana göre değil. Neden değil? Mimar Sinan'ın sırlarını öğreneceğiniz bir alan var. Yapboz yapabileceğiniz bir alan var. Bunlar oyun ama oyunun içinde bilgi var. Böyle görmüş olduğunuz gibi mavi bloklar var. Bu sır nasıl yakalanacakmış? Hemen yan tarafında Türkçe ve İngilizce olarak yazıyor. Çizimin bu blokları, bu çizimin üzerine sayılar dışarı bakacak şekilde dikkatli bir şekilde yerleştiriyormuşuz. Kemer ayakta durabilene kadar tahtayı dikkatlice kaldırıyormuşuz. Şu kemer ayakta durana kadar galiba, değil mi? Şöyle bir dakika. Bu işlemi tamamladıktan sonra tahtayı yerine indiriyormuşuz. Ortaya çıkan kemer baş aşağı duran bir katenermiş. Kateneri ben bilmiyorum, hemen burada yazmışlar. Bir zinciri iki ucundan tuttuğunuzda ortaya çıkan şekil. Yani şöyle, değil mi? Şöyle. Hemen arka tarafta da, Mita'nın arka tarafında da Mimar Sinan'la ilgili bilgi var. Osmanlı zamanının en önemli mimarlarından biri. Yaptığı eserler günümüze kadar en sağlam şekilde gelmiş ve öyle eserler yapıyor ki Mimar Sinan, her cepheden hesap yapılarak. Mithat, hemen gösterebilir misin? Şu anda Mithat gösteriyor Mimar Sinan'ın bilgisinin olduğu yeri. Simetriyi burada çocuklar bir tasarım üstünde öğreniyorlar. Mimar Sinan'ın sırrını da bakın biz bu oyunla en kolay şekilde öğreniyoruz. Buranın adı Tıkır Tıkır sevgili seyirciler. Aslında şeklin bir önemi yok. Önemli olan bulunduğu zemin. Bu kare elimde görmüş olduğunuz. Bunu böyle, böyle, böyle, böyle götüremiyorum görmüş olduğunuz gibi. Çünkü zemin uygun değil. Bu yuvarlak olsaydı hop buraya böyle ittirdiğiniz zaman gidebilirdi. Ama kare olduğu için gitmiyor. Değil mi Mithat? Şimdi zemin uygun olunca ne oluyor? Gidiyor. Bakın buranın zemini uygun ve bunu böyle bırakıyorsunuz ve görmüş olduğunuz gibi gidiyor. Önemli olan aslında şekil değil, bulunduğu zemin.

Leonardo da Vinci'nin Osmanlı padişahı için yazdığı mektup ve yapmak istediği köprü. Bu orijinalin tabii ki kopyası. Ahmet öğretmen de ona rakip olarak diyor ki Leonardo'nun köprüsünü yapabilir misin? Matematiğin örüntüyle ilgisini burada, alakasını, ilgisini en güzel şekilde öğrenebiliyorsunuz. Köprü de hemen yukarıda şöyle görmüş olduğunuz gibi. Eğer ki Ahmet öğretmenin bu etkinliğine ve atölyesine de katılmak istiyorsanız mutlaka rezervasyon yaptırmanız gerekiyor. Buraya geldiğinizde de bilgi almanız gerekiyor. Şunu belirtmek isterim ki buraya geldiğiniz zaman şöyle diyebilirsiniz. Aa, ben burada çok sıkılırım, çocuğum ne yapabilir burada? Şimdi genelde çocuklu aileler çocuklarını farklı yerlere götürüp farklı organizasyonlar, farklı aktiviteler yapmak isterler. Buraya gelip keyifli bir şekilde hem Türkiye'nin illerini öğrenebilirler, hem bulunduğumuz şehirle diğer iller arasındaki mesafeyi öğrenebilirler. Matematiği, fen bilgisini, kimyayı, aslında tarihi, coğrafyayı en güzel şekilde öğrenebilirler ve önemli insanları en güzel şekilde tanıyabilirler ki bunlardan biri Mimar Sinan, Osmanlı döneminin en önemli mimarı.

geldik. Şunu belirtmek istiyorum. Buraya geldiğinizde hava koşulları elverişli olduğunda, ki bunu program içinde de söyledim, Haliç turlarına katılabilirsiniz. Biz de birazdan bu tura katılacağız. Pazartesi, salı bu turun olmadığını belirtmek istiyorum. Onun dışında çarşamba, perşembe, cuma günü 13, 14, 15 saatlerinde Haliç turuna katılabilirsiniz Rahmi Koç Müzesi'ne geldiğiniz zaman. Peki hafta sonu Haliç turu düzenleniyor mu Yıldız derseniz eğer, evet, hafta sonu da düzenleniyor. Saat 13, 14, 15, 16, yoğunluk olursa 17'de de Haliç turunun düzenlendiğini söyleyeyim ve lafı fazla uzatmadan Haliç turuna katılalım Rahmi Koç Müzesi'nde. Şunu da belirtmek istiyorum. Müze biletine ek bilet olarak buraya geldiğiniz zaman Haliç turuna eğer ki katılmak isterseniz bilet alıyorsunuz ve o şekilde Haliç turuna katılıyorsunuz müzede.

Haliç turuna katıldık sevgili seyirciler. Bu tekne 12 kişilik bir tekne. Biletinizi aldığınız zaman gişede size turun olduğu bilgisi veriliyor. Siz de yine bilgi alabilirsiniz ve bu tura katılacağınızı mutlaka söylemeniz gerekiyor. Tabii ki yer olduğu sürece yardımcı oluyorlar. Biletler kategorinize göre öğrenci ya da yetişkin olarak satılıyor. Cüzi bir miktarda biletin ücretleri, onu da belirtmek istiyorum. Buraya geldiğiniz zaman bakın su sporları, kulüpleri de var. Eğer vaktiniz varsa ve katılınabiliyorsa ki ilerleyen bölümlerde mutlaka gösterelim. Su sporları aktivitelerini de yapabilirsiniz. Rahmi Koç Müzesi'ne denizden de ulaşım sağlayabilirsiniz. Vapurla gelebilirsiniz. Hemen Hasköy iskelesinin yan tarafında. Yine vapur saatlerine, ne zaman buraya gelip ulaşım sağlayacağınıza bakarsınız. Şöyle Fener Balat turu yapıyor. Haliç Kongre Merkezi'nin önünden tekrar bulunduğunuz yere geliyor. Bu tur, Haliç turu yaklaşık yarım saat sürüyor. Onu da belirtmek istiyorum. İstanbul'un, Haliç'in muhteşem manzarasını bu teknede izleyebiliyorsunuz. Güzel karelerinizi ölümsüzleştirebiliyorsunuz. Telefonunuzda ya da fotoğraf makinenizde Titanic pozu verebiliyorsunuz. Ve bunu ne yapıyorsunuz? Sosyal medyanızda paylaşıyorsunuz. Hemen şöyle kameraman arkadaşım Mithat Kılıç karşı tarafı da göstersin. Balat'ın manzarasını denizden görüyoruz şu anda.

0: Mayıs ayından Ekim ayına kadar hava koşulları el verdiği sürece bu tura katılabilirsiniz. Bence çok keyifli. Ben çok keyif aldım. İstanbul'un belirli noktalarını, tarihi güzelliklerini görebiliyorsunuz ve muhteşem Haliç manzarasını izleyip ölümsüzleştirebiliyorsunuz telefonunuzda ve gerçekten suyun rahatlatıcı bir özelliği var. Her şeyi hop suya bırakıyorsunuz ve dinlenmiş bir şekilde geri dönüyorsunuz. Şunu da belirtmek istiyorum. Bu teknede herhangi bir servis yok ama vapurda, tarihi vapurda oturup çayınızı, kahvenizi yudumlayıp ya da damak zevkinize göre bir şeyler yiyebilirsiniz.
1: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
2: Motor komple bitmiş.
3: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100 bin TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap kurdu.
4: Harika anları keşfet. Jacobs.
5: Trendyol büyük indirim günlerinde Madame Coco, DS2, Auma ve Bofigo ürünlerinde 1000 TL'ye 300 TL kupon fırsatını yakala. Hadi uygun.

0: uygulamaya.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt. Her nesnenin ikinci bir şansa ihtiyacı var.
2: Geri dönüşüme inanılmaz büyük bir ilgim vardı. Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
1: Serkan Şerefhanoğlu yeniden kullanabilmeyi sanatla harmanlıyor.
2: Benim bir tabloyu oluşturma sürecim ortalama 2 ay gibi bir zamanla gerçekleşiyor. Ve her tablonun üzerinde minimum 100.000 parçadan oluşuyor.
1: Yaşamın devamlılığı için sürdürülebilir hayat.
2: İnsanların çöp diye nitelendirdiği, materyallerin ikinci bir hayata kavuşabileceğini kendim gördüm ve insanlara göstermeye çalıştım.
1: Sürdürülebilir Hayat, Pazar 13'te, TV4'te.
3: Trendyol büyük indirim günlerinde Lego, Çocuk Akademi, Yükselen Zeka, Dikkat Atölyesi yayınlarında 500 TL ve üzerine 250 TL indirim. Hadi uygulamaya.
4: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
6: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
7: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
8: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
7: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: McDonald's'tan Mac hesaplı menüler. İki çıtır tavuklu menü 200 liradan, bir köfte burger artı bir çıtır tavuklu menü 250.

0: O, hayata birçok mesleği deneyimleyerek başladı.
1: Televizyon tamirciliğinde çalıştım, elektrik, elektronik, otomasyon şirketinde çalıştım, bakırcıda çalıştım, büfede çalıştım. Tabii en sonunda hamallık mesleğine çalıştım.
0: Zorluklar karşısında azminden vazgeçmedi.
1: Hamallığın zorluğunu gördükten sonra sınıfın ön tarafına geçtim. Daha böyle çalışkan arkadaşlarla oturup kalkmaya başladım. Bana yapamazsın diyen, başaramazsın diyenlere inat, ben asla pes etmedim, çalışmaya devam ettim ve başardım.
0: Benim hikayem, Doktor Muhammed Bilici'nin hikayesiyle cumartesi 12.30'da TV4'te.
1: Benim hikayem Hamal Muhammed olarak başladı. Doktor Muhammed olarak geçmişe döndüğümde o zamanki Hamal Muhammed'e şunu demek isterdim. Aferin koçum, doğru yolda devam et.
2: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

0: Yüksel Van'da. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla. Hemen Türkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
1: At sepete fırsatları Carrefour'da. Familia kağıt havlu 229 lira 90 kuruş, Familia tuvalet kağıdı 329 lira

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni? Express içelim.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
3: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
4: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
3: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Trendyol büyük indirim günlerinde Ergan, Nişantaşı Shoes, Tony Black ve Rickon markanın seçili ürünlerde %30'a varan indirimleri yakala. Hadi uygulamaya.

0: Lütfen Diol büyük indirim günlerinde kozmetikte seçili markalarda 1500 TL ve üzerine 500 TL indirim fırsatını kaçırma. Hadi uygulamaya.
1: Konu çocuğun olunca insanın düşünecek ne çok şeyi olduğunu anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca Allianz 365'in ailen için sağladığı indirimler ve ayrıcalıklarla rahatlarsın. Sen de hemen Allianz'ın uygulamasını indir, ailen fırsatlarını kullanmaya başla. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz
2: seninle. Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Express
3: içelim. Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
4: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
5: Siparişiniz
6: ve Pepsi'niz.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Türkcell Van'da 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla hemen Türkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Trendyol büyük indirim günlerinde Madame Coco, DS2, Aulma ve Bofigo ürünlerinde 1000 TL'ye 300 TL kupon fırsatını yakala. Hadi uygulamaya.
2: Abi, ne yapıyoruz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
4: Bu da hala peşimde.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar.

0: Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
1: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
2: içelim. Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
3: Ay bunu da dök dur. Köpüğü sönüp gidiyor.
2: O zaman...

0: konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Değri yıkar geçer.
1: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Hoş geldin Lale.
7: Hoş bulduk abla. Özür dilerim, geciktim.
8: Özür dilemeniz kaybedilmiş zamanı geri getirmeyecek.
9: Aşırı bir sertlikti sana yaptığı.
7: Hak verdim ona.
8: Annevi balomuzun hepinize moral vermesini temenni ederim.
7: Ablacığım. Herkes bize bakıyor hocam.
8: Gel öyleyse dans edelim.
9: Hayatta başarılı olmanızı dilerim.
7: Yorgun senelerin acısını çıkartacaksın tatlı ablacığım.
8: Benimle evlenir misin?
7: Evet. Şimdi çok iyiyim doktor.
10: Bu yanıltan, bu mucize nedir acaba?
7: Nevin Hanım Murat Bey'i seviyor efendim.
8: Seni bu kadar severken başkasıyla evlenemem.
7: Benim için yaptıklarını unutmayacağım. Sık sık yaz, olur mu? İştahım yoktu.
8: Olmalı.
7: Ama sanki beni sevmiyor da... sevmek için kendini zorluyor. Ablamı yaşatırken seni öldürmek istemedim ben.
11: Küçük sevgilim birazdan TV4'te.
12: Yol büyük indirim günlerinde Ergan, Nişantaşı Shoes, Tony Black ve Rickon markalı seçili ürünlerde %30'a varan indirimleri yakala. Hadi uygulamaya.
13: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
14: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
15: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler, makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.

0: harika anları keşfet. Jacobs.
1: Dede ne yapıyorsun?
2: İnternette fiyatları karşılaştırayım dedim. Akımlara kapılmışım. Durduramıyorum tiketimi.
1: Ah Engin Bey, bir bonuslu olamadınız.
2: Bonuslu olsanız torununuzun okul alışverişini rahatça yapar.
1: 7000 TL'ye varan da bonus kazanırdınız.
3: Okul alışverişlerinde toplam 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'ten kampanyalara katılın.

Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. TV4 ekranlarından ayrılmayın. Hayatınızda ne varsa her şeyi suya bırakın. Su gibi olsun, su gibi gitsin. Öpüyorum. Hoşça kalın.

0: Amerika'dan yeni dönen hocamızla yarın tanışacağız çocuklar. Bize ilk dersini verecek.
1: Acaba nasıl bir adam? Hem genç hem de çok yakışıklıymış.
0: Aynı zamanda da eşsiz bir operatör. Yaptığı başarılı beyin ameliyatlarından ötürü ona Amerika'da altın parmak adını takmışlar.
1: Şimdiden el koydum ona. 2-3 ders sonra yan yana görürsünüz bizi. Seninle başa çıkılmaz kızım. Şimdi ne yapıyoruz çocuklar? Bize gidelim. İçki, dans, müzik, çılgınca eğlenelim. Hadi sen de gel Lale.
2: Beni affedin, yapacak işlerim var.
1: Ay iş. Bir gün bile aramıza katılmadın. Hep okuldan doğru eve. Ne biçim hayatın var kuzum senin?
2: Şikayetçi değilim. Size iyi eğlenceler.
1: Sana da iyi bulaşıklar ve çamaşırlar hanım kızım.
3: Hoş geldin Lale.
2: Hoş bulduk abla. Hemen anlarsın geldiğimi.
3: Ayak seslerini tanımaz mıyım? Sen gidersin, onlar kalır bu evde.
2: Bir de şu dikiş makinesinin sesi. Yorulmadın mı hala?
3: Yorulur muyum hiç? Makinenin sesi çıktıkça hep seninle konuşuyormuş gibi oluyorum. Nasıl geçti günün?
2: Yarın yeni bir hoca geliyor. Yeni masraflar, yeni kitaplar demektir bu.
3: Üzülme sen. Yeni siparişi bitirdim. Mağazaya götürür, parasıyla kitaplarını alırsın.
2: Olmaz, bu parayla ayakkabı alacaktın kendine.
3: Tatlım benim, ayakkabının lafı mı olur şimdi? Bu evde ikimizin de vazifesi var. Senin okulun, benim de dikişlerim. Düşünsene, aylardır bir sinemaya bile gitmiyorsun.

0: Özür dilerim hanımefendi.
1: Çok dikkatsizsiniz.
0: Beni itham ettiğinizin farkında mısınız?
1: Siz de elbisemi mahvettiğinizin farkında mısınız?
0: Özür diledim sizden.
1: Beni çok zor durumda bıraktınız.
0: Müsaade edin bedelini ödeyeyim.
1: Bedelini mi? Ben nederim sahibine, şu anda gelinliği bekliyor.
0: Lütfen söyleyin, ne yapabilirim?
1: Bu gelinliğin eşini bulmalısınız.
0: Peki, bir çaresine bakarız.
1: Lütfetmiş gibi konuşmayın, mecbursunuz zaten.
0: Haklısınız. Beyin hapseleri, çok zaman beyin sarsıntısı ve ufak kanamalardan aylarca sonra ortaya çıkan ağır bir hastalık şeklidir. Hapsenin bulunduğu beyin bölgesi tahrip olduğundan, beyne ait bozulmaktadır.

0: bozukluklar hastada hemen kendisini gösterebilir. Şiddetli baş ağrıları, husmalar, şuur bulanıklıkları ve hastanın bazen komaya düşmesi dikkat çekicidir. Antibiyotik tedaviden ziyade ben bu hallerde hastaya bir beyin ameliyatını gerekli görmekteyim.
1: Sersem Nedim Hanım, ne tatlı bakışları var, hele sesi, içim titredi birden. Ne kadar yakışıklı adam Allah'ım, bittim adama.
2: Boşuna ümitlenme, benim artık o.
0: Antibiyotik tedaviyle iyileşen hastalarda mevcuttur. Küçük hanım.
1: Ben mi hocam?
0: Evet. Dersimde konuşmak usulüyle olmalıdır. Bunu unutmayın lütfen.
1: Emredersiniz efendim.
0: Bu oran %10'u geçmez. Girin.
3: Özür dilerim, geciktim.
0: Özür dilemeniz kaybedilmiş zamanı geri getirmeyecek. Lütfen dışarıda bekleyin.
3: Hocam, mazeretim vardı.
0: Benim de prensibim var küçük hanım. Bu derse kabul etmiyorum sizi, lütfen. Hasta derhal tedavi edilmezse ölüm tehlikesi çok fazladır.
4: Doğrusu çarpıldım adama, tam benim tipim. Aradığım erkeği buldum çocuklar.
5: Fazla güveniyorsun kendine, unutma azarladı seni. Lale'yi de!
4: Onu hademe sandı ama beni!
5: Görürüz bakalım!
6: Geçmiş olsun Lale! Aşırı bir sertlikti sana yaptığı!
3: Hak verdim ona! Notlarını verir misin lütfen?
6: Tabii!

0: Buyurun efendim.
1: Sizi gördüğüm iyi oldu. Sınıftaki sertliğime anlayış göstermiş olacağınızı ümit ederim.
0: Suçlu değildim.
1: Ama geç kalmıştınız.
0: Sebebi vardı. Dikkatsiz birinin sebep olduğu bir kaza yüzünden yeni ders kitaplarımı ancak bu sabah alabildim. Geç kalışım bundandı.
1: Söyleyebilirdiniz bunu.
0: Sormadınız ki.
1: Haklısınız. Buyurun kitabı.
0: Müsaadenizle.
1: Durun lütfen. Özür diliyorum işte. Buyurun kitabı.
0: Teşekkür ederim efendim.

0: Buyurun. Mendilimi kullanabilirsiniz.
1: Teşekkür ederim. Mendille temizlenecek gibi değil. Şu halime bakın.
0: Kasten yaptılar bunu, gördüm. Şikayet etmiyorsunuz gene de.
1: Şikayet edilecek bir durum yok. Ama neden yaptılar, sebep bulamıyorum.
0: Onlardan ayrı bir dünyanız var sizin. Sebep de bu. Evinize kadar götüreyim sizi. Buyurun.

0: Teşekkür ederim. Evim şurası efendim.
1: Yakın yerlerdeymişiz demek. Ben de hemen karşıda oturuyorum.
0: Aslında çok uzağız efendim. Allah'a ısmarladık.
1: Güle güle.

0: Sultan da biber aldım sana. Bakalım beğenecek misin?
1: O da laf mı? Var mı senin gibi yemek yapan acaba? Eline sağlık. Ama sen abla, yemeyecek misin bu dolmadan?
0: Yerim. Daha bir tencere dolusu var tatlım. Şu işimi bitireyim önce.

0: uzun ve yorucu bir ders döneminden sonra imtihanlara yaklaşmış bulunuyoruz. Bugün şu son dersimizden sonra birbirimizi bir müddet göremeyeceğiz.
1: Ya tıp balomuz hocam, orada da göremeyecek miyiz sizi?
0: Evet, baloda görüşeceğiz tabii. Ananevi balomuzun hepinize moral vermesini temenni ederim. Serbestsiniz çocuklar. Lale, bir dakika lütfen. Öğrendiğime göre şimdiye kadar hiçbir baloya iştirak etmemişsin. Doğru mu?
2: Evet.
0: Peki, ya şimdiki baloya?
2: Buna da gitmeyeceğim efendim.
0: Neden? Fakültenin göz bebeği bir talebesin. Üstelik her sene iftar listesine geçmişsin. Eğlenmeye en çok senin hakkın var.
2: Teşekkür ederim efendim. Ben gitmemeye karar verdim.
0: Peki, seni aramızda görmenin bizi memnun edeceğini söylersem kararını değiştirmez misin?
2: Maalesef efendim.
0: Sebebini merak ediyorum doğrusu. Hem unutma, bu senin son senen ve son balon.
2: Gelemem hocam. Çünkü baloda giyebileceğim bir elbisem yok.
0: Bunu düşünemedim. Özür dilerim Lale.
2: Rica ederim, müsaadenizle.
0: Lale!
2: Buyurun.
0: Her şeye rağmen seni baloda görmek isterdim.

0: Dün gece hiç uyumadın ablacığım, çalıştın hep.
1: Bırak beni şimdi. Seninle var, niye üzgünsün?
0: Yo, sana öyle gelmiş.
1: Saklama. Tanımaz mıyım seni? Yüzündeki her çizginin manasını bilirim ben. Söyle bir tanem, canın neye sıkılıyor?
0: Şey, tıp balosu abla. Gitmem için çok ısrar etti.
1: Kim?
0: Hocam, tabii reddettim.
1: Etmemeliydin Lale. Tahsil hayatının son hatırası bu balo. Tahsilin gibi hatıraların da tamam olmalı. Bu baloya gitmeni ben de istiyorum yavrum.
0: Ama abla, biliyorsun ki ben...
1: Biliyorum yavrum. Kül kedisi gibi değil ama... gene de gideceksin baloya.

0: Canım ablacığım benim.
1: Sizi babamla tanıştırayım hocam.
2: Memnun oldum beyefendi. Bir mukavele efendim. Kızım sizden o kadar çok bahsetti ki sizi gıyaben tanıyorum. Talebeler hocalarını anlatmayı severler efendim. Anlatılacak kadar varsınız. Hem şöhretli bir doktor hem de çok gençsiniz. Dediğiniz kadar genç olmayı çok isterdim beyefendi.
1: Hoca, ilk dansınızı benimle etmenizi rica ediyorum.
2: Özür dilerim Alev. Müsaadenizle. Seni bekliyordum Lale. Hoş geldin.
1: Ama geleceğim dememiştim ki size.
2: Biliyorum. Ama içimde bir ses geleceğini söylüyordu bana.
1: Ne renkli bir dünya. Kim bilir nasıl eğleniyorsunuz.
2: Sen gelmeden değil Lale.
1: Herkes bize bakıyor hocam.
2: Gel öyleyse dans edelim.

0: Fil kedisi balomuza şeref verdiler. Şu işe bakın çocuklar! Murat Bey ilk dansını bizim zavallı Lale ile yapıyor. Acımıştır belki.
1: Merhamet aşktan kuvvetlidir.
0: Senin kuş başka dala konacak galiba Ale.
2: O dalı kırmasını bilirim ben.

0: Çok heyecanlıyım. Arkadaşlar, müzik, ışıklar... Sanki bir rüya alemindeyim.
1: Benim ip balon değil ama... Ben de aynı şeyler hissediyorum Lale.
0: Ama hocam siz...
1: Bana bu gece ismimle hitap etmeni istiyorum.
0: Elbisen çok şık şekerim. Kim dikti? Ablam... Acaba bizim hizmetçi Fatma'ya da diker mi? Zevkleri çok uyuyor zira. Bu sözünü şaka bile kabul etmiyorum Alev. Ablama hakaret ettirmem. Hakaret eden kim kızım? Diktirip bedelini ödemek istiyorum. Bu elbisede uykusuz gözlerin emeği var. Ana kalbi taşıyan bir ablanın sevgisi var. Bedelini ödeyemezsin Alev. Müsaadenizle hocam.
1: Şakalarınız ve davranışlarınız çok çirkin.

0: İki aptalca laf için mi bu gözyaşları?
1: Her zamanki sınıra geldik.
0: Bu sınırı aşmak, seni her şeyinle tanımak isterdim.
1: Bu sınır benim içimde. Aşılmasını istemiyorum.
0: Korkuyor musun yoksa?
1: Korkuyorum.
0: Neden Lale?
1: Bana yasak bu duygular. Ahdım var. Kavlim var benim. En mühimi ablama karşı ödevim var benim.
0: İşte bu yüzden seni takdir ediyor ve çok beğeniyorum. Küçüğüm benim.

0: başımı döndü.
1: Benim de başım dönüyor.
0: Anlat neler oldu bakayım.
1: Neler olmadı ki? Bana hayatımın en mutlu gecesini hediye ettin ablacığım.

0: İnsanlara güvenimi kaybetmiş, hiçbir kadını kalbime sokmamayı ahdetmiştim. Yaramı sardın küçüğüm.
1: Mesleğim olacak bu zaten.
0: Ama hekimim değilsin.
1: Ya neyim?
0: Küçük sevgilimsin. Sen yokken bu sandal ve Salih Reis'le yalnızlığımı paylaştım. Şimdi ise mutluluğumu paylaşıyorum.
1: Ne güzel şeyler söylüyorsun.
0: İçimden geldiği gibi. Dop doluyum seninle. Hiç boş yer kalmamalısın.

0: Abla, üşüyeceksin ablacığım.
1: Geldin mi yavrum? Dalmışım birden. Rüya da gördüm bu arada.
0: Hayırdır inşallah?
1: Annemi gördüm. Konuştuk. Seni anlattım hep ona. Yakında mezun olacağını söyledim.

0: sevindi ki anlatamam. Son arzusuydu biliyorsun.
1: Yerine gelecek abla.
0: O günü bir görsem rahat edici.
1: Şüphen mi var benden abla?
0: Asla. Sadece bir korku. Sebepsiz bir korku. Anlatamam sorarsan. Ama bir mani çıkacak diye ödüm kopuyor.
1: Yersiz bir korku ablacığım. Rahat etsen. Tekrar yemin ediyorum sana, hiçbir kuvvet mani olamaz doktor çıkmama. Hatta sen bile.
0: Tatlı kardeşim benim, bir tanem.
2: Ayrılmak mı? Ne söylediğinin farkında mısın sen?
1: Evet. Bir müddet için. Ablamla konuştuğumuzu anlattım sana.
2: Saçma bir rüyanın ceremesini ben mi çekeceğim?
1: Beni lütfen anla Murat. Annem köyde doktorsuzluktan ölürken ben 2,5 yaşındaydım. Ablam söz vermiş, doktor olacağıma yemin etmiş. Oysa ben şu anda öyle bir akışa kaptırdım ki kendimi.
2: Ne var bu akışta?
1: Sen kuvvetlisin Murat. Ben senin rüzgarına kapılmış kuru bir yaprağım. Öl de sen ölürüm belki de. Halbuki ölmeye bile hakkım yok benim. Yalnız derslerimi düşünmem lazım.
2: Saçma! Boşuna feda ediyorsun kendini.
1: Ben değil, ablam feda etti kendini. Evimiz rutubetlidir Murat. Oysa burası çok güneşli. Bilmem anlatabildim mi?
2: Evet. Anladım yavrum. Ama ayrılmak...
1: Mecburuz buna. Yalvarırım beni bekle Murat.
2: Tahammül edebilecek misin bu ayrılığı?
1: Edeceğim, ya sen?
2: Madem ki istiyorsun.

0: Salih Reis bizim için almış bu balıkları. İsimlerimizi koymuş onlara. Bu Murat, bu Lale.
1: Bu cins balıklar beraber doğup beraber ölürler Lale. Benimle evlenir misin?
0: Evet. Bin defa evet Murat. Fakat diplomamı aldıktan sonra dersem kızar mısın?

0: Bekler misin?
1: Ölünceye kadar beklerim seni.
2: ...1636 Lale Tünaş.

0: en yüksek puanla mezun oldunuz kızım. Hayatta başarılı olmanızı dilerim.
1: Teşekkür ederim.
2: Tebrik ederim.
1: Teşekkür ederim.
2: Tebrik ederim. Küçüğüm.
1: Çok teşekkür ederim.
0: 1625 Vedat Zobu.
1: Başardın yavrum. Annemize hediyelerin en güzelini verdin. Ruhunu şad ettin. Sayende abla. Ben mi okudum? Çalıştın abla. Ölesiye çalıştın hem de. Kendini harcadın bu uğurda. Böyle konuşma. Ne yaptım ki? Sıra bende şimdi abla. Hakkını ödeyeceğim. Anneme verdiğin sözü tutacağım. Çalışmayacaksın artık. Sen de gezip tozacak, yorgun senelerin acısını çıkartacaksın tatlı ablacığım. Bak hele, yolun yarısındayız unuttun. Stajın bitsin düşünürüz. Yorma o güzel kafanı şimdiden.
3: Olur mu hiç? Staj işini de hemen halledeceğim ben.

0: ablanla tanışmak, onunla konuşmak istiyorum Lal.
1: Önce ben konuşup açılayım ona.
0: Peki ne zaman?
1: Hemen, hemen bu gece.
0: Ya bir engel çıkartırsa?
1: Çıkartmaz. İlk ve son sevgime hürmet edecektir ablam.

0: Allah, korkuttun beni kız!
1: Misafirimiz mi var?
0: Evet, sensin o! Bu gece diplomanı kutlayacağız! Bak, da aldım ikimize! Sonra sevdiğim piyazdan da yaptım, yumurtalı! Ekmekleri de kızartırım istersen! Bu gece bizim gecemiz Lale!
1: Abla! Sen... Ablacığım, canım benim!
0: Beni de ağlatacaksın şimdi! Oysa en mutlu gecemiz bu! Hep gülmeni istiyorum! Hadi otur yerine!

0: Abla, sana bir şey söylemek istiyorum.
1: Önce iç, sonra konuşuruz. Şerefine.
0: Sıhhatine ablacığım.

0: Ablam ölüyor Murat. Şimdi çok iyiyim doktor.
1: Bir bardak su getirir misin? Saklayacak değilim. Durumunuz tehlikeli. Şimdiye kadar neden bir doktora görünmediniz?
0: Yalvarırım doktor. Kardeşim duymasın. Bu gece en mutlu gecesiydi onun.
1: İyi ama...
0: Yalvarırım. Söz verin, o anlamasın hiçbir şeyi. Gördün mü Lale, hiçbir şeyim yokmuş.
1: Gene de hastanede doktor arkadaşlarımın görmesini istiyorum.

0: Çünkü benim ihtisasım değil.
1: Teşhisiniz doğru Murat Bey, kanser. Maalesef ciğerlerini tahrip etmiş. Durumu ümitsiz. Ancak 2-3 aylık ömrü var hastanın.
0: Günaydın Nazlı Hasta. Boşuna korkuttun bizi.

0: İki gündür ateşin normal. Taburcu olmaya hazırlan bakalım.
1: İyi bir aktör değilsiniz. Ben ölüme mahkum olduğumu biliyorum. Sizden bir ricam var. Ne olur Lale durumumu bilmesin.
0: Şu anda Lale'yi değil, kendini düşünmen lazım.
1: Lale benim için kutsal bir emanettir. Hayatımı ona adadım. Şu andaki korkum ölümden değil, Lale'nin durumumu öğrenip üzülmesinden. Söz verin doktor, duymayacak değil mi?
0: Sen bir meleksin.
2: Murat Bey, sizi ameliyathanede bekliyoruz.
0: Senin kadar cesur olmak isterdim.

0: Ablamın hastalığı çok üzüyor beni.
1: Üzüntün boşuna, ablan iyileşecek Lale.
0: Hayatını benim için harcadı. Yemedi yedirdi, giymedi giydirdi. Ona bir ömür borçluyum ben. Bir şey olursa yaşayamam, imkansız yaşayamam Murat.
1: Bana inan Lale, ablan yaşayacak.

0: Gösterdiğiniz bu ilgi, benim için yorulmanız, hastane masrafları... Bilmem ki biz bu minnet yükün altından nasıl kalkacağız.
1: Belli olmaz. Belki bir gün ben de senden bir şey isteyebilirim. Oh, hoş geldin Lale. Beni konsültasyona bekliyorlar. Ablanın son durumunu görüşeceğiz.
0: Bugün daha iyi gördüm seni abla. Üstelik bir başkalık da var sende. Saçımı değişik taradım. Çok yakışmış. Dokunma ona. Solmuş ama ablacığım. Benim için hala taze. Sakın tılsımlı bir çiçek olmasın bu. Bir bakıma öyle küçük. Mutluluk getirdi bana. Senin mutluluğun en çok beni sevindirdi abla. Anlat bu çiçeğin hikayesini ne olur. Seviyorum Lale. Tarifsiz duygular içindeyim. Sevdiğim adam... Evet abla, sevdiğin adam. Murat. Doktor Murat'a aşığım ben. Nasıl oldu ben de anlayamadım. Ölümsüz bir sevginin içinde buldum kendimi. Şimdi iki sevgilim var. Murat ve sen. Ne oldu Lale? Ağlıyor musun? Sevinçten ablacığım. Mutluluktan.
2: Bir mucize bu. İnanılmaz bir olay. Yaralar hemen hemen kapanmış. Oysa iki ay önce ölüme mahkum bir hastaydı.
3: İlk konsültasyonda yanılmış olamayız. Hastayı iyileştiren, hatta tıbbı yanıltan bu mucize nedir acaba?
4: Bu mucizeyi ben biliyorum efendim.
1: Söyleyin Oya Hanım.
0: Nevin Hanım Murat Bey'i seviyor efendim.
1: Yo, hayır, imkansız bu. Olamaz çünkü ben...

0: Şimdi her şey anlaşıldı. Nevini mezardan sana olan aşkı kurtarmış Murat.
1: Yok, kimse isteyemez bunu benden. Kardeşini seviyorum çünkü. Onunla evleneceğim. Anlayın beni. Kardeşini severken ablasıyla evlenmem ikinci bir cinayet sayılmaz mı?
0: Haklısın oğlum. Ama gerçek şu ki Nevin Hanım'ın yaşaması senin elinde. Kararını kendin ver, yolunu sen seç.
2: Ah, oh, affedersiniz. Toplantınız bitti sanmıştım.
0: Gel kızım. Biz de çıkıyorduk zaten.
2: Nevin nasıl Murat?
3: İyi, inan ki çok iyi Lale.
2: Oh, çok sevindim, bunu kutlamalıyız. Sabaha kadar eğlenmek istiyorum.
3: Evet, buna benim de ihtiyacım var Lale.
4: Sensiz saadet neymiş?

ne yapsam silemem ki. Sensiz saadet neymiş?

0: Ömrüm seni sevmekle nihayet bulacaktır.
1: Yalnız senin aşkınla ruhum solacaktır.
0: Son darbeyi kalbim yine ismin olacaktır.
1: Yalnız senin aşkınla ruhum solacaktır.

0: bu defa neyin şerefine içeceğiz küçüğüm?
1: Ablamla evlenmenizin şerefine.
0: Hayır,

0: Hayır.
1: Evet.

Niye ağlıyorsun ablacığım? Gitti. Giden kim abla? Murat. Bugün bana veda etti. Gitmesin diye yalvarmak, ayaklarına kapanmak istedim. Yapamadım. Giderken içimden bir şey koptu sanki. Biliyorum onu bir daha hiç göremeyeceğim. Onsuz yaşamam imkansız Lale. Bana hayat veren oydu. Göreceksin ablacığım. Bunu yapabilir misin? Evet abla. Sana getireceğim onu, yemin ederim.

0: Duydum ki gidiyormuşsun.
1: Gitmiyorum, kaçıyorum.
0: Kaçmakla neyi düzeltebilirsin? Ablam seni seviyor, onu yaşatan da bu. Merhamet et. Zaten kaç günlük ömrü kaldı. Ölünceye kadar olsun onu avutmaktan ne zarar göreceksin?
1: Yapamam bunu. Seni bu kadar severken başkasıyla evlenemem, ona karım diyemem. Bunu benden isteyemezsin.
0: Peki Murat. Git öyleyse.

0: Giderken şunu bil ki, arkanda iki ölü bırakıyorsun Murat.
1: İki değil, üç ölü. Sensiz yaşar mıyım sanıyorsun? Sensiz yaşayabilir miyim söyle?

0: kaldığınıza çok memnun oldum doktor.
1: Dün geceden sonra gidemezdim ki. Çok düşündüm bir takım şeyleri. Sonu ne olursa olsun... karar verdim seninle konuşmaya.
0: Evet Murat Bey.
1: Gittikçe iyileşiyorsun Nevin. Bana cesaret veren de bu oldu işte.
0: Her şeyimi size borçluyum doktor.
1: Hatırlarsan... bir gün karşılık olarak senden bir şey isteyeceğimi söylemiştim. Bak Nevin... ben de senin gibi anasız babasız büyüdüm. Bir yuvanın hasretini çektim. Seveceğim kadının da tabii.
0: Evet.
1: Nihayet o kadını buldum. O kadın...
0: abla! O kadın sensin abla!

0: ben evlenmek istediğinizi söyleyin lütfen.
1: Evet Nevin. Benden evlenir misin?

0: Teşekkür ederim sevgilim.
1: Kimse el sürmesin, binmesin bu sandalı.

0: seni çok arayacağız reis. Gitmen şart mıydı evlat? Gitmiyorum, kaçıyorum ben. Kalırsam verdiğim sözde duramam. Lale'yi sevdiğimi bütün dünyaya haykırırım. Anlıyor musun? Haykırırım.
1: Benim için yaptıklarını unutmayacağım. Kendine iyi bak. Sık sık yaz, olur mu?
2: Her gün ablacığım. Her gün yazacağım.
1: Allah'a ısmarladık Lale.
2: Güle güle ablacığım. Güle güle enişte.

0: Yolculuğumuz iyi geçti Lale. Kasabamızın adı Kirazlı. İsmi gibi tatlı bir yer. Enişten bahçeli güzel bir ev tuttu. Bilsen kardeşim kocamı ne kadar seviyorum. Bir erkeğe böyle bir aşk, işten gelen bir bağlılık duyacağımı asla ummazdım. Enişten kendini işine verdi Lale. Bazen günlerce yüzünü göremiyorum. Hastalarının çoğu fakir. Ama onu o kadar çok seviyorlar ki. Enişten çok dalgın Lale. Üzgün gibi sanki. Yorgunluktan mı dersin? Hep bizden bahsettim. Tek üzüntüm senden uzak olmak. Stajım nasıl geçiyor merak ediyorum. Ne olur bana sık sık yaz kardeşim.
1: Bu akşam beraber yemeğe çıkalım mı?
2: Yapılacak işlerim var Vedat.
1: Her zamanki gibi değil mi? Neden aramıza aşılmaz bir duvar koyuyor, sana yaklaşmama, yardım etmeme mani oluyorsun?
2: Bana kimse yardım edemez. Acımı biliyorsun, tek arkadaşımsın. Ne olur Vedat, hep öyle kalalım.
1: Peki Lale. Seni kaybetmektense arkadaşın olarak kalmaya razıyım.

0: sen daha uyumadın mı Nevin?
1: Uykum kaçtı. Lale'den bugün de mektup gelmedi. Bir senedir hiç aksatmamıştı. İki aydır haber alamadım. Lale'ye mektup yazar mısın? Eniştesisin sayar seni. Yazacak mısın Murat?
0: Yazacağım. Uyumaya çalış sen hadi. Allah rahatlık versin.
1: Sana da.

Bak Özcan, baban mektup göndermiş. Belki onu hiç tanıyamayacaksın. Hiç olmazsa kokusunu duy yavrum.

0: Nasılsın arkadaşım? Hı? Bak! Sana kocaman bir tüfek getirdim.
1: Gene mi oyuncak Vedat? Şımartacaksın oğlumu.
0: Benim arkadaşım asla şımarmaz. Değil mi Özcan?

0: beklememeni söylemiştim sana. Hem yemeğini de yememişsin.
1: İştahım yoktu.
0: Olmalı. Zorla yemelisin. Vaktinde uyumalısın. Yaşamalısın sen Nevin. Elimden gelse seni asırlarca yaşatırdım. Çünkü seni yaşatmak için neler feda ettiğimi bilemezsin. Bilemezsin Nevin. Bilemezsin!
1: Murat, çok içmişsin bu gece.
0: Evet, içtim. Kutladım bu gecemi. Biliyor musun nereden geliyorum? Geldiğim yeri söyleyeyim mi? Ahırdan. Ben altın parmak Doktor Murat, ahırdan geliyorum. Kutlanmaz mı böyle bir gece? Öyle, kutlanmaz mı?

0: konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Değil. Yıkar, geçer.
1: Sen hemen markete gidip sıraya girmekle, poşet taşımakla uğraşmıyorsun. Yemek sepetindeki marketlerden özenle seçilmiş taze sebze meyvelere ek 6000'den fazla ürünü hiç poşet taşımadan ve sıra beklemeden sipariş et, dakikalar içinde evine gelsin.
2: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskara ile limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
4: içelim. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen, çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
7: Trendyol büyük indirim günlerinde Madame Coco, BS2, Aulma ve Bofigo ürünlerinde 1000 TL'ye 300 TL kupon fırsatını yakala. Hadi uygulamaya.
8: Her nesnenin ikinci bir şansa ihtiyacı var.
9: Geri dönüşüme inanılmaz büyük bir ilgim vardı. Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
8: Serkan Şerefhanoğlu yeniden kullanabilmeyi sanatla harmanlıyor.
9: Benim bir tabloyu oluşturma sürecim ortalama 2 ay gibi bir zamanla gerçekleşiyor. Ve her tablonun üzerinde minimum 100.000 parçadan oluşuyor.
8: Yaşamın devamlılığı için sürdürülebilir hayat.
9: İnsanların çöp diye nitelendirdiği, materyallerin ikinci bir hayata kavuşabileceğini kendim gördüm ve insanlara göstermeye çalıştım.
8: Sürdürülebilir Hayat, Pazar 13'te, TV4'te.

0: Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Heyecan deyince dibine kadar.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Express
6: içelim. Trendyol büyük indirim günlerinde Lego, Çocuk Akademi, Yükselen Zeka, Dikkat Atölyesi yayınlarında 500 TL ve üzerine 250 TL indirim. Hadi uygulamaya.
7: O, hayata birçok mesleği deneyimleyerek başladı.
8: Televizyon tamirciliğinde çalıştım, elektrik, elektronik, otomasyon şirketinde çalıştım, bakırcıda çalıştım, büfede çalıştım. Tabii en sonunda hamallık mesleğine çalıştım.
7: Zorluklar karşısında azminden vazgeçmedi.
8: Hamallığın zorluğunu gördükten sonra sınıfın ön tarafına geçtim. Daha böyle çalışkan arkadaşlarla oturup kalkmaya başladım. Bana yapamazsın diyen, başaramazsın diyenlere inat, ben asla pes etmedim, çalışmaya devam ettim ve başardım.
7: Benim hikayem, Doktor Muhammed Bilici'nin hikayesiyle cumartesi 12.30'da TV4'te.
8: Benim hikayem Hammal Muhammed olarak başladı. Doktor Muhammed olarak geçmişe döndüğümde o zamanki Hammal Muhammed'e şunu demek isterdim. Aferin koçum, doğru yolda devam et.
9: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
10: Sadece duruladım, sen de durular.
9: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
11: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
12: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
13: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
14: İkisi birlikte çok iyi.
15: Tıpkı bizim gibi.
11: Pepsi ile hepsi güzel.
6: Trendyol büyük indirim günlerinde Ergan, Nişantaşı Shoes, Tony Black ve Rickon markalı seçili ürünlerde %30'a varan indirimleri yakala. Hadi uygulamaya.

0: Abi ne yapıyoruz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcı ile efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
7: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh konsantre deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
8: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
9: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna. Kim tutar seni?
10: Trendyol büyük indirim günlerinde kozmetikte seçili markalarda 1500 TL ve üzerine 500 TL indirim fırsatını kaçırma. Hadi uygulamaya.

0: Motor komple gitmiş.
1: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... hesap kırdık. Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap kurdu.
2: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacaksa yaşanacak. Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz.

0: Ergan Diol büyük indirim günlerinde Ergan, Nişantaşı Shoes, Tony Black ve Rickon markanın seçili ürünlerde %30'a varan indirimleri yakala. Hadi uygulamaya.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Sadece durula.
5: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
6: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
7: Bravo vallahi.
8: Sen de sadece Duru'la.
9: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
10: Atıştırmalık?
9: Yok, ben doymalık takılıyorum.
10: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
9: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: Garanti
13: bebele aaa! Oğlum! Oğlum
14: bırak şu telefonu.
15: Ay ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
16: Okullar açılıyor.
15: Evet.
17: Okul masrafları da gelecek.
18: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
15: Tabii ya.
19: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın. 3 aya var.

Lale, bir tane. Enişten çok değişti. Murat'ı görsen tanıyamazsın artık. Onu eriten, bir türlü çözemediğim gizli bir dert var içinde. Sigara ve içkiyi o kadar kaptırdı ki kendini ne yapacağımı şaşırdım. Niçin içiyor, neden derdini açmıyor bana? Benim de, onun da sana ihtiyacımız var. Yalvarırım, hemen buraya gel Lale. Geliyorum abla. Derhal geliyorum.

0: hoş geldin Lale.
1: Hoş bulduk enişte. Vedat'ı hatırladınız herhalde.
0: Evet.
1: Sözlüm. Eline sağlık ablacığım, çok güzel olmuş.
2: Afiyet olsun güzelim. Yarına ne var biliyor musun?
1: Piyaz mı yoksa?
2: Hem de yumurtalı. Seni şişmanlatmadan göndermem buradan.
1: Ancak iki gün izin alabildim abla. Vedat'ın da işleri var. Buraya sizi görmeye, rızanızı almaya geldik. Ailemizin tek erkeği eniştem. Kuracağımız yuvaya ne dersiniz enişte?
0: Kusura bakmayın çocuklar. Sinirlerim bozuk bugünlerde.
2: Yorgunluktan tabii. Lale, akşamları bahçemiz çok güzeldir. Vedat'la çıkıp dolaşsanıza biraz.
0: İyi olur. Hadi Lale.
1: Özür dilerim Vedat. Seni de oyunuma alet ettim.
0: Zorlamadın ki beni. Yardım etmek istedim sana. Yalnız onu biraz fazla üzmüş olmuyor musun?
1: Ya ben? Ben üzülmüyor muyum sanki? Trenden inince zor tuttum kendimi. Dayanamadım. Mesafeler, seneler girebilir mi aramıza? Kollarına atılmak, göğsünde ağlamak istedim.
0: Hala ağlamak istiyorsan buradan uzaklaşalım Lale. Çünkü o pencerede.
2: Birbirlerine ne kadar yakışıyorlar değil mi Murat?
3: İnanamıyorum bir türlü.
2: İnanmadığın nedir?
3: Lale'yi büyütemedim hala gözümde. Bu kadar kısa zamanda değişmesi... hele aşık olması şaşırtıyor beni. Sanki dün gibi her şey.
2: Dünden bugüne çok şey...

0: Onu her gün biraz daha çökmüş görüyorum. Ben yaramadım ona. Benimle niye evlendi dersin Lale?
1: Zorla varmadın, istedi aldı.
0: Evet. Mezardan çıkardı beni.
1: Abla.
0: Kardeşimsin, saklayacak değilim. Evlendiğimizden bu yana bir gün bile vücudumdan faydalanmadı. Hep ayrı odalarda yattık.
1: Sana kötü mü davranıyor?
0: Yoo. Adeta bir çiçek gibi ihtimam gösteriyor. Ne kadar sinirli de olsa bana şefkatle davranıyor. Her sözümü yerine getiriyor. Ama sanki beni sevmiyor da sevmek için kendini zorluyor.
1: Bunlar senin kuruntun ablacığım.
0: Bilir misin? Sensiz geçen günlerimde hep resminle dertleştim. Bazı da ağladım resminin karşısında.
1: Ağlamak, üzülmek sana yaramaz abla. Hem zamanla... Zamanım kalmadı artık Lale. Abla, o ne biçim laf? Eskisi kadar kuvvetli değilim. İçimde bir ateş söndü sanki. Artık ben size misafirim Lale.
2: Neler söylüyorsun abla? Beni buraya üzmek için mi çağırdın?
1: Hayır yavrum, gözümün önünde eriyip giden enişten için çağırdım. Bir çare buluruz sandım onun bu haline.

0: Vedat nerede, gördünüz mü?
1: Yarın için dönüş biletlerinizi almaya gitti.
2: Bak oyun bozana, beni kestirecekti.
0: Hadi enişte! Madem ki o yok, bu vazife sana düşüyor. Enişte, bu su içilir mi?
3: İçilir.

0: Ablamın hastalığı nasıl oldu enişte?
1: Sen de doktorsun. Bu hastalık tamamen geçmez. En kuvvetli ilacı moraldir.
0: Eğer ablamın morali bozuksa sebep sensin enişte. Ona güç veren sendin.
1: Ben de verecek hiçbir şey kalmadı.
0: Neye yaradı o zaman? Ben ablamı yaşatırken seni öldürmek istemedim Murat.
1: Yarama neşter vurma doktor.
0: Yaralar kapanır, insanlar değişir. Ben de değiştim. Bak, küçük sevgili büyüdü enişte.
1: Evet, görüyorum.
0: Söz ver bana, değişecek. Eski doktor Murat olacaksın. Bunu senden düğün hediyem olarak istiyorum.

0: Şişli'de bir muayenehane açmak istiyorum. Ne dersin?
1: Çok iyi olur tabii.
0: Ama beraber.
1: Ben hiçbir şeyimi hiç kimseyle paylaşamam Vedat.
0: Anlıyorum Lale.
1: Girin.
2: Lale Hanım, size bir telgraf var.

Seni ben çarpmadım güzelim. Bilirsin, üzüldüğünü görmek ölümden de acı gelir bana. Sakın eniştene kızma. Yalnız şunu bilmeni istediğim için yazdım bu mektubu. Ablan hiç acı çekmeden göçecek bu dünyadan. Murat başucum da şefkatlerin en büyüğünü gösteriyor bana. Kısa ömrümden taşacak kadar mutluluk doluyum. Bu mutluluğu eniştenle sen verdiniz bana. Gözündeki her damla yaşın bana öbür dünyada ıstırap vereceğini unutma sakın. Elveda benim güzel kardeşim. Oradaki senin resmindi galiba kızım. Doktor bey giderken almış olacak. Son vazifesini yaptıktan sonra onu bir daha kasabada göremedik.

0: bir tane daha verir misin?
1: Para!
0: Param kalmadı. Borcum olsun.
1: Sen kimsin ki borcun olacak be? Ara bakalım ceplerini, çıkar belki.
0: Yok param.
1: Bakayım şu resme, bir şişe fit olalım, ne dersin?
0: Dokunma! Dokunma!
2: Başın sağ olsun kızım. Tanrı geride kalanlara sağlık versin.
3: Geride kalanlar için de endişeliyim. Eniştemin izini kaybettim. Acaba sana uğradı mı diye soracaktım.
2: Yok, uğramadı. Gidiş o gidiş yavrum. İkinizi birden kaybettim zaten, tadım tuzum kalmadı. Balıklarınız da öldü bu arada.
3: Acılar üst üste geldi. Eniştemin bir delilik yapmasından korkuyorum.
2: Kötü şeyler düşünme, onu ben de ararım.
3: Bulursan, bulursan ona de ki...
2: Evet yavrum.
3: Hiç, hiçbir şey. Allah'a ısmarladık Salih Reis.
2: Güle güle kızım.

0: Hocam.
1: Hayır. Benzettiniz beni. Hayır.
0: Durun Murat Bey.
1: Rahat bırakın beni, tanımıyorum sizi.
0: Ama ben sizi tanıdım hocam.
1: Beni görmemiş olun lütfen. Beni gördüğünüzü hiç kimseye söylemeyin Vedat
0: Bey. Ama hocam...
1: Yok. Söz ver. Şeref sözü ver bana.
0: Peki hocam, söz veriyorum.
1: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.

0: Çocuğun kurtulması hemen hemen bir mucizeye bağlı. Beyni tahrip olmuş.
1: Yapacağımız müdahale lüzumsuz, fayda sağlamayacaktır.
0: O halde beklediğimiz mucizeyi yaratacak bir tek kişi tanıyorum. Vaktiyle hocanızdı. Yaptığı başarılı beyin ameliyatlarını hala hatırlarız.
2: Murat Akova.
0: Evet. Ama maalesef nerede olduğu bilinmiyor. Ne yazık ki şu anda Lale Hanım'ın çocuğuna ondan başkası yardım edemez.

0: Hiç ümit yok değil mi?
1: Var.
0: Yalvarırım doğruyu söyle bana.
1: Oğlunu yalnız tek bir kişi kurtarabilir Lale.
0: Kim bu?
1: Seni ona götüreceğim.

0: Murat çoktan öldü.
1: Hayır, Doktor Murat ölmedi. Unuttun mu? Ben senin küçük sevgilinim. Benim oğlum. Hayatı tehlikede. Ve onu ancak sen kurtarabilirsin, sen!

oğlumuzu ancak bu eller kurtarabilir Murat. Bu eller. Yalvarırım, yap bunu.

0: Yahu cenaze evine döndü burası be!
1: Yine döktürdün be Abdi!
2: Sağ ol Fosforlu!
1: Çal bir oyun havası!
3: Biraz da sen döktür bakalım!

0: Sen yere değ beni!
1: Çek elini ayağını!
0: Sana keseyim be anam!
1: O dediğin yenir mi yenmez mi? Canlı mı cansız mı?
0: Ulan dalga mı geçiyorsun benimle?
2: Aman Bireciğim! Kıza sarkma bakalım, istemiyor işte, zorla mı?
0: Torpil, basket, bana bozma bak, kafamı! Zombi.
2: Fena yaparım seni!
1: Yeter ya. Be! Rezil ettiniz muhabbeti!
0: Etme ulan, içi geçmiş muhallebi!
3: İneklik etme ulan!
0: Yattım ulan Arap seni!
2: Dışarıda duruyorsun böyle!
4: Zombi, bırak dedim!
2: Yazıktır bana be! Şimdi polis basacak, kapatacak!
5: Aynasızlar, kalkın ulan! Kalkın, yürüyün! Hadi volta!
3: Aynasızlar gelin,
5: hadi, çabuk çıkın! Volta, volta, aynasızlar, hadi, volta!
1: Affeyle!
6: Ah, buraya!

Hadi gayret biraz! Benden bu kadar! Kusura bakma! Hadi eyvallah! Ulan fosforlu! Bütün piyangolar bu gece sana çatıyor be! Ne vardı bu kadar içecek? Bıktım usandım be, illallah bu senin içkinden! Bir daha sokağın ortasında bırakıp gideceğim!

İç. Aç şu ağzını. İç be, ısınırsın. Sıcak sıcak iyi gelir. Her derde devadır mübarek çorba.

0: neler oldu bir bilse. Nedir bu telaşın senin canım? Sonra anlatırım. Güle güle efendim, sefalar getirdiniz. Gene beklerim, merci.
1: Kimdir bu afet, Sümbül Dudu?
0: Sonra anlatırım, ayıptır canım, yanında karı var be. Utanmıyor musun, sor hadi.
1: Alarsın abi.
0: Güle güle. Ah ka! Ruşen Bey seni pek beğenmiş.
2: Bırak be Dudu bunları şimdi, başıma gelenleri bilsen aklın durur.

0: İnsaniyetlik sana kalmıştır. Besbelli ki kanlı katildir.
1: Peki şimdi ne yapayım ben?
0: Ah bir de sorursun. Dost doğru karakola.
1: Ama...
0: Aman bırak. Ya evinde ölürse o zaman ne halt edersiniz? Söyle bakayım.
1: İşte o zaman ayıkla pirincin taşını.
0: Haydi haydi yürü be yürü. Aman delidir nedir?
1: Ulan Cevriye. Sen adam olamayacaksın. Sana mı kaldı insaniyetlik? Sümbül Dudu haklı. Ya herif sahiden bizim evde mortuyu çekerse?
2: Vay fosforlum, nereden böyle sabah sabah ha? Kız dur! İstersen büyük dereye doğru uzanırdık.
1: Ulan manyak mısın, nesin sabahın köründe, hadi gazla bakalım!
2: Canın isterse be!
3: Hayrola fosforlu, vukuatın mı var gene?
1: Yok be abicim, o defteri kapattım sayenizde. Komiser beyi göreceğim.
3: Neredeyse gelir, yukarıda bekle.
1: Sağ ol abi.
4: İlk duruşmadan sonra tahliye olacakmış diyor.
5: Tabii Allah büyük.
4: Yapmayın, kabahatın eksik yap.
6: Üşüyorum, çok üşüyorum anneciğim.
1: Sokul yavrum.

0: Hayrola fosforlu? Ne var gene? Beni sormuşsun.
1: Yok bir şey be komiser amca. Yok bir şey. Hani hatırını sorayım demiştim de. Selam Rıfat abi.
2: Aleyküm selam.
1: Bir ricam var senden.
2: Bu kadar incelme kız, kopacaksın. Neymiş bakalım ricam?
1: Topaç Melert dostusuyla hırlaşmış, kafası yarılmış. Kanı dinmiyor, öyle de bir inliyor ki duysan için parçalanır. Bir iki ilaç versen diyorum, kanı ağrıya karşı, tamam mı? Aslan abicim benim.
2: Bu ara herkeslere bir şeyler oldu. Gene bir bankayı soymaya kalkmışlar. Herifçioğlu tek başına bankayı basmış. Memuru öldürmüş, paraları alıp kaçarken polisler yetişmişler, vurmuşlar. Ama Herifçioğlu gene de kaçmayı becermiş. Ağır yaralıymış, görüldüğü yerde vuracaklarmış. Vursunlar, gebertmeli böylelerini. Ne o kız? Tanıyor musun yoksa?
1: Yoo, nereden tanıyacağım? Ne tuttu borcum?
2: 41 lira.
1: Al.
2: Banka memurunu öldürmüş. Görüldüğü yerde vurulacakmış.

0: Ha, bu hap yutulacak. Ya bu içilecek mi, sürülecek mi? Tatlı olduğuna göre içilecek.
1: Aç ağzını be! İç hadi!
2: Ha Şükrü, dosyayı masama bırak, geliyorum.
3: Başüstüne.
2: Beni istemişsiniz efendim.
4: Katil hala yakalanamadı Cemil Bey. Oteller, pansiyonlar, bütün şehir taranacak. Hastaneler ve klinikler denetlenecek. Otobüs terminallerine, havaalanına, tren istasyonlarına katilin resmi dağıtılacak. Ayrıca ailesiyle de temas kurulacak.
2: Emredersiniz efendim.
4: Bu operasyondan sen sorumlusun Cemil Bey. Mesleğimizin onuru, polisin gücü söz konusu.
2: Maalesef efendim, elimden geleni yapacağım.
5: Son durum nedir?
6: Katil yakalandı mı?
7: İzi tespit edildi mi?
5: Operasyonu siz mi sürdüreceksiniz?
6: Alınan önlemler neler? Olay hakkında daha geniş bilgi vermeyecek
2: misiniz? Katil ağır yaralı olarak kaçmayı başarmıştır, izi üzerindeyiz. Çok yakında daha geniş bilgi vereceğim. Şu kadarını söyleyeyim, katil silahlı ve çok tehlikelidir. Hakkında bütün emniyet örgütüne vur emri verildi.
0: Kim o?
8: Benim yavru Sümbül. Anlamış idim abuş karı, adam ihbar edemeyeceğini adım gibi biliyordum. Dünya alem ayağa kalkmışsa bu canavara arıyor, kallı katildir.
0: Kim olursa olsun, ne yapmış olursa olsun, o biçim kalleşlik benden kesik. Karakola kadar gittim ama yapamadım.
8: Burada saklandığını bilseler, seni zindanlarla çürütmezler zannediyorsun.
0: Ya.
8: Keşke mefat etse de kurtulsak. Ah ka, fotoğrafından daha civanımış yavru. Hey, kavul, cayır cayır yanıyor bu çocuğu.
0: Eczaneden ilaç aldım, bak.
8: Senin aldığın ilacılar olur mu? Doktor ister, hastane ister bu zavallım. Yoksa ölür be.

0: Kolay gelsin. Polis, ikinci şubeden başkomiser Cemil.
1: Polisle bir alışverişimiz yok bizim.
0: Oğlunuz Ahmet hakkında konuşmamız gerekiyor.
1: Ahmet diye bir oğlum yok benim. Bizim için öldü o katil. Öyle değil mi? Bir tane oğlum var benim. Gidin artık, bizi rahat bırakın.
0: Sizleri arayıp yardım isteyebilir.
1: Bizden mi? Onu asacak ipi kendi ellerimle çekerim. Hem de sevine sevine.
2: Kurşun yarası bu. Hemen hastaneye kaldırmak lazım. Polise de haber vermek zorundayız.
3: Dön geriye!
2: Yapamam. Sorumlu olurum.
3: Dur! Bir adım daha atarsan Allah'ıma kitabıma seni gebertirim.
2: Mutlaka hastaneye kaldırmak lazım. Durumu çok ağır.
3: Doktor değil misin? Hafiflet!
2: Ben sıradan bir doktorum, uzman değilim. Bu koşullarla kurşunu çıkarırsak ölebilir.
3: Beraber ölürsünüz.

0: bulamadık komiserim.
1: Nerede?
2: Kim nerede?
1: Burada sakladığını biliyoruz. Söyle nerede?
2: Abiciğim, kimi aradığınızı bir bilsem.
1: Doğruyu söylemezsen suçun ağırlaşır.
2: İki gözüm önüme aksın ki bir şeyden haberim yok.
1: Anlaşıldı. Kalk, düş önüme.

0: Nereden tanıyordun onu?
1: Kimi nereden tanıyordum?
0: Soygundan senin de haberin var mıydı?
1: Ne soygunu be abiler?
2: Bankadan kaçınca doğru sana mı geldi?
0: Paraları alınca ne yapacaktınız?
2: Nerede şimdi?
3: Nereye sakladın?
2: Evin basılacağını kim haber verdi?
0: Ne zaman haber verdi?
1: Bilmiyorum. Bilmiyorum dedim size.
4: Bir şey söylememekte direniyor efendim.
1: Boşuna günahımı alıyorsunuz be abiler. Söndürün şu ışığı. Bir bardak su verin Allah rızası için.
5: Kendine kötülük ediyorsun. Bir kanun kaçağına yardımcı olmak aynı suçu işlemek sayılır.
1: Ne diyeyim yani? İşlemediğim suçu üstüme mi alayım?
5: Şimdi anlayacağız. Getirin.

0: Yapamadım. Güç bela evime taşıyıp deminki doktora koştum. İsmim belli, mekanım belli. O adamı tanımam etmem. Soygundan, cinayetten de haberim yoktu.
1: Doktor gittikten sonra ne oldu?
0: Uykusuzluktan geberiyordum. Kıvrılıp kalmıştım. Sabaha karşı uyandım, bir baktım almış voltasını.
1: Peki Cevriye, gidebilirsin.
0: Sahi mi? Gidebilir miyim?
1: Elbette. Bu sana ders olsun. Bir daha böyle bir durumla karşılaştın.
0: Tamam komiser abi, hemen haber veririm size.
2: Bir şeyler sakladığına eminim.
1: Adım adım izlenecek. Evi de gözaltında tutulacak.

0: Hayır.
1: Açtırdı ben Cevriye.
0: Ah, beni meraktan öldürdün bey.
1: Müdüriyetten geliyorum.
0: Demeysin.
1: Dedim bile. Sorgu, sual, ifade, mifade. Beni bıraktılar ama peşimi bırakmazlar. Bak. Nasıl bizimki?
0: Ah, sormasın. Yemeğini yedi, çorbasını içti, yukarıda misler gibi uyuyor. Allah için kıyak parçadır, he? Ben pek beğendim ya sen.

0: Geçmiş olsun.
1: Kimsin?
0: Cevriye. Fosforlu Cevriye.
1: Aşağıdaki kokonanın bahsettiği sensin demek.
0: İyileştin mi?
1: Ölecek miydim?
0: Giyin öyleyse. Her yola varız, cinayetledin mi kesik. Bir katile daha fazla yataklık edemeyiz.
1: Her adamı öldürene katil demezler.
0: Aferin, iyi ettin mi derler.
1: Yardımlarını unutmayacağım. Sağ ol.
0: Maşallah, zengin olmanın yolunu bulmuşsun. Kıyak iş be, soy bankayı, al paraları.
1: Bana bak, o parayla yapılacak işlerim vardı.
0: Başkalarının parasıyla ne iş yapacaktın bakalım?
1: Başkaları nasıl kazanmış o parayı biliyor musun?
0: Senin gibi banka soyarak, adam öldürerek değil.
1: Tanıyor musun onu, adam dediğini? Belki de ölmeyi hak etmişti.
0: Hah, yok deve! Amma da pişkinsin be! Neredeyse herifi öldürdüm diye bir de madalya isteyeceksin.
1: Yeter, kes artık!
0: Kesmezsem ne olur? Bana da mı silah çekersin? Çeker vurursun da, alışıksındır.
1: Evet. Gerekirse seni de öldürebilirim.
0: Bırak beni! Bırak be!
1: Boynumu ipe vermemek için dünyayı ateşe verebilirim. Kimsin sen? Kimsin ha? Topluma, üretime ne katıyorsun? Ne iş yapıyorsun sen? Anlamıyorsun tabii. Kabahat senin değil, seni cahil bırakanların.
0: Hayat mektebinde okuduk biz. Asıl cahil sen ve senin gibiler. Her şeyi kitaplardan okuyanlar. Bizleri tanımayanlar.
1: Neyini tanıyacağım senin? Dünyanın en kolay, en aşağılık işini yapıyorsun. Etini satıyorsun. Yaptığın işi bile beceremediğin belli. Üstüne başına bak, dökülüyorsun.

0: Hadi git. Polise haber ver şimdi.
1: O işi yapabilseydim daha önce yapardım. Belki ama namussuz değilim.
2: Kız, o ne şamataydı be?
3: Bana dedi.
2: Ah! Bunca eğriliğine karşı nankör.
3: Yalan mı?

0: Yalanı doğrusu o canavara kalmıştı.
1: Keşke ilk gördüğüm yerde bıraksaydım da geberseydi.
0: Kızgınsın yavuz, çaprazda olduğun da bellidir.
1: Dudu, açtırma ağzımı.
0: Hadi, 40 kişiysek birbirimizi biliriz.
1: Kes dedik Dudu!
0: Kestik, tamam.
1: Kendine gelince söylersin, alırım oltasını, tamam mı?
0: Tamam, tamam.

0: şu telefonu.
1: Ay ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
2: Okullar açılıyor.
1: Evet. Okul masrafları da gelecek.
3: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
4: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın. 3 aya varan taksitlerle okul alışverişinde rahatlayın.
5: Motor komple gitmiş.
6: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap kredi. Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
7: kurdu. İkisi birlikte çok iyi.
8: Tıpkı bizim gibi.
9: Pepsi ile hepsi güzel.
10: En tatlı sabahlar. Çoko kremle başlar, Çoko krem.
11: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
12: Yaşanacaksa.
13: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Her nesnenin ikinci bir şansa ihtiyacı var.
1: Geri dönüşüme inanılmaz büyük bir ilgim vardı. Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
0: Serkan Şerefhanoğlu yeniden kullanabilmeyi sanatla harmanlıyor.
1: Benim bir tabloyu oluşturma sürecim ortalama 2 ay gibi bir zamanla gerçekleşiyor. Ve her tablonun üzerinde minimum 100.000 parçadan oluşuyor.
0: Yaşamın devamlılığı için sürdürülebilir hayat.
1: İnsanların çöp diye nitelendirdiği, materyallerin ikinci bir hayata kavuşabileceğini kendim gördüm ve insanlara göstermeye çalıştım.
0: Sürdürülebilir Hayat, Pazar 13'te, TV4'te.
2: Türkcell, popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

0: Türkcell Van'da 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla hemen Türkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Merci canım.
2: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
1: Hocam ben?
2: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. Tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
2: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
1: Hocam 1000 megabit diyor.
2: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
1: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
2: Haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
1: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
2: Ya gelsin o zaman slogan.
3: Türk Telekom. Değerli hissettirir. Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
4: Merhaba herkes, ben Ela Tokyos.
5: Ben de Sıla Bilgili Tokyos. En sevdiğin meyve hangisi senin?
4: Üzüm.
5: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
4: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
5: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
4: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
5: Ceviz de buna çok yakışır bence.
4: Evet, ceviz çok yakışır eminim.
5: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
3: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
7: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
0: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
9: Türk Telekom, popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

0: Yüksel Van'da. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40 varan tasarruf fırsatıyla. Hemen Türksel uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
1: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
2: Tamam, yaparım. Sorun değil yani, hiç sorun

0: bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
1: Bitti diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti?
0: Nasıl, yakışıyor mu bana?
2: Sünger çok büyük olan yasınız.
3: Ulan ne yapıyorsun?
2: Hava asacağız bu sıraya daha.
0: Eyvah, yakalandım.
4: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
5: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
6: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
8: Mersi canım.
9: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
8: Hocam ben?
9: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
8: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
9: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
8: Hocam 1000 megabit diyor.
9: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
8: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
9: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
8: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
9: Ya gelsin o zaman slogan.
10: Türk Telekom. Değerli hissettirir.
0: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Pepsi ile hepsi güzel.
11: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
12: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
11: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
12: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
4: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
8: Mersi canım.
9: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
8: Hocam ben?
9: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
8: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
9: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
8: Hocam 1000 megabit diyor.
9: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
8: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
9: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
8: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
9: Ya gelsin o zaman slogan.
10: Türk Telekom. Değerli hissettirir.
13: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
7: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
14: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Hey.

0: Can deyince dibine kadar.
1: Dede ne yapıyorsun?
2: İnternette fiyatları karşılaştırayım dedim. Akımlara kapılmışım. Durdurabiliyorum tiketleri.
1: Ah Engin Bey, bir bonuslu olamadınız.
2: Bonuslu olsanız torununuzun okul alışverişini rahatça yapar.
1: 7000 TL'ye varan da bonus kazanırdınız.
3: Okul alışverişlerine toplam 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'ten kampanyalara katılın.
4: O hayata birçok mesleği deneyimleyerek başladı.
5: Televizyon tamirciliğinde çalıştım, elektrik elektronik otomasyon şirketinde çalıştım, bakırcıda çalıştım, büfede çalıştım. Tabii en sonunda hamallık mesleğine çalıştım.
4: Zorluklar karşısında azminden vazgeçmedi.
5: Hamallığın zorluğunu gördükten sonra sınıfın ön tarafına geçtim. Daha böyle çalışkan arkadaşlarla oturup kalkmaya başladım. Bana yapamazsın diyen, başaramazsın diyenlere inat. Ben asla pes etmedim, çalışmaya devam ettim ve başardım.
4: Benim hikayem, Doktor Muhammed Bilici'nin hikayesiyle cumartesi 12.30'da TV4'te.
5: Benim hikayem Hammal Muhammed olarak başladı. Doktor Muhammed olarak geçmişe döndüğümde o zamanki Hammal Muhammed'e şunu demek isterdim. Aferin koçum, doğru yolda devam et.
6: Vay fosforlu, hoş geldin, buyur bakalım.
7: Buyurduk bakalım.
8: Nerelerdesin kız? Otur şöyle. Çok özledik be.
7: Hoş geldin.
6: Barba, koştur bir şişe daha.
9: Ben şimdi basam.
6: Çabuk çabuk hadi.
7: Tantoma atıf yolunu bulmuş, gene iyi taş tutuyor. Eğme dökersin. Düşer düşmez seni sordu.
10: Geçmiş ola, ben dükkanı kapattım.
8: Sen mi?
10: Topluma, üretime ne katmışız bugüne kadar?
8: Neler zırvalıyor bu be?
7: Bu da ne demek?
10: Diğer namuslu kadınlar eşek gibi çalışırken kafayı çekip arka üstü yatmışız.
6: Kim okudu bunları sana?
10: Yalan mı?
6: Boş ver ya. Hadi fosforlu. Masamızda neşe ve muhabbet mecburidir.
11: Bir gariplik var sende, dertli misin hanım?
10: Tut köleyim, ne olacak?
11: Asmalı mescitte ev tuttum, iki oda kutu gibi, tamam mı?
10: Kesik fantoma, senin anlayacağın sahibimiz var. Bana müsaade. Geç kalırsan benimki kızar.
8: Daha şimdi geldin kız.
10: İçen yok mu be? Uyuttum be Abdi. Ne dediler bak, neşe mecburiyetmiş.
12: Tamam fosforlu.
10: Bırak bu içi geçmişleri. Ne oldu, benim şarkı yasak mı yoksa? Hadi!

0: hoş geldin abiciğim. Sen de düşer miydin buralara?
1: Ara sıra.
0: Evimin önüne koyduğun salepçiye izin ver artık. Çok üşüyor zavallı. Donup kalırsa vebali boynuna.

0: Korkuttun be abicim.
1: Ne bakınıyorsun?
0: Pavuçları dikiz ediyordum. Öyle sağlam demir atmışlar ki gücümüz yetmez çıkarmaya.
1: Gel benimle.
0: Nereye be abicim?
1: Aa, gel dedim.
0: Beğenmedim.
2: Bir de şu ruganı giyer misiniz?
0: Hangisi daha güzel?
2: İkisi de birbirinden güzel hanımefendi.
0: Yaldızlıyı daha çok beğendim. Kaça?
2: Sizin için 1200.
0: Ne?
2: Saralı mı?
0: Kalsın kalsın.
1: Aldık.
0: Kesene bereket abicim ama durup dururken masrafa girdin sağ ol. Eh bana müsaade artık.
1: Cevriye. Seninle konuşacaklarım var. Görgü tanıklarının ifadeleri.
0: Benden ne ilgisi var Cemil abi? Ne istiyorsun benden?
1: Bana inanmanı. Sakladığın katili teslim etmeni.
0: Niçin? Ölmesi için mi?
1: Belki de ölmeyecek. O iş hakimlerin, kanunların işi.
0: Ölücü! Sen de biliyorsun asacaklar! Onu öldürmekle öbür ölüler geri mi gelecek?
1: Öyleyse... bütün katilleri salıverelim! Aynı acıları başkaları çekmesin Cevriye. İnsanlar ölmesin, cinayetler, soygunlar bitsin. İnan bana o bir suçludur ve cezasını mutlak görmelidir. Söyle, nerede?
0: Bilmiyorum dedim. Kaçtı gitti, bir daha da görmedim.
1: Gidebilirsin. Evet, gidebilirsin.

0: geçerken şöyle bir uğrayayım dedim.
1: Çok değişmişsin. Pek de şıklaşmışsın. Papuçlar, elbise, pardösü.
0: Pansuman mı? Gönlümüzü mü alıyorsun?
1: Hayır. Af diliyorum. Seni kırdığım için çok üzgünüm.
0: Yapıştırdık yeniden, üzülme.
1: Sen çok iyi bir kızsın Cevriye. Yaptıkların için teşekkür ederim.
2: Ağzınıza layık size bir sofra hazırladım ki görme.
0: Sağ ol Dudu.

0: Yoksa daveti mi bekliyorsun? Hadi!
1: Ben içmeyeceğim.
0: Aşk olsun! Zümbül'ün hatırı yoktu! Hadi Şerefe, Şerefe! Bunca gün görmüş, bunca yıl yaşamış karıyımdır. Yaşım bu akşam gene 25 olmuştu.
2: Şerefe!
0: Hadi! Hey be! Öyle yan yan, bakma bana! Zannetme aşıkım sana! Öyle yan yan bakma bana! Zannetme aşıkım sana! Geçti o günleri ağabeyim! Topla kendini, hiç bana bakma! Yanıyor yüreceğim, hop!
2: Yaşadın!
0: Teşekkür ederim, merci! Teşekkürlerimi sunarım, merci!
2: Şu yıldızların her biri başka bir dünyaymış, öyle mi?
3: Evet.
2: İnanmam! Yıldız dediğin yıldızdır. Sokakların nasıl lambaları varsa bunlar da fenerleri.
3: Başka zaman tekrar konuşuruz bunları. Geç oldu. Hadi yat artık.

0: Neden orada yatıyorsun?
1: Ya nerede yatacaktım?
0: Beni beğenmedin mi?
1: Çok beğendim.
0: Öyleyse?
1: İyi geceler Cemre.

0: Git yanımdan ne olur. Utanıyorum. Utanıyorum. Çok utanıyorum.
1: Demin etekleri alaylı.

0: Kairo'da Sayın abi için.
1: Nerede?
0: Kim nerede?
2: Ev sarıldı komiserim.
1: Başlarından ayrılma.
2: Baş üstüne.

0: Bir çayımızı içer misin Cemil abi?
1: Benimle boş yere uğraşıyorsun be abicim.
2: Gene görüşeceğiz Cevriye.

0: Mehmet.
1: Buralarda kalamayız artık.
0: Adaya Eda'lı Şefika'nın evine gideceğiz.
1: Şefika da kim?
0: Zavallıcık hapiste, daha da 3 ayı var. Ha? Hey, çıkabilirsin artık. Bu iş tamamdır.

0: Buyursunlar.
1: Dondum, çok soğuk.
0: Kuru ayaz var. Sobayı hemen kurmalı. Ah!

0: haberleri veriyoruz. Geçen hafta bir banka şubesini soyarak, banka memurunu öldürerek kaçan katilin aranmasına bütün yurtta devam edilmektedir. Polis yetkilileri iz üzerinde olduklarını ve soyguncu katilin yakalanmasının bir gün meselesi olduğunu bildirmişlerdir.
1: Eline sağlık. Annem kadar güzel pişirmişsin.
2: Annen sağ mı?
1: Annem de babam da ikisi de sağ. Annemi çok severim. Her ana gibi müşfik, çocukları için saçını süpürge eden bir anadır. Ama babam...
2: Babanı da seversin değil mi?
1: Bilmiyorum. Para ve yarın korkusuyla yaşar hep. Yokluktan geldim, eşek gibi çalışıyorum. Dört kişiye bakıyorum. Bana bir şey olsa sürünürsünüz diye bağırır durmadan.
2: İkisi de yaşıyor ya Şükret. Benim hiç annem olmadı. Ben doğarken ölmüş. Ama babamı çok severdim. Polisler götürdü bir gün. Bir daha da görmedim. Hastaydı zaten. Mahpushanede ölmüş. Kaldırımlarda, sinema kapılarında, arsalarda büyüdüm. Boş ver, geçti hepsi, hadi içelim.

0: Gene yıldız dolu. O yıldızlardan her biri içimizden birinin yıldızıymış. Hiç duydun mu?
1: Duymadım.
0: Öyleymiş işte. Biz öldük mü yıldızımız da kayar kaybolurmuş. Acaba benim yıldızım hangisi? Bir bilsem merdiven kurar göğe çivilerdim. Kaymasın, ölmeyeyim diye. Seninkini de çivilerdim.

0: Kim o?
1: Benim Şefikhanem, balıkçı Hamza dayı. Şefikhanem yok mu?
0: Bize kiraladı burayı.
1: Ya öyle mi? Sahildeki tekne sizin olmalı öyleyse.
0: Evet, bizim.
2: Bir isteğin mi vardı?
1: Neredeyse lodos patlayacak. Kıyıya çökmezse kayalara vuracak hani. Yeni evlisiniz galiba.
0: Evet, yeni evlendik.
1: Halinizden belli. Biraz eskiyince değişir kadın. Yardım şöyle dursun, her şeyi kocasından bekler. Hadi dayanın bakayım.
3: Hadi, hadi.
2: Yüzükleri iyi ki sormadı adam.
0: Ona da cevabım hazırdı beyim. Gizli evlendik. Kaynanan beni istemiyor. Gönlünü yapıncaya kadar vaziyeti idare ediyoruz diyecektim. Salıncaklar! Hey gidi! Çocukken nerede bayram yeri kurulsa, iki gün önceden koşar salıncakçıya. Abi, bayramda bizi de bindirirsin değil mi derdik. Herif söz verir, bizi bedava çalıştırır, sonra da bindirmeden kışkışlardı. Senin anlayacağın, çocukken bir defa bile salıncağa binemedim.

0: Sen içeri git, ben birazdan gelirim. Hoş geldin Kerim.
1: Hoş bulduk. İyi haberlerim var, her şeyi hazırladım. Yarın sabah...

Sabancı Hanım'ı okudu. Sen masayı kuru ver, ben de şimdi geliyorum. Birer kadeh içeriz değil mi?

0: Ona mı gideceksin?
1: Kime?
0: Cüzdanında resmini sakladığın kıza. Adı ne?
1: Selma.
0: Çok mu seviyorsun onu?
1: Çok. Canımdan çok.
0: Ya. Nerede şimdi?
1: Eyüp Sultan'da. Bir servinin altında yatıyor.
0: Öldü mü?
1: Canına kıydı.
0: Seni üzmek için sormamıştım.
1: Kız kardeşimdi. Son nefesinde yanındaydım.
2: Söz ver bana abi. Kimseler bilmeyecek. Ne annem, ne de babam.
1: Bilmeyecek. Söz veriyorum.
2: Sağ ol abi.
1: Selma! Lekesiz, tertemiz bir çiçek gibi gömdüm. Giymediği, hiçbir zamanda giyemeyeceği gelinliğiyle örttüm mezarını.
0: Niçin kıydı canına?
1: Kirletmiş, terk etmişti sevdiği adam. Bakıp usanmadan aradım kardeşimin katilini. Meğerse bir bankada çalışıyormuş. Buldum, geberttim.
0: İyi etmişsin.
1: Niçin öldürdüğüm anlaşılmasın diye de paraları alıp kaçtım. Sonra da o gece öksüz çocuklar yuvasının bahçesine attım paraları. İnşallah bulmuşlardır. Biliyor musun, yok olmak, ölmek kolay sanırdım. Zormuş, insan ölmek istemiyor. Çocukken babam kurban kesmişti. Kafası kesilen zavallı hayvanın tüm vücudu titriyordu. Hala yaşamak istiyordu. Ben de yaşamak istiyorum. Ölmek istemiyorum. Anlıyor musun?
0: Hemen polise gidip doğrusunu anlatırız. Mahkemen tekrar görülür. Çok çok 5-10 sene verirler. Derken bir de af çıkar, çabucak kavuşuruz.
1: Hayır! Selma namusu için, namusu uğruna canını verdi. Selma hiç kimseye bu lekeyi anlatamayacak kadar onurluydu. Evlenemeyecek, yuvası, kocası, çocukları olmayacaktı. Böyle yaşamaktansa ölecek kadar yürekliydi. Hiç yaşamadığı hayalleriyle toprak oldu. Şimdi ona verdiğim sözü unutacak. Yaşamak için bu alçaklığı mı yapacağım? Babamın, anamın gözünde bile adi bir katil olmuşken döneklik mi edeceğim? Kardeşimin mezarında her gün biraz daha mı öldüreceğim? Sonra da utanmadan yaşayacağım, öyle mi? Bunu bana yakıştırabilir misin hiç?
0: Haklısın. Namusuyla yaşamayanlar namus için ölmesini de bilmezler.
1: Sen tanıdığım en mert insansın Cevriye. Söz ver bana. Selma için söylediklerimi unutacaksın. Söz ver bana.
2: Söz veriyorum.
1: Sağ ol Cevriye. Sağ ol.

Thank you.

0: Şilep, Tophane rıhtımından yarın sabah 6.30'da hareket ediyor. Demir almasından 2 saat önce gemiye girmiş olacaksın. Gidip gelmemek, gelip bulmamak var. Hakkını helal et Ahmet.
1: Helal olsun.

0: Bak, sütlü kahve pişirdimse sensiz boğazımdan geçmedi. Hadi gel beraber içelim he. Hadi benim canım, hadi benim güzel kızım.
1: Tamam, eller yukarı. Dümeni bırakalım, sevmişim. Felaket sevmişim meğer. Öldürecekleri aklıma geldikçe dünyayı ateşe vermek, her şeyi kırmak, dökmek, köpekler gibi ulumak istiyorum. Bana insanlığımı, insan gibi yaşamasını öğretti. Beni istemesin, gelmesin. Ama ona bir şey olmasın. Olmasın, olmasın.

0: Merhaba baba.
1: Defol, baban değilim ben senin.
0: Babamsın.
1: Senin gibi evlat olmaz olsun. Ne yüzle geliyorsun buraya? Bu kapıdan içeri nasıl girersin? Nasıl?
2: Yeter artık. Baba.
0: Bırak abi. Bırak. Hırsını alsın.
1: Can alanı, başkasının parasına el uzatanı ne Allah affeder ne de kul.
0: Bir defa da beni dinle baba.
1: Ben namuslu olanı, vicdanı olanı dinlerim.
0: Hayır, dinlemezsin. Şimdiye kadar da hiç dinlemedim. Sen bu küçük simitçi fırınınla, kazandığın parayla kendine küçücük bir dünya kurmuşsun. Çocukluğumdan beri hepimizi, annemi, abimi, kız kardeşimi ve beni bu dünyaya hapsettin. Hepimizi de mutsuz ettin. Bizim karnımız toktu ya, gerisinden sana ne? Bizim neye ihtiyacımız vardı değil mi? Oysa bizim sana, senin şefkatine ihtiyacımız vardı baba! Ama gene de babamsın. Hakkını helal et.
1: Etmem. Çek kanlı ellerini.
3: Ahmet! Ahmet, oğlum!
0: Allah'a ısmarladık anne.
3: Gitme oğlum!
1: Ona oğlum diyemezsin.
3: Derim ben anayım, o da benim oğlum.
1: Benim de oğlum o. Ben de onun kadar çaresizim.
2: Ahmet! Lazım olur belki.
0: İstemem abi.
2: Alacaksın.

0: içelim.
1: Hey, içelim.
2: Evet, açılalım.

0: Of ulan of. Ulan Cevriye. İçine ettin neşemizin be.
1: Doğru söyledi be. Çok konuşmuşum be kız.
2: Dert bendeyse derman da bende abicim.
1: Yaşa.
2: Hadi Abdi çal bakalım.
0: Allah be.

0: işin yavrum.
1: Çamurlaşma ulan.
0: Dağıtırım suratını.
1: Senin ayağındır. Senin ayağındır. Parçalayacağım onu. Yiyeceğim bu serseriyi. Bırakın beni.
2: Cevriye, kendine gel.
3: Doğan Usta'nın dans ettiği kız kim?
4: Belki de kız kardeşidir.
3: Sanmıyorum.
5: Ben sözlüyüm efendim.
4: Hiç önemli değil.
3: Annem birdenbire rahatsızlandı.
6: Ameliyat size 50.000 liraya mal olur.
4: Akıllı bir genç olduğunu ispat ettin.
5: Benim ödediğimi hiç kimse bilmez.
7: Allah yardımcın olsun teyzeciğim.
3: Doğan yok mu?
6: Taslanızı kurtaramadım.
7: Evlenmeyi kabul edersen çok sevineceğim.
3: Artık ölüyorum Murat. Baban her zamanki gibi kendi kendisiyle baş başa.
5: Sen annenle birlikte dönersin.
7: Doğan.
5: Murat.
7: Kızım Sevgi.
5: Senin gibi zeki bir sekretere ihtiyacım vardı. Sekreterim Sevgi, karım Meral.
3: Bir anda bana aşık olduğunuzu sanacak.
5: Sen bunun farkında değil misin?
8: Ömrümce aradım. Birazdan TV4.

0: konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Değil, yıkar, geçer.
1: Motor komple gitmiş.
2: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
3: Hesap kırdık.
2: Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda... 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
3: Hesap kurdu.
4: Trendyol büyük indirim günlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatları yakala. Alışverişin kahramanı ol. Hadi uygulamaya.
5: Konu çocuğun olunca insanın düşünecek ne çok şeyi olduğunu anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca Allianz 365'in ailen için sağladığı indirimler ve ayrıcalıklarla rahatlarsın. Sen de hemen Allianz'ın uygulamasını indir, ailen fırsatlarını kullanmaya başla. Allianz ailemle.
6: Bugünden yarına Allianz seninle.
7: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
8: Haydi buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni?
9: Express içelim.
10: Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti.
11: Bir tanem sen hemen markete gitmiyorsun. Burak sen manava, kızım sen de kırtasiyeye gitmiyorsunuz. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Evimizde

0: Al başına cezayı işin yoksa.
1: Buralarda ne işi varmış?
0: Bilmem.
2: Her gün, her gün ne bu be? Gideceksin diye mayne oluyorsan bilelim.
0: Geldi mi davet kağıdın?
3: Cebimde kapı gibi. Heidelberg'de Tiftruk matbaası.
4: 1700 lirayı cebine at, sonra kaybettim diye ağla.
5: O korku ile nasıl kaçtığımı bilmiyorum. Öksüzler ve yetimler yurdunda büyüdüm.
6: Gitme günün yaklaştı galiba, yol hazırlığı mı?
0: Yok, evde bulunsun.
7: Günümün yarısı burada geçiyor. İne çıka eşiğini aşındırdım senelerdir.
0: Zeynep'i sokaklara bırakamam. İnsan geçinen canavarlara parçalatamam.
4: Ya ne yaparsın?
0: Evlenirim be!
2: Avustralya hikayesi kapandı demek.
0: Yo yo, beraber gideceğiz Zeynep'le.
5: Çocuğumuz bize benzemeyecek, analı babalı büyüyecek.
0: Kız mı oğlan mı?
5: Oğlandı. Yeter ayağına bağ oldun. Benimle oldukça asla gidemeyeceksin.
0: Şunun klişesini yaptır çabuk, ikimiz de büyütsünler.
8: Umut Dünyası, yarın 13.45'te TV4'te.
9: Trendyol büyük indirim günlerinde peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala. Alışverişin kahramanı ol. Hadi uygulamaya.
10: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
11: Oo, oh, oh, la la.
12: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
13: Siparişiniz
14: ve Pepsi'niz.
15: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
16: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.
17: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi. Baba olunca anlarsın.

0: Alyanslı olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Alyans katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Alyans ailemle.
1: Bugünden yarına Alyans seninle.
2: Trendyol büyük indirim günlerinde kozmetikte seçili markalarda 1500 TL ve üzerine 500 TL indirim fırsatını kaçırma. Hadi uygulamaya.
3: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
4: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
3: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
4: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
3: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
5: Ne yapıyoruz şu an?
6: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri pepsiz bırakmıyoruz.
7: Bu da hala peşimde.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
2: Trendyol büyük indirim günlerinde Ergan, Nişantaşı Shoes, Tony Black ve Rickon

0: gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: At sepeti fırsatları Carrefour'da. Söke un 59 lira 90 kuruş, Dardanel ton zeytinyağlı ton balığı 269 lira 95 kuruşa.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
5: Herkes ben Ela Tokgöz.
6: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
5: Üzüm.
6: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
5: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
6: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
5: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
6: Ceviz de buna çok yakışır bence.
5: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
6: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
4: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
7: Trendyol büyük indirim günlerinde Lego, Çocuk Akademi, Yükselen Zeka, Dikkat Atölyesi yayınlarında 500 TL ve üzerine 250 TL indirim. Hadi uygulamaya.
8: Sen hemen market ihtiyaçlarını başka yerde aramıyorsun. Yemek Sepeti Market, Carrefour'sa ve daha yüzlerce market ve mağazadan özenle seçilmiş taze sebze.

0: ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express.

0: yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
0: Yaşanacaksa yaşanacak.
2: En tatlı sabahlar, Çokokrem'le başlar. Çokokrem.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Her nesnenin ikinci bir şansa ihtiyacı var.
5: Geri dönüşüme inanılmaz büyük bir ilgim vardı. Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
4: Serkan Şerefhanoğlu yeniden kullanabilmeyi sanatla harmanlıyor.
5: Benim bir tabloyu oluşturma sürecim ortalama 2 ay gibi bir zamanla gerçekleşiyor. Ve her tablonun üzerinde minimum 100.000 parçadan oluşuyor.
4: Yaşamın devamlılığı için sürdürülebilir hayat.
5: İnsanların çöp diye nitelendirdiği, materyallerin ikinci bir hayata kavuşabileceğini kendim gördüm ve insanlara göstermeye çalıştım.
4: Sürdürülebilir Hayat, Pazar 13'te, TV4'te.
6: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Ha, Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
7: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
6: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
8: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
8: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
10: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamaz. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
11: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
12: Oo, oo, la, la. Oo, oo, la, la.
13: Trendyol büyük indirim günlerinde Madame Coco, DS2, Auma ve Bofigo ürünlerinde 1000 TL'ye 300 TL kupon fırsatını yakala. Hadi uygulamaya.
4: O hayata birçok mesleği deneyimleyerek başladı.
14: Televizyon tamirciliğinde çalıştım, elektrik elektronik otomasyon şirketinde çalıştım, bakırcıda çalıştım, büfede çalıştım. Tabii en sonunda hamallık mesleğine çalıştım.
4: Zorluklar karşısında azminden vazgeçmedi.
14: Hamallığın zorluğunu gördükten sonra sınıfın ön tarafına geçtim. Daha böyle çalışkan arkadaşlarla oturup kalkmaya başladım. Bana yapamazsın diyen, başaramazsın diyenlere inat, ben asla pes etmedim, çalışmaya devam ettim ve başardım.
4: Benim hikayem Doktor Muhammed Bilici'nin hikayesiyle cumartesi 12.30'da TV4'te.
14: Benim hikayem Hammal Muhammed olarak başladı. Doktor Muhammed olarak geçmişe döndüğümde o zamanki Hammal Muhammed'e şunu demek isterdim. Aferin koçum, doğru yolda devam et.

Ahmet! Ahmet'im! Ahmet'im! Ahmet'im! Artık gitmeyeceksin. Beni bırakmayacaksın, değil mi?

0: Gidiyor musun?
1: Evet.
0: Nereye kadar? Ne zamana kadar kaçabileceksin?
1: Ben bir işe bulaştım Cevriye. İlk amacım ele geçmemek, yaşamaktır.
0: Mektup yazar mısın gittiğin yerden?
1: Bu pis dünyada gördüğüm en güzel, en temiz şey sensin. Eğer dünyaya yeniden gelmek diye bir şey olsaydı, önce seni tanımak, seni sevmek isterdim. Allah'a ısmarladık.
0: Ahmet!

0: Ahmet! Teslim ol!
1: Hayır, olmayacağım!
0: Kan dökülmesini istemiyorum! Teslim ol Ahmet!
1: Hayır, teslim olmam! Cesedimi alırsınız ancak!
0: Sana teslim olman için 10 dakika mühlet tanıyorum!
1: Sizden de ölenler olacak! Emir ver gitsinler!

0: masum bir insanın ölümüne sebep olacaksın. Cevreyi bırak çıksın.
1: Ateş etmeyin. Cevreyi yolluyorum. Hadi Cevreye.
2: Hayır, gitmem.
1: Saçmalama sana. Burada kalırsan ölürsün.
2: Beraber ölürüz. Gelmiyorum. Ayrılmayacağım Ahmet'ten. İkimizi beraber öldürün. Hadi niye duruyorsunuz?
1: Gideceksin.
2: Hayır.
1: Gideceksin dedim sana.
2: Ben de gitmeyeceğim dedim. Teslim olacaksın. Yaşamak değil miydi birinci savaşın? Kapıya dön yürü.
3: Ne olacak yürümezsen? Vuracak mısın? Ne bekliyorsun? Çek vur. Ha polisler, ha sen.

0: Ben kaybettim Cevriye. Ama sen yaşamalısın. Ne olur durma git.
1: Senin nasıl öleceğini görmek için mi? Senden sonra yaşayabilir miyim? Her saat, her dakika ölürüm. Bir kere ölmek en iyisi.
2: Çıldırmışsın sen.
1: Seninle 1000 sene yaşamış gibi hayata doydum. Yardım et bana. Her şey çok çabuk olup bitecek.
2: Saçmalama. Hayır.
1: Hadi Ahmet. Kavuşmamız uzun sürmeyecek.

0: Cemil abi bana bir saat müsaade et. Onu sağ salim teslim edeceğim sana, yalvarırım. Tamam değil mi?
1: Bekleyeceğim.
0: Evimde vuracaklar onu.
2: O mu yolladı seni?
0: Geldiğimden haberi bile yok.
2: Sonu geldi demek.
0: Öldürecekler diyorum, yaylım ateşiyle biçecekler. 5-10 dakikası kaldı oğlunun. Onu yalnız sen kurtarabilirsin.
2: Oğlum yok benim.
0: Sende hiç mi Allah korkusu, hiç mi evlat sevgisi yok? Birini gömdüğün yetmedi mi? Ahmet'e söz verdim ama her şeyi anlatacağım. Oğlun kız kardeşinin intikamını almak için katil oldum. Kardeşini kirleten herifi gebertti, kızının namusunu temizledi.
2: Yalan!
0: Hayır, doğru. Kızın mezarında rahat uyusun, başına gelenleri kimse bilmesin diye sustu Ahmet. Sizler utanmayın, başınız yere düşmesin diye ölümü göze aldı.
2: Yalan söylüyorsun, inanmıyorum. Defol git artık buradan!
0: Babam beni aç bırakmamak için hapishanelerde veremden öldü. Sense ömrünün sonuna kadar evlat katili olarak yaşa bakalım. Yaşayabilirsen eğer.

0: Harekete geçiyoruz.
1: Ahmet!
2: Dur, nereye?
3: Bırakın!
1: Ahmet! Ölümünü aramak, canına kıymak... acizlerin, korkakların işidir. Sen o adam değilsin oğlum. Beni bir evlat acizine daha mahkum etme evladım.
4: Gelme baba! Beni mecbur etme ateş etmeye!
1: Ortada bir suç varsa hepsi senin değil...
4: Gelme! Gelme diyorum!
1: Geliyorum oğlum. Öleceksem ecelim senin elinden olsun.
5: Gelme baba! Gelme!
1: Cevriye her şeyi anlattı Ahmet. Kardeşinin başına gelenleri, her şeyi. Seninle ne zamandır kucaklaşmamıştık oğlum?

0: taşların güneş ışıklarından örülmüş sanki. Tatlı bir ilkbahar rüzgarı gibisin sen.
1: Duyan da seni şair sanacak.
0: Senin bu şahane güzelliğin karşısında taş bile dile gelir Selma.
1: Beni şaşırtıyorsun.
0: Ne desem, ne yapsam gene de hazır senin için.
1: Ben o kadar çok şey istemiyorum ki. Sadece senin eşin olmak arzum.
0: Ben de yükselmek, zengin olmak, sana layık olduğun hayatı vermek istiyorum.
1: Birbirimizi sevdikten sonra paranın ne önemi var?
0: Seni o kadar çok seviyorum ki bir türlü yoksulluğuma ortak etmeye kıyamıyorum.
2: Allah kahretsin! Biraz dikkat etsenize! Özür dileyeceğiniz yerde bir de gülüyorsunuz!
3: Ben hiçbir zaman özür dilemem!
2: Şımarık züppe!
3: Bu hakaret bana mı?
2: Evet! Kadın olduğun için hepsini söyleyemedim! Az oldu!
3: Küstah! Sen benim kim olduğumu biliyor musun?
2: Kim olursan ol! Terbiye ve insanlık dersine ihtiyacım var!
3: Bu söylediklerine çok pişman olacaksın!
2: Ben hayatta yaptığım hiçbir şeyden pişman olmam!
3: Görürsün sen! Terbiyesiz, münasebetsiz! Onu işten atmanı istiyorum baba! Derhal kovacaksın, derhal, derhal!
4: Dur, önce bir merhaba de, bir nefes al, ondan sonra söyle! Peki, kimi kovuyoruz şimdi?
3: Fabrikanın bahçesinde kamyon tamir eden işçiyi!
4: Peki, ne oldu, ne yaptı?
3: Babacığım, bana olmayacak hakareti yaptı! Beni bir sokak kızı gibi herkesin önünde rezil etti!
4: Ya, kim bu küsta?
5: Buyurun efendim!
4: Fabrikanın bahçesinde kamyon tamir eden işçiyi al, derhal bana getir!
5: Başsın efendim!
3: Böyle saygısız, kaba bir adam senin fabrikanda nasıl çalışıyor babacığım?
4: Sinirlenme, sakin ol kızım! Senin için bütün işçilerim feda olsun!
3: Babacığım, senden ricam, onu hemen şimdi benim gözümün önünde buradan kovacaksın!
6: Beni istemişsiniz beyefendi!
3: İşte bu adam baba!
4: Ne? Doğan mı yaptı? Nasıl olur kızım?
6: Hanımın kızınız olduğunu bilmiyordum. Aramızda tatsız sözler geçti.
3: Sus! Şimdi konuştuğun gibi nazik mi davrandın?
6: Hanımefendi, burada da dışarıda sarf ettiğim sözleri tekrar ederim. Benim kimseden korkum yok. Şımarıksınız. Kendinizi çok beğenmiş, züppe bir kızsınız. Beyefendi, şayet siz de beni fabrikanızda çalıştırmak istemezseniz hemen giderim. Müsaadeniz efendim.
3: Kızına ne kadar değer verdiğini şimdi anladım.
4: Kızım, onu kovmak kolay ama yerine adam bulmak zor.
3: Neden?
4: Ya, fabrikanın her şeyi temel direğidir. Doğan, işe yarayan tek adamdır.
3: Tek adam ha? Demek kızından önemli biri.
4: Sadece kızımın menfaati bakımından önemli. Bu servet, bu fabrika senin sayılır. Onu korumanın bir yerde sana faydası var kızım.
3: İlk defa böyle bir yere geliyorum.
4: Ha, senin alıştığın lüks lokallere benzemez. İşçilerimizden birinin düğünü. Ümid ederim ki sıkılmazsın.
3: Yo, bilakis bu değişiklik eğlendiriyor beni. Hem fabrikamızda çalışanları daha yakından tanımak isterim.

0: Baba, Doğan Usta'nın dans ettiği kız kim?
1: Bilmem. Belki de kız kardeşidir.
0: Sanmıyorum. İnsan kız kardeşiyle böyle dans etmez. Merhaba. Ama hiç yakışmamış bu kız ona. Uyuz kediye benziyor. Patronun kızı sana bakıp babasına bir şey söylüyor.
2: Ne diyebilir ki?
0: Tanıyor musun onu?
2: Ha, bir kere teşerrüf etmiştim.
0: Senden gözünü ayırmıyor.
2: Ne yapalım yani? Bakar bakar.
0: Güzel kız ama. Çok şık ve zengin de üstelik.
2: Gözüm senden başkasını görmüyor. Yeryüzünde senden başka güzel kız yok.
0: Böyle konuşmaya devam edersen bir gün mutlulukta kalbim duracak.

0: Allah'ım, kızımın mürvetini görmeden sen benim canımı alma!
1: Bu akşamki düğün bana çok şeyler düşündürdü. Ben yaşlı bir adamım, hayatta senden başka kimsem yok. Ölmeden evvel senin mürüvvet ve saadetini görmek isterim. Fakat sen bütün taliplerini reddettin. Artık bu konuda bir karara varmanın zamanı gelmiştir kızım.
0: Size evlenmeye karar verdiğimi ve hayat arkadaşımı seçtiğimi söylersem?
1: Öyle mi? Bak buna pek memnun oldum işte. Peki kimmiş bu talihli adam?
0: Doğan Usta.
2: Doğan abi, seni patron çağırıyor.

0: Beni hissetmişsiniz beyefendi.
1: Gel bakalım Doğan Usta, seninle özel olarak konuşacağım. Önemli bir mesele var.
0: Buyurun efendim.
1: Beyler, lütfen bizi yalnız bırakın. Gel bakalım Doğan Usta, otur, otur. Hadi, otur. Yak bakalım.
0: Teşekkür ederim, alışık değilim.
1: İleride nasıl olsa alışacağına göre şimdiden başlayabilirsin. Hadi yak. Bazı insanlar hayata en ucuz sigarayla başlarlar fakat gün gelir onu bile içecek para bulamazlar. Bazıları ise en pahalı Avrupa pirolarına yükselirler. İşte sen bu ikinci sınıftansın Doğan Usta.
0: Maalesef bugünkü maddi imkanlarım böyle pahalı bir alışkanlığa müsait değil.
1: Üzülme. Yakında çok geniş imkanlara kavuşacaksın.
0: Anlayamadım. Nasıl?
1: Bazı düşüncelerim var. Senin istikbalin hakkında. Sen bana bu gece yemeğe gel, etraflıca konuşuruz.
2: Patron beni ne diye yemeğe çağırdı anlayamadım. Pekala fabrikada konuşabilirdik.
3: İnşallah hayırlı bir iştir oğlum. Belki de geçen de istediğin avansı verecek.
2: İnşallah. Vermezse halimiz duman. Oo, bu da nereden çıktı böyle? Ne güzel altın kol düğmeler.
3: Babamın kol düğmeleri. Annem onları sana hediye ediyor. Güle güle kullan oğlum. Ailemizde onları takacak başka erkek yok. Sana yakışır.
2: Teşekkür ederim. Bu aileye layık bir erkek olmaya çalışacağım.
4: Müjdeler olsun! Nikah muamelesi tamam, işiniz tek imzaya kaldı.
3: Allah'ım sana şükürler olsun.
5: Ne iyi!
2: Yaşa arkadaşım!
6: Hayrola damat bey? Düğünü nikahtan önceye mi aldınız yoksa?
2: Yok be birader, patron yemeğe davet etti.
6: Aman Allah'ım! Hangi dağda kurt öldü? Benim bildiğim patron, bir çıkarı olmadan adama selam bile vermez.
2: Al benden de o kadar. Bu işin altında bir bit yeniği var ama elbet anlayacağız.
6: Uf! Bu vesileyle patrondan düğün için avans da istersin.
2: Evet, isteyeceğim.
6: Ey be! Filinta gibi oldum vallahi.
3: Maşallah, Allah nazardan saklasın.
6: Bak kızım, ben senin yerinde olsam bu adamı böyle şık giydirip yalnız başına sokağa bırakmam.
3: Benim ona güvenim var.
2: Allah'a ısmarladık.
3: Güle güle. Hayra karşı evladım.
6: Bizi unutma.
2: Yo, merak etme. Bir kadeh de senin şerefine içeceğim.
6: Güle güle. Hanımlar, bana da yol göründü. Artık kendime yeni bir pansiyon aramalıyım.
3: Niye evladım? Bizi bırakıyor musun yoksa?
6: Yuvanızda karaçalı olmak istemem.
3: Aşk olsun Murat abi. Sen bu evin oğlusun evladım. Emin ol ki seni Doğan'dan ayırmıyorum.
7: Kavgayla başlayan tartışmalar ekseriya büyük dostluklara yol açarmış.
2: O gün için özür dilerim.
1: İkiniz de aklı başında insanlarsınız. Unutun geçmişi, geleceğe bakalım.
2: Bana karşı gösterdiğiniz nezaketle o meseleyi tatlıya bağladınız.
1: Neyse, mutlu geleceklere.
2: Şerefinize.
7: Ben çıkayım. Belki özel konuşacaklarınız vardır. Müsaadenizle.
2: Rica ederim.
1: Öyle sanıyorum ki seni buraya niçin çağırdığımı merak ediyorsun.
2: Doğrusunu isterseniz evet.
1: Bak evladım, ben açık konuşmayı severim. Onun için son sözümü söyleyeceğim. Kızım seni seviyor. Biraz şımarıktır. Ama akıllı ve iyi bir kızdır. Dürüsttür, kültürlüdür. Kısaca onunla evlenmeni istiyorum.
0: Ben sözlüyüm efendim. Nikah kağıtlarımız da askıda.
1: Hiç önemli değil. 40 yıllık evliler bile boşanıyorlar.
0: Ben sözlümü seviyorum.
1: Herhangi bir kızla evleneceksin de eline ne geçecek? Oysa kızım sana milyonların kapısını açacak.
0: Özür dilerim fakat...
1: Bak beni dinle. Ben yaşlı bir adamım. Kızımdan başka kimsem yok. Koskoca bir fabrikanın muazzam bir işin başına geçeceksin. Sanayi kralı olacaksın.
0: Teşekkür ederim. Fakat ben aşkımı hiçbir şeye değişmem.
1: Hemen karar verme. Acelemiz yok. Ben beklemesini bilirim. Sana bir hafta müsaade. Düşün, taşın, kararını ondan sonra ver.
3: Doğan sevgilim, annem birdenbire rahatsızlandı. Şiddetli bir kalp krizi geldi, Cerrahpaşa Hastanesi'ne kaldırdık.

0: Doğan, sevgilim.
1: Ne haber? Nasıl?
0: Çok, çok fena ağırlaştı.
2: İçeride, muayenede, daha bitmedi.
0: Annem hayatta her şeyim. Tek dayanağım benim. Bir şey olursa onu kaybedersem yaşayamam.
1: Üzülme sevgilim. Üzülme. İnşallah düzelir.
3: Hasta hanımla kim ilgileniyor?
1: Ben.
3: Buyurun, doktor bey sizi bekliyor.
1: Siz beni burada bekleyin.
4: Maalesef hastanızın hayatı tehlikede.
1: Yalvarırım doktor, kurtarın onu.
4: Bu arızalı kalple çok yaşayamaz.
1: Ne diyorsunuz doktor? Hiçbir çaresi yok mu bunun?
4: Tek çare açık kalp ameliyatı.
1: O halde derhal ameliyat yapılsın.
4: Bu ameliyat size 50.000 liraya mal olur.
1: 50.000 lira mı?
4: Evet.
1: Fakat imkanı yok. Bu kadar parayı temin edemeyiz.
4: Etmeye bakın. Başka hiçbir umut yok. Hastanız 10 gün içinde ölebilir.
1: Anlıyorum doktor. Müsaadenizle.
4: Rica ederim.
0: Doktor ne dedi? Nasılmış annem?
1: İyi, çok iyi. Korkulacak hiçbir şey yok. Hamdolsun krizi atlatmış.
0: Oh, Allah'ım sana şükürler olsun.
2: Ne zaman çıkıyormuş?
1: Bir müddet hastanede kalacak. Fakat tedaviden sonra eskisinden daha saatli olarak eve dönecekmiş.
2: Demedim mi ben sana? Gördün mü bak dediğim çıktı işte. Boş yere üzülüp ağladım.
0: Kolay mı? Zavallı annem.
1: Hadi bakayım. Ağlama artık yavrum.
0: Ağlamıyorum. Bu gözyaşları sevinçte.
4: Hastanızın hayatı tehlikede. Bu kalple yaşayamaz. 10 gün içinde ölebilir. Hiç umut yok. Tek çare ameliyat. 50.000 lira. Tek çare ameliyat. 50.000 lira.
5: Yakında çok geniş imkanlara kavuşacaksın. Kızım sana milyonların kapısını açacak.
0: Annem her şeyim. Hayatta tek dayanağım benim. Bir şey olursa yaşayamam.
4: 50.000 lira.
5: Milyonlar!
0: Annemi kaybedersem yaşayamam.
3: Ailede senden başka erkek yok.

0: eskiden öyle yerlere hiç gitmezdi.
1: Artık bu kadarcık kusuruna bakmayacaksın. Bekarlığa veda ediyor.
0: Farkında mısın? Son günlerde çok üzgün görünüyor. Sanki bizden uzaklarda, başka bir alemde yaşıyor. Oysa onun yakınlığına ve tesellisine şimdi her zamankinden çok ihtiyacım var.
1: Kim bilir, belki de bizim bilmediğimiz bir derdi, bir kederi vardır.
0: Ne olursa olsun, bu ilgisizliği beni çok üzüyor.
2: Kızınızla evlenmeyi kabul ediyorum efendim.
3: Seni tebrik ederim oğlum. Akıllı bir genç olduğunu ispat ettin. Sana olan güvenim daha da arttı. Parlak bir istikbal seni bekliyor. Başarılar dilerim.
2: Sağ ol. Yalnız bir şartım var.
3: Ne gibi?
2: Eskiden kalma bazı pürüzlerimi halletmek için bir miktar paraya ihtiyacım var.
3: Mesele buysa kolay. Mesela ne kadar?
2: 50.000 lira. Bu parayı sizden borç olarak istiyorum. İleride ödemek üzere.
3: Müstakbel damadım ve ortağım olduğuna göre daha fazlasını bile verebilirim.
2: Bu kadar yeter, teşekkür ederim.
4: Peki, hastanız için elimizden geleni yapacağız.
2: Teşekkür ederim. Yalnız sizden bir istirhamım var.
4: Buyurun.
2: Bu parayı benim ödediğimi hiç kimse bilmez.
4: Olur. Merak etmeyin. Bana güvenebilirsiniz.
2: Çok teşekkür ederim.
4: Rica ederim.
2: Sağ olun.
4: Güle güle. Merhaba Doğan.
5: Merhaba.
4: Sen neredesin arkadaş?
5: İşte, gördüğün gibi. Ayaklarımın üstündeyim.
4: Eskiden buralara adımını atmazdım.
5: Başka türlü tahammül edilmez bu hayata.
4: Sana ne oldu Doğan? Bana açılmayıp da kime açılacaksın? Eğer bir derdin varsa söyle de çaresini beraber arayalım.
5: Derdime çare yok benim.
6: Selma, son günlerde uzun uzun geleceğimizi düşündüm. Anladım ki evlenmemiz sana da, bana da üzüntüden başka bir şey getirmeyecek. Yoksulluk içinde aşkımızın her geçen gün biraz daha bitip tükendiğini göreceğiz. Kabul etmek zorundayız ki parasız saadet olmaz. Bu yüzden senden ayrılmaya ve patronumun kızıyla evlenmeye karar verdim. Bu bana parlak bir gelecek sağlayacak olan bir mantık izdivacıdır. Böyle bir fırsatı kaçırmamı sen de istemezsin. Beni anlayacağını ümit eder, sana iyi şanslar ve mutluluklar diler. Doğan!
0: Olamaz! Olamaz! Olamaz!

0: Doğru mu bütün bunlar? Yazdıkların doğru mu? Fakat nasıl olur? İnanamıyorum. Bütün bunlar gerçek olamaz. Öyle değil mi? Hayır Doğan, sen bana bunu yapamazsın. Beni yüzüstü bırakamazsın. Aşkımızı parayla satamazsın. Allah'ım, mümkün mü bu? Mümkün mü?
1: Daha çok gençsin.

0: benden umudunu kes. Kendine yeni bir hayat kurup mutlu olmaya bak.
1: Mutluluk ha? Mutluluk.
2: Para için böyle bir kızı çiğneyip geçtin ha! Ulan iki yüzlü! Ulan yalancı köpek! Oyuncağın mıydı senin Selma? Ne hakkın vardı kızın gururuyla oynamaya? Ne hakkın vardı onu rezil, bedbaht etmeye?
0: Sen karışma bu işe Murat!
2: Karışmayayım mı? Hayır! Bu işler öyle kolay sıyrılamaz! Derhal gidip Selma'dan özür dileyecek, onunla evleneceksin!
0: İmkan yok! İmkan yok buna!
2: Anlamam! Yürü, eve gidiyoruz!
0: Boşuna uğraşma, kararımdan dönmem!
2: Sıkıysa dönme!
0: Anlamıyor musun? Rahmi Bey'in kızıyla evlenmek zorundayım!
2: Öyle mi küçük bey? Al öyleyse! Bu da benden sana düğün hediyesi! Alçak!
0: Ruhumda esen, tatlı bir ilkbahar rüzgarı gibisin sen. Elimden gelse gökyüzünden mehtabı bile alıp hediye ederdim sana. Yeryüzünde senden başka kadın yok benim için. Yalnız seni, her zaman seni seveceğim.

0: Anneciğim, senin için dua ediyorum. İnşallah kurtulacak, iyi olacaksın.
1: İnşallah kızım. Yalnız ameliyat bu, belli olmaz ki. Onun için hakkını helal et.
0: Anneciğim,
1: sen de oğlum, sen de hakkını helal et.
2: Allah yardımcın olsun teyzeciğim.
1: Doğan yok mu?
2: Doğan fabrikada, nöbette.
1: Selam söyle. Allah'a emanet olsun.
0: Sen de anneciğim.

0: Zavallı kızcağız, annesini çok seviyordu. Bu acı haberi nasıl vereceğiz bilmem.
1: Bizim mesleğin en zor tarafı budur işte. Elimizden geleni yaptık. Fakat hastanızı kurtaramadık.

0: Ne söylesem boş. Bunca felaketten sonra bir insanı teselli etmek kolay değil. Fakat ne olursa olsun hayata bağlanmak, yaşamak zorundasın.
1: Yaşamak? Niye? Kimin için? Yalnız, yapyalnız bir insanım ben.
0: Hayır Selma, yalnız değilsin. Ben varım, yanındayım. Her zaman yanında olacağım. Eğer istersen, hiç ayrılmam senden. Bak, ister bir abi, ister bir arkadaş gibi kabul et beni. Söz veriyorum, hayatımı senin mutluluğuna adayacağım.
1: Mutluluk? Bundan sonra mümkün mü bu?
0: Neden olmasın? Evlenmek, mutlu olmak senin de hakkın.
1: Adım çıkmış bir kere. Doğan'la dile düştüm. Artık benden kim evlenir?
0: Senin gibi mükemmel bir kızla kim evlenmez? Hatta ben bile. Eğer beni kendine layık görür, benimle evlenmeyi kabul edersen çok sevineceğim. Dünyalar benim olacak.

0: Her nesnenin ikinci bir şansa ihtiyacı var.
1: Geri dönüşüme inanılmaz büyük bir ilgim vardı. Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
0: Serkan Şerefhanoğlu yeniden kullanabilmeyi sanatla harmanlıyor.
1: Benim bir tabloyu oluşturma sürecim ortalama 2 ay gibi bir zamanla gerçekleşiyor. Ve her tablonun üzerinde minimum 100.000 parçadan oluşuyor.
0: Yaşamın devamlılığı için sürdürülebilir hayat.
1: İnsanların çöp diye nitelendirdiği, materyallerin ikinci bir hayata kavuşabileceğini kendim gördüm ve insanlara göstermeye çalıştım.
0: Sürdürülebilir Hayat, Pazar 13'te, TV4'te.
2: McDonald's'tan Mac hesaplı menüler. İki çıtır tavuklu menü 200 liradan, bir köfte burger artı bir çıtır tavuklu menü 250 liradan başlayan fiyatlarla. McDonald's gibisi yok.
3: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.
4: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
5: Sadece duruladım, sen de durula.
4: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
6: Trendyol büyük indirim günlerinde Ergan, Nişantaşı Shoes, Tony Black ve Rickon markalı seçili ürünlerde %30'a varan indirimleri yakala. Hadi uygulamaya.
7: İnce yapısıyla...

0: Saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
1: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Boyfriendiyle gitti.
6: Ne friendiyle?
5: Yani sevgilisiyle gitti.
7: Hey, ne oluyorsun be?
5: Hayatımıza karışma hakkını kim verdi sana?
8: Bizi gariban gördüler. Dalga geçtiler.
7: Hadi! Gülün! Gülün hadi!
5: Bırak ablamı, bırak! Hoş gelmişsin Kerim abi. Ne olur bir şeyler yap.
9: Bütün gazeteler bu olaydan bahsediyor.
5: Ocağa odun atarsanız iyi edersiniz. İçinizden bana yardım edecek bir kişi yok mu?
10: Kusura bakmayın bacı.
5: Ben pes ettim.
6: Bu hanımı İstanbul'a götür, evine teslim et.
11: Bırakın, bırakın, bırakın gitsin.
5: Sibel Hanım döndü. Ah, Sibel'im, kızım.
12: Kasabın kızını iste ana.
5: Ben bu minibüste çalışan Kerim'i arıyorum.
10: Onun bugün düğünü var.
13: Ahmet kızı Ayşe'yi şahitlerin huzurunda.
14: Mavi Mavi, yarın 16.15'te TV4'te.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
15: Harika anları keşfet. Jacobs.
16: Trendyol büyük indirim günlerinde peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala. Alışverişin kahramanı ol. Hadi uygulamaya.
17: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
18: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
17: Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
19: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
20: Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Elinize geçiyor.

0: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
2: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
1: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
2: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
1: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.

0: Motor komple gitmiş.
1: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... hesap kredi. Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda... 100 bin TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
2: kurdu. Trendyol büyük indirim günlerinde Madame Coco, VS2, Auma ve Bofigo ürünlerinde 1000 TL'ye 300 TL kupon fırsatını yakala. Hadi uygulamaya.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Pepsi ile hepsi güzel.
6: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
7: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
8: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Trendyol büyük indirim günlerinde Trendyol Plus özel fiyatları yakala. Alışverişin kahramanı ol. Hadi uygulamaya.
11: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
12: Merhaba, ben Ela Tokyos.
13: Ben de Sıla Bilgili Tokyos. En sevdiğin meyve hangisi senin?
12: Üzüm.
13: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
12: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
13: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
12: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
13: Ceviz de buna çok yakışır bence.
12: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
13: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
11: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.

0: harika anları keşfet. Jacobs.
1: Trendyol büyük indirim günlerinde Lego, Çocuk Akademi, Yükselen Zeka, Dikkat Atölyesi yayınlarında 500 TL ve üzerine 250 TL indirim. Hadi uygulamaya.
2: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Tervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Tervol'le yıkandı.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Siparişiniz
6: ve Pepsi'niz.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde

0: sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action Kireç Karşıtı Çamaşır Suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
4: Emanet tutuyor.
5: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an, farkındaysanız.
4: Tamam tamam, yaparım. Sorun değil yani, sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
6: Bitti diyeceksin lan, nasıl, hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
4: Nasıl, yakışıyor mu bana?
5: Sünger, çok iyi kullanıyorsunuz.
7: Ulan ne yapıyorsun?
5: Hava atacağız mı buraya da?
4: Eyvah, yakalandım.
8: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
9: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi Ailesi. Yaşanacaksa
10: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
2: yaşanacak. İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
11: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
12: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
13: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
14: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
15: Bol bol taptaze malzemeleri ve %100 mozzarella'sıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi dilediğin iki orta boy pizza sadece 450 lira. Fırsatı kaçırma. Terra Pizza. Gel beraber olsun.
16: Trendyol büyük indirim günlerinde kozmetikte seçili markalarda 1500 TL ve üzerine 500 TL indirim fırsatını kaçırma. Hadi uygulamaya.
17: O, hayata birçok mesleği deneyimleyerek başladı.
18: Televizyon tamirciliğinde çalıştım, elektrik, elektronik, otomasyon şirketinde çalıştım, bakırcıda çalıştım, büfede çalıştım, tabii en sonunda hamallık mesleğine çalıştım.
17: Zorluklar karşısında azminden vazgeçmedi.
18: Hamallığın zorluğunu gördükten sonra sınıfın ön tarafına geçtim. Daha böyle çalışkan arkadaşlarla oturup kalkmaya başladım. Bana yapamazsın diyen, başaramazsın diyenlere inat, ben asla pes etmedim, çalışmaya devam ettim ve başardım.
17: Benim hikayem, Doktor Muhammed Bilici'nin hikayesiyle cumartesi 12.30'da TV4'te.
18: Benim hikayem Hammal Muhammed olarak başladı. Doktor Muhammed olarak geçmişe döndüğümde o zamanki Hammal Muhammed'e şunu demek isterdim. Aferin koçum, doğru yolda devam et.
19: büyük fabrika.

Diktatör, saygıdeğer Doğan beyefendi. Sonunda dilediğin her şeye kavuştun. Ama bulunduğun yere neler pahasına geldiğini hiç düşünmedin. Sen en yakınlarını arkadan vurarak bütün çevrene ihanet ettin. Kutsal bildiğimiz her şeyi çiğnedin. Bir zamanlar arkadaşın olduğum için şimdi kendi kendimden utanıyorum. Senin gibi menfaat düşkünü, aşağılık bir patronun yanında çalışamam. Onun için fabrikadan da senden de uzaklaşıyorum. Murat.

Gayret. Gayret yavrum. Gayret biraz daha. Hadi yavrum. Az kaldı. Hadi çocuğum. Hadi kızım.

0: Murat efendi oğlum!
1: Ne oldu? Kötü bir şey mi var Ebe hanım?
0: Kanı durduramıyoruz. Ha? Çabuk bir taksi çağır, hastaneye kaldıralım.
2: Murat! Yaklaş Murat! Zahmet etme! Faydası olmayacak!
1: Neden? Neler söylüyorsun?
2: Artık ölüyorum Murat! Yavruma bir damla sütümü veremeden aranızdan ayrılıyorum!
1: Hayır! Hayır Selma, yaşayacaksın!
2: Sen dünyanın en iyi insanısın! Kızımız sana emanet! Onu mutlu et! Allah sizinle beraber olsun! Hakkınızı helal edin Murat!
1: Hayır! Selma! Selma! Zavallı Selma!

0: Babam nerede anne?
1: Baban her zamanki gibi kendi kendisiyle baş başa.
0: Ne güzel hava! Şu tabiatın güzelliğine bak!
1: Gel de bunu babana anlat!

0: Dışarıda nefis bir hava var. Sense bu otel odasına kapanmış, dışarıya adımını atmıyorsun.
1: Üzülme. Çıkıyorum artık bu odadan. Çünkü derhal İstanbul'a dönmem gerekiyor.
0: Bu da nereden çıktı?
1: Telefonda önemli bir haber aldım. Bir an önce işimin başında bulunmam lazım.
0: Sen böylesin işte. Ne zaman hep beraber bir yere gitsek, oranın tadını kaçırmak için elinden geleni yaparsın.
1: Hocanın bir iş adamı olduğunu unutuyorsun.
0: Bıktım usandım artık senin işlerinden. Her zaman benden uzaklaşmak için bir bahane bulursun. Hiçbir zaman sevmedin beni zaten.
1: Meral, rica ederim gene başlama.
0: Buraya ay sonuna kadar kalmak üzere gelmiştik. Şimdi Uludağ'ın en güzel mevsimi, bırakıp gidilir mi?
1: Sen kal istersen karıcı. Ay sonunda oğlumuzla beraber dönersin.
2: Ne o baba, gidiyor musunuz?
1: Evet oğlum, derhal yola çıkmak zorundayım. Sen annenle birlikte dönersin.

0: Hayrola Esref, ne oldu?
1: Maalesef beyefendi, hidrolik boşaldı. Bu şekilde gitmemiz tehlikeli olur. Siz şuradaki otelde istirahat buyursanız, ben bir usta bulup çaresine bakarım.
0: Pekala, işletince bana haber verirsin.
1: Bağ üstüne efendim.

0: Murat,
1: sen ha.
0: Şaka maka 20 yıl geçti. Buraya onun adını vermişsin.
1: Evet. Hatırasını yaşatmak için. Evlendiğimiz yıl kaybettim onu.

0: yalnız mı yaşıyorsun şimdi?
1: Kızımla beraber.
0: Benim de bir oğlum oldu.
1: Bazen gazetelerde resmini görürüm. Hayatta her istediğini elde ettin.
0: Öyle mi sanıyorsun?
1: Mesutsun herhalde.
0: Mesut mu? Aslında benim arzuladığım bu değildi.
1: İhtirasın sonu yoktur.
0: Herkes yanlış anladı beni. Sen bile.
1: Sen hayatta en yakın arkadaşımdın benim.
0: Ama sen, sen bile yanlış anladın beni. Bunda senin bir suçun yok. Olaylar öyle getirdi. Yirmi yıldır sakladığım bir sır var. Eğer o hayatta olsaydı, belki de hiç söylemeyecektim. Fakat hakkında daha fazla yanılmanı istemem. Annesinin ameliyatı için lüzumlu olan şu 50.000 lirayı hatırlarsın. Ben kendimi o parayı temin etmek için feda etmiştim.
1: Doğru mu bu?
0: Ameliyatı yapan doktor yaşıyor. Sorup öğrenebilirsin. Bana müsaade. Gideyim artık. Seni gördüğüme memnun oldum.
1: Dur! Bilmiyordum. Yanılmışım. Bağışla beni.

0: Kocam Murat. Sen hayatta tek arkadaşımdın benim. Gene de öylesin.
1: Babacığım! Bugün Bursa'ya gidip... Pardon.
2: Selma! İşte kızım Sevgi. Hayatta tek teselliyim. Benim her şeyim. Bu da Doğan amcan. Eski bir dost. Candan bir arkadaş.
1: Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk kızım. Seni tanıdığıma çok memnun oldum.
1: Ben de efendim. Çay demlemiştim babacığım. İçersiniz herhalde değil mi?
2: Elbette içeriz. Hadi bakalım, göster marifetini. Annesine ne kadar benziyor değil mi?
0: İnanılacak şey değil. Bir an için o zannettim. Annesi kadar güzel.
2: Aynı zamanda akıllıdır. Tek şikayeti bu dağ başında yaşamak.
0: Haklısın. Onun için buraları hapishaneden farksız. Kızını böyle bir yerde soldurmaya hakkın yok.
2: Başka ne yapabilirim? Bütün geçimim burada.
0: Benim işim senin işin sayılır. İstanbul'a gelirsiniz. Ha?
1: Ah, İstanbul'a mı?
0: Evet. Baban nazlanıyor ama ikimiz karar verirsek kandırmak zor olmaz. Fabrikalardan birine müdür olur. Benim de senin gibi zeki bir sekretere ihtiyacım vardı. Ev meselesine gelince düşünmeyin, o da hazır.
1: Gidiyoruz değil mi babacığım?
2: Bu kadar içten bir soruya hayır diyecek kadar taş kalpli olamaz babam. Gidiyoruz tabii.
1: Canım babacığım, kurtuluyoruz buradan. Öyle mutluyum ki, yaşasın İstanbul.
0: Şurada yağ kir içinde çalıştığımız günleri hatırlar mısın?
2: Kan ter içinde canımız çıkardı.
0: Ufacık bir zam koparıncaya kadar neler çekerdik.
2: Yıllar çok şeyi değiştirdi. Şimdi sen ünlü bir iş adamı.
0: Sen de müdürümsün.
2: Bize bir çırpıda olağanüstü şeyler verdin. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum.
0: Yok yok yok, teşekküre lüzum yok. Bu alışverişte karlı çıkan benim. Yetişmiş bir kız evlatla bir aslan müdür kazandım.
2: Sağ ol.
0: Günaydın Sevgi Hanım.
1: Günaydın efendim.
0: Nasıl? Yeni işinden memnun musun?
1: Çok, çok teşekkür ederim.
0: Bugün çok meşgulüm. Telefonları bana bağlamayacaksın, gelenleri de içeriye almayacaksın.
1: Baş üstüne.
0: Arayanlara öğleden sonrası için randevu verirsiniz.
1: Emredersiniz Doğan Bey.
0: Yok, böyle esas vaziyete geçmene lüzum yok.

0: Günaydın.
1: Günaydın. Ama bir dakika! Doğan Bey'le görüşmek istiyorsanız, öğleden sonraya randevu verin.
0: Öğleden sonra mı?
1: Evet, böyle emir verdiler. Hiç kimseyi içeri almayacağım.
0: Belki ama ben hiç kimse değil, Selim'im. Ve canım ne zaman isterse girebilirim içeri.
1: Maalesef.
0: Nasıl mani olabilirsiniz girmeme? Çelik parmaklarınızla mı? Yoksa silah çekerek mi?
1: Zile basıp odacıyı çağırırım.
0: Ve beni yaka paça dışarı attırırsınız, öyle mi? Aşk olsun, yaman kızmışsınız. Yapın da görelim bakalım.
2: Bir şey mi emrettiniz?
1: Beyefendiyi dışarı çıkarır mısınız lütfen?
2: Özür dilerim hanımefendi.
1: Ama Doğan Bey'in emri?
2: Şey yani, kendi oğlunu dışarı atmamı mı emrettiler efendim?
1: Ha? Oğlu musunuz Doğan Bey'in?
0: İster oğlu kabul edin beni, ister Doğan Bey'i babam. Bence bir şey fark etmez.
1: Affedersiniz, bilmiyordum.
0: Bir daha sefere kovulmamak için nüfus kağıdımı yanımda getiririm. Yüksek müsaadelerinizle efendim.
1: Aa, ne cici şeyler bunlar! Aa, ne kadar güzel! Bayıldım buna! Nasıl baba, yakıştı mı?
3: Güzele ne yakışmaz!
1: Patronumun hediyesi!
3: Biraz pahalı bir hediye!
1: Ne yazmış? Başarılı sekreterime, sevgilerimle. Bayılıyorum Doğan Bey'e. Ne kadar nazik, ne kadar kibar bir adam. Hayranım ona. Daha teşrif etmediler beyefendi. Gelince size aramasını söyleyeyim. Başüstüne efendim. Burada mıydınız? Ben de sizin daha gelmediğinizi söyledim.
4: Zarar yok kızım. Seni seyrederken çok eskilere götürdüm beni. Ne kadar da güzel olmuşsun.
1: Hediyenize çok teşekkür ederim efendim.
4: Güle güle giy kızım. Sana çok yakıştı.
1: Sağ olun.
4: Sanki anneni görüyorum karşımda. Ona ne kadar da benziyorsun.
5: Maşallah! Bu ne dalgınlık?
4: Ah, sen miydin Meral?
5: Ben de seni burada yalnız işinle meşgul oluyor sanıyordum.
4: Ne demek istiyorsun?
5: Kim bu kız?
4: Aa, affedersiniz, tanıştırmayı unuttum. Yeni sekreterim Sevgi, karım Meral.
5: Ya, öyle mi? Neyse, bunu sonra konuşuruz. Bu akşam Semra'ların partisine davetli olduğumuzu sana hatırlatmaya geldim.
4: Bunu telefonla da söyleyebilirdin.
5: Buraya gelmemden hiç hoşlanmadın galiba.
4: Ne münasebet! Fakat boşuna zahmet etmişsin.
5: Öyle olsun. Ümit ederim akşama geç kalmazsın.
4: Merak etme, tam zamanında evde olacağım.
5: Sana hayırlı işler.

0: Eşiniz benden hiç hoşlanmadı galiba.
1: Sen sakın üzülme kızım. İsteyerek yapmadı bu kabalığı. Son zamanlarda sinirleri çok bozuk. Kusuruna bakılmaz. Onun namına ben senden özür dilerim.
0: Ah, estağfurullah efendim.
1: Hadi bakalım, şimdi o not defterini bırak da hazırlan. Öğle yemeğine davetlimsin.
0: Benim için rahatsız olmayın.
1: Bu benim için bir rahatsızlık değil, bir zevktir.
0: Teşekkür ederim.

0: Doğan Bey bir piliç yakalamış.
1: Ağzının tadını bilir o.
2: Meral'in kulakları çınlasın. Duysa yüreğine iner.
3: Burayı beğendin mi?
2: Çok! Şimdiye kadar hiç böyle bir yere gitmemiştim.
3: İnşallah bütün hayatın lüks, refah ve mutluluk içinde geçer.
2: Çok teşekkür ederim Doğan Bey.
3: Bak, burada patronluk, sekreterlik falan yok. Biz biziyiz. Baba ile kız gibi. Onun için bana Doğan amca diyebilirsin.
2: Teşekkür ederim Doğan amca. Çok iyisiniz. Sizi gerçekten babam kadar seviyorum.
3: İnan, ben de seni öz evladım gibi.
2: Ne mutlu bana. Annem yok ama iki tane babam var.
3: Bundan sonra ne derdin olursa hiç çekinmeden gelip bana açacaksın.
2: Olur Doğan amca.
3: Söz mü?
2: Söz.
3: Anlaştık öyleyse.
2: Ben size bir şey sormak istiyorum.
3: Sor bakalım.
2: Annemi tanıyordunuz değil mi?
3: Hem de çok yakında.
2: Nasıl bir insandı anne?
3: Dünyanın en mükemmel kadınıydı.
2: Siz daha yakışıklı olduğunuz halde annem neden babamla evlenmeyi tercih etmiş?
3: Kısmet.
2: Anlaşılan babam sizden daha açık gözmüş.

0: Buyurun. Hadi canım, bırakın nazlanmayı da gelin. Buyurun. Merak etmeyin. Benim yanımda olmak, yağmurda ıslanıp hasta olmaktan iyidir herhalde.
1: Teşekkür ederim, Hızır gibi yetiştiniz.
0: Hala kırgın mıyız?
1: Neden olalım?
0: Özür dilerim. O gün size karşı biraz kaba davrandım galiba.
1: Yo, siz bir şey yapmadınız. Aslında ben sizden özür dilemeliyim. Babanızın bürosundan attırmaya kalktım sizi.
0: Ama suç bende. Baştan size kim olduğumu söyleyebilirdim.
1: Sahi, neden söylemediniz?
0: Konuşmayı uzatıp güzelliğinizi doya doya seyretmek için.
1: Benden alay etme.
0: Alay etmek mi? Ya o günden beri seni bir türlü unutamadığımı, hep seni, yalnız seni düşündüğümü söylesen?
1: İnanmam buna.
0: İnan sevgi, seni görür görmez çarpıldım. İçime işledin, büyüledin beni. Nereye baksam seni görüyorum. Şimdiye kadar hiç böyle bir şey gelmemişti başıma.
1: Duyan da bana aşık olduğunuzu sanacak.
0: Sen bunun farkında değil misin?
1: Dikkat, çarpıyoruz!
0: Oh. Az kalsın gidiyorduk.
1: Oh, ölümle burun buruna geldik.
0: Oh. Anladın ya.
1: Neyi?
0: Sana sırılsıklam aşık olduğumu.

0: Seyahate çıkıyormuşsun, doğru mu bu?
1: Evet.
0: Nereye gittiğini öğrenebilir miyim?
1: Ankara'ya.
0: Ben de geleceğim.
1: Arabayla gidiyorum. Yolda uğrayacağım yerler var. Sana göre bir seyahat değil bu.
0: Tabii, yanında olmam işine gelmiyor. Sekreterinle baş başa kalmak istiyorsun, değil mi?
1: Sen neler söylüyorsun?
0: Ben söylemiyorum. Dedikodunuz herkesin dilinde, sosyetenin ağzına sakız olduk.
1: Sosyetenin de, senin de!
0: Yalan mı? Metresin değil mi?
1: Eğer bir daha onun hakkında böyle konuşursan, aramızda her şey biter! Anladın mı, her şey!

0: bak şurada bir kulübe var. Oraya sığınalım.
1: Ay. Ne berbat bir hava.
2: Ay, iliklerime kadar ıslandım.
1: Çabuk çıkar üzerindekiler. Ben de hemen ateş yakayım. Hı. Soyunsana, ne duruyorsun hadi. Hastalanacaksın.
2: Burada senin yanında mı?
1: Merak etme, ben sana sırtımı dönerim. Hiç bakmam, hadi.
2: Ama hiç bakmak yok, tamam mı?
1: Bakmam.

0: Ne budalayım! Nasıl da güvendim sana! Kendimi bir sokak kızı gibi hiç düşünmeden kollarına attım. Şimdi babamın yüzüne nasıl bakarım?
1: Biz utanılacak bir şey yapmadık yavrum. Aslında birbirimize daha çok bağlandık. Bundan sonra hiçbir şey ayıramayacak bizi. Döner dönmez aileme senden bahsedeceğim. Göreceksin bak. Çok yakın bir gelecekte evleneceğiz. Bana inanıyorsun değil mi?
0: Sana inanmasaydım buradan atardım kendimi.
1: Yalvarırım böyle konuşma. Bunu düşünmek bile dehşet veriyor insana.
2: Alo, buyurun. Doğan Bey evde yoklar, seyahatteler. Ben hanımıyım, kiminle konuşuyorum acaba?
3: Ben, sekreter Sevgi'nin babasıyım hanımefendi. Kızım eve gelmedi de... Acaba Doğan Bey'le beraber mi seyahate çıktılar?
2: Bundan hiç şüpheniz olmasın.

0: Benim tatlı babacığım! Eğer seni üzdümse affet beni! Kırlara gezintiye gitmiştik, dağ başında şiddetli bir yağmura yakalandık. Bir kulübeye sığındık. Yağmur bütün gece dinmedi. Benim ne suçum var bunda?
1: Kiminle beraberdin?
0: Sevdiğim adamla babacığım. Çok mutluyum, seviyorum, seviliyorum. Bana evlenme teklif etti. Gelip beni senden isteyecek, ona sakın hayır deme, olmaz mı babacığım?
1: Kim bu adam?
0: Şimdi hiçbir şey sorma bana, yakında her şeyi öğreneceksin, her şeyi!
2: Seviyorum anne, onu çılgınlar gibi seviyorum. Ah anne, o kadar güzel ki!
3: Güzellik bir şey ifade etmez. Ailemize layık bir kız mı? Zengin mi, asil mi?
2: Ondaki ruh asaleti kimde var anne?
3: Ben ailesini soruyorum.
2: Pek de yabancımız sayılmaz, onu siz de tanırsınız.
3: Öyle mi? Kimmiş benim aslan oğlumun gönlünü fetheden bu talihli kız?
2: Sevgi, babamın sekreteri.
0: Ya! Aman Allah'ım! Aşağının bayası bir...
2: O nasıl söz anne?
0: Demek babanı baştan çıkaran... Sonunda sana da kancayı taktı.
2: Sen ne diyorsun anne?
0: Ne diyorsam odur! Bahsettiğin kız babanın metresidir.
2: Olamaz! Olamaz! İnanmam buna!
0: İnanmıyor musun? Gel benimle öyleyse!

0: Alo. Söyle Meral. Nereden çıkardın bunu?
1: Biraz önce kendisi itiraf etti. Onunla evlenmek istiyormuş. Çılgınlar gibi. Tebrik ederim. Sekreteriniz çok marifetliymiş maşallah. Sonunda oğlumu da baştan çıkardı.
0: Ne demek öyle? Pekala, icabına bakarım. Sevgi Hanım, bir dakika gelir misiniz lütfen?
2: Buyurun Doğan Bey.
0: Doğan amca. Geç.
2: Buyurun Doğan amca.
0: Geç, otur şöyle. Yaz bakalım. Sayın Küçük Hanım, son zamanlarda kulağıma bazı dedikodular çalındı. Nokta. İşittiğime göre sık sık seni bir erkekle gezerken görüyorlarmış. Nokta. Doğru mu bu? Konuşsana kızım.
2: Bazı şeyler vardır ki anlatması zor efendim.
0: Hani söz vermiştin bana? Benden hiçbir şey saklamayacaktın.
2: Nasıl olsa öğreneceksiniz.
0: Senden öğrenmek istiyorum. Ciddi bir ilişki mi bu?
2: Ciddi Doğan amca. Hem de çok ciddi.
0: Onu seviyor musun?
2: Bütün kalbimle.
0: Kimmiş bu talihli hergele?
2: Selim.
0: Hangi Selim?
2: Oğlunuz.
0: Ne? Oğlum ha?
2: Israr etmeseydiniz bunu söylemeyecektim size. Belki de oğlunuza layık görmüyorsunuz beni. Çok mu kızdınız bana?
0: Ne münasebet, ne münasebet! Şimdi eskisinden daha çok seviyorum seni. Daha çok.
2: Çok mesutum, çok!
3: Yanılıyorsunuz. Benim sevgim öyle bir kız değildir.
1: Siz kızınızı tanımıyorsunuz galiba. Ölçüsüz ihtirası onu olmadık hayallere sürüklemiş. Aklınca kocamın beni boşayıp onu alacağını sanıyor.
3: İmkansız mı?
1: Elbette imkansız. Ben erkeği öyle bir s**tıracak kadın değilim.
3: Yeter! Susun artık! Benim kızım değildir.
1: Değil mi? Evli bir adama metreslik eden kadına başka ne denir?
3: Metres mi? Hayır! Olamaz! Yalan, çirkin bir iftira bu!
1: İspata hazırım!
3: Yalan söylüyorsun! Defol buradan! Defol! Defol diyorum sana, defol! İnanmıyorum sana! İnanmıyorum! İnanamıyorum! İnanamıyorum!
4: Meğer sen ne iki yüzlü bir yılanmışsın!
2: Selim!
4: Bayağının aşağısı, aşağının bayağısı bir yaratıkmışsın!
2: Selim, neler söylüyorsun?
4: Sen hem bir babaya, hem de oğluna metreslik eden iğrenç, adi bir f**kçe değil misin?
2: Hayır, asla! Benim hayatıma senden başka erkek girmedi!
4: Yalan! Yalan söylüyorsun!
2: Yalvarırım, inan bana! Ben yalnız seni seviyorum, seni seviyorum!
4: Ben de senden iğreniyor, nefret ediyor ve bir daha da yüzünü görmek istemiyorum!
2: Hayır Selim, benden böyle ayrılamazsın!
4: Haklısın, benimle beraber geçirdiğin saatlerin ücretini ödemeliyim sana! Al, işte parası. Oh!

0: Adriana duşta da sadece duruluyor.
1: Sadece duruladım. Sen de durula.
0: Duru. Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
2: Şu Probis'i bir yapamadınız ya.
3: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküvi anlattık.
2: Anlıyor, yapamıyor.
3: Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz. Probis.
4: Bari kötü ayrılmayalım.
3: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
5: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet. Probis.
6: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo aktif

0: konsantre deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli takımlar temizlik sponsoru.
1: Trendyol büyük indirim günlerinde Lego, Çocuk Akademi, Yükselen Zeka, Dikkat Atölyesi yayınlarında 500 TL ve üzerine 250 TL indirim. Hadi uygulamaya.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Siparişiniz
4: ve Pepsi'niz.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: En tatlı sabahlar, Çoko Krem'le başlar. Çoko Krem.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
7: Hoş geldin Lale.
8: Hoş bulduk abla. Özür dilerim, geciktim.
9: Özür dilemeniz kaybedilmiş zamanı geri getirmeyecek.
10: Aşırı bir sertlikti sana yaptığı.
8: Hak verdim ona.
9: Ananevi balomuzun hepinize moral vermesini temenni ederim.
8: Ablacığım. Herkes bize bakıyor hocam.
9: Gel öyleyse dans edelim.
10: Hayatta başarılı olmanızı dilerim.
8: Yorgun senelerin acısını çıkartacaksın tatlı ablacığım.
9: Benimle evlenir misin?
8: Şimdi çok iyiyim doktor.
11: Bu yanıltan, bu mucize nedir acaba?
8: Nevin Hanım Murat Bey'i seviyor efendim.
9: Seni bu kadar severken başkasıyla evlenemem.
8: Benim için yaptıklarını unutmayacağım. Sık sık yaz, olur mu? İştahım yoktu.
9: Olmalı.
8: Ama sanki beni sevmiyor da... sevmek için kendini zorluyor. Ablamı yaşatırken seni öldürmek istemedim ben.
12: Küçük sevgilim birazdan TV4'te.
13: Türkcell One, popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket. Buna bir şey bulmamız lazım, bir müzik.

0: Türkcell Banda. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla. Hemen Türkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacaksa
4: yaşanacak. Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
5: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
6: Bu da hala peşimde.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
9: Trendyol büyük indirim günlerinde Ergan, Nişantaşı Shoes, Tony Black ve Rickon markanın seçili ürünlerde %30'a varan indirimleri yakala. Hadi uygulamaya.
10: Market ihtiyaçlarınız için yapılacaklar listesi. Market alışverişinizi %50'ye varan indirimlerle Yemek Sepeti'nden söylemeyin. Yemek Sepeti Market.

0: ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Al başına cezai işin yoksa.
2: Buralarda ne işi varmış?
1: Bilmem.
3: Her gün ne bu be? Gideceksin diye mayne oluyorsan bilelim.
1: Geldi mi davet kağıdın?
4: Cebimde kapı gibi. Hmm. Heidelberg'de Tiftruk matbaası.
5: 1700 lirayı cebine at, sonra kaybettim diye ağla.
6: O korku ile nasıl kaçtığımı bilmiyorum. Öksüzler ve yetimler yurdunda büyüdüm.

0: Yaklaştı galiba, yol hazırlığı mı?
1: Yok, evde bulunsun. Günümün yarısı burada geçiyor. İne çıka eşiğini aşındırdım senelerdir. Zeynep'i sokaklara bırakamam. İnsan geçinen canavarlara parçalatamam.
2: Ya ne yaparsın?
1: Evlenirim be!

0: oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: Trendyol büyük indirim günlerinde Madame Coco, DS2, Aulma ve Bofigo ürünlerinde 1000 TL'ye 300 TL kupon fırsatını yakala. Hadi uygulamaya.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle.
4: Bugünden yarına Allianz seninle.
5: Ve yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
6: Oy şefim.
7: Ülker çikolatalı gofret efendim.
6: Yengeme de verin.
8: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen yoktur.
6: Olsun.
8: Olsa olsa bilmeyen vardır. Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla.
4: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen vardır.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Ne belgesel ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: Üzüm.
2: Kızınla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
5: McDonald's'tan Mac hesaplı menüler. İki çıtır tavuklu menü 200 liradan, bir köfte burger artı bir çıtır tavuklu menü 250 liradan başlayan fiyatlarla. McDonald's gibisi yok.
6: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
8: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
9: At sepete fırsatları Carrefour'sa da. Familia kağıt havlu 229 lira 90 kuruş, Familia tuvalet kağıdı 329 lira 90 kuruşa.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: İnce yapısıyla farklı.

0: 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Her nesnenin ikinci bir şansa ihtiyacı var.
2: Geri dönüşüme inanılmaz büyük bir ilgim vardı. Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
1: Serkan Şerefhanoğlu yeniden kullanabilmeyi sanatla harmanlıyor.
2: Benim bir tabloyu oluşturma sürecim ortalama 2 ay gibi bir zamanla gerçekleşiyor. Ve her tablonun üzerinde minimum 100.000 parçadan oluşuyor.
1: Yaşamın devamlılığı için sürdürülebilir hayat.
2: İnsanların çöp diye nitelendirdiği, materyallerin ikinci bir hayata kavuşabileceğini kendim gördüm ve insanlara göstermeye çalıştım.
1: Sürdürülebilir Hayat, Pazar 13'te, TV4'te.
3: Motor komple gitmiş.
4: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
5: Hesap kurduk.
4: Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
6: kurduk. Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Evimize geliyor.

0: ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Oy şefim! Ülker çikolatalı gofret efendim. Yengeme de verin.
2: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen yoktur.
3: Olsun!
2: Olsa olsa bilmeyen vardır. Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla...
4: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen vardır.
5: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
7: O hayata birçok mesleği deneyimleyerek başladı.
8: Televizyon tamirciliğinde çalıştım, elektrik elektronik otomasyon şirketinde çalıştım, bakırcıda çalıştım, büfede çalıştım. Tabii en sonunda hamallık mesleğine çalıştım.
7: Zorluklar karşısında azminden vazgeçmedi.
8: Hamallığın zorluğunu gördükten sonra sınıfın ön tarafına geçtim. Daha böyle çalışkan arkadaşlarla oturup kalkmaya başladım. Bana yapamazsın diyen, başaramazsın diyenlere inat. Ben asla pes etmedim, çalışmaya devam ettim ve başardım.
7: Benim hikayem, Doktor Muhammed Bilici'nin hikayesiyle cumartesi 12.30'da TV4'te.
8: Benim hikayem Hammal Muhammed olarak başladı. Doktor Muhammed olarak geçmişe döndüğümde o zamanki Hammal Muhammed'e şunu demek isterdim. Aferin koçum, doğru yolda devam et.
9: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
10: Ay bunu da dök dur. Köpüğü sönüp gidiyor.
9: O zaman

0: konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Seyri, yıkar, geçer.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Trendyol büyük indirim günlerinde kozmetikte seçili markalarda 1500 TL ve üzerine 500 TL indirim fırsatını kaçırma. Hadi uygulamaya.
4: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
5: Chizzy'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Chizzy Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Chizzy Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
6: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Ne kadar emanet tutuyor.
8: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
9: Tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
10: Bitti diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
9: Nasıl, yakışıyor mu bana?
8: Sünger çok büyük olamıyorsunuz.
11: Ulan ne yapıyorsun?
8: Falan sıcağız bu sıraya daha.
9: Eyvah, yakalandım.
12: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.

0: Neredeydin? Sana soruyorum, neredeydin?
1: Yalvarırım baba, sorma bana bir şey. Yaşamak istemiyorum artık, istemiyorum!
0: Hani çok mutluydun? Hani biri gelip seni benden isteyecekti? Hani ben de ona hayır demeyecektim?
1: Bitti baba, her şey bitti! Beni sevmiyor, istemiyor artık! Adi bir sokak kızı gibi beni başından silkip attı! Oysa ben ona her şeyimi vermiştim, her şeyimi!
0: Demek doğruymuş! Alçak! Geberteceğim seni!
2: Ben sana ne yaptım?
0: Kızımı, yavrumu, biricik evladımı mahvettim!
2: Ben mi?
0: İnkar etme, her şeyi biliyorum, onu sen ihbar ettin!
2: Öldürmüşsün sen! Kızına hiçbir zaman kötü gözle bakmadım! Onu öz evladım gibi bağrıma bastım!
0: Yalan! Sen bir ırz düşmanısın!
2: Ağzından çıkanı kulağın duysun!
0: Vicdansız canavar!
2: Acele hüküm verme! Düşün de konuş!
0: Yılan, yılan! Kafanı ezeceğim seni!
2: Önce dinle, sonra vur!
0: Öldüreceğim seni!
2: Kusura bakma! Aklını başına toplaman için başka çarem yoktu!
0: Yıktın, yaktın bizi! Onu senin yanına bırakmayacağım!
2: Eğer gerçekten senin kızına bir kötülük edebileceğime inanıyorsan, al arkadaş!
3: Vur! Öldür beni!
0: Yani kızımla aranızda hiçbir şey yok.
2: Hayır, sadece bir evlat, bir baba sevgisi. Kızım benim değil, oğlumun sevgilisi.
4: Bunu ben de bilmiyordum, yeni öğrendim. Meğer Selim'le Sevgi uzun zamandan beri sevişiyorlarmış. Hatta evlenmeye bile karar vermişler.
5: Hayır baba! Onunla asla evlenmeyeceğim.
4: Niçin? Onu sevmiyor musun?
5: Onu seviyordum. Hem de canımdan çok. Fakat artık nefret ediyorum ondan.

0: Peki ama bu nefretine sebep ne?
1: Bu resim yetmez mi?
0: Selma'nın resmi.
2: Selma'nın mı?
0: Zavallı Meray. Hayatın boyunca eski bir hatırayı, bir hayali kıskanarak evliliğimizi kendine de bana da zehir ettin. Sen de bunu sevginin resmi zannediyordun, değil mi?
2: Sevgi değil mi?
3: Karım Selma bu. Sevginin 20 yıl önce ölmüş olan annesi.
0: Anlıyorsun ya dostum, kızının bütün suçu sadece annesine benzemek.
2: Aman Allah'ım! Ben ne yaptım? Haksız yere Sevgi'nin kalbini kırdım. Hiçbir günahı yokken hakaret ettim. Kovdum onu!
4: Sevgili babacığım, her şeyimi kaybettim. Artık yaşamanın bir manası kalmadı. Ne yazık ki sana layık bir evlat olamadım. Hatamı hayatımla ödemeye gidiyorum.
2: Zavallı, talihsiz kızım!
0: Senin yüzünden! Şayet kıza bir şey olursa, elimden çekeceğin var. Derhal bulmalıyız onu.
2: Peki ama nerede? Ben nerede bulacağımızı biliyorum. Kayalıklara gitmiştir.
0: Öyleyse ne duruyoruz? Düş önümüze!
2: Hadi!

0: Amerika'dan yeni dönen hocamızla yarın tanışacağız çocuklar. Bize ilk dersini verecek.
1: Acaba nasıl bir adam? Hem genç hem de çok yakışıklıymış.
0: Aynı zamanda da eşsiz bir operatör. Yaptığı başarılı beyin ameliyatlarından ötürü ona Amerika'da altın parmak adını takmışlar.
1: Şimdiden el koydum ona. 2-3 ders sonra yan yana görürsünüz bizi. Seninle başa çıkılmaz kızım. Şimdi ne yapıyoruz çocuklar? Bize gidelim. İçki, dans, müzik, çılgınca eğlenelim. Hadi sen de gel Lale.
2: Beni affedin, yapacak işlerim var.
1: Ay iş. Bir gün bile aramıza katılmadın. Hep okuldan doğru eve. Ne biçim hayatın var kuzum senin?
2: Şikayetçi değilim. Size iyi eğlenceler.
1: Sana da iyi bulaşıklar ve çamaşırlar hanım kızım.
3: Hoş geldin Lale.
2: Hoş bulduk abla. Hemen anlarsın geldiğimi.
3: Ayak seslerini tanımaz mıyım? Sen gidersin, onlar kalır bu evde.
2: Bir de şu dikiş makinesinin sesi. Yorulmadın mı hala?
3: Yorulur muyum hiç? Makinenin sesi çıktıkça hep seninle konuşuyormuş gibi oluyorum. Nasıl geçti günün?
2: Yarın yeni bir hoca geliyor. Yeni masraflar, yeni kitaplar demektir bu.
3: Üzülme sen. Yeni siparişi bitirdim. Mağazaya götürür, parasıyla kitaplarını alırsın.
2: Olmaz, bu parayla ayakkabı alacaktın kendine.
3: Tatlım benim, ayakkabının lafı mı olur şimdi? Bu evde ikimizin de vazifesi var. Senin okulun, benim de dikişlerim. Düşünsene, aylardır bir sinemaya bile gitmiyorsun.

0: Özür dilerim hanımefendi.
1: Çok dikkatsizsiniz.
0: Beni itham ettiğinizin farkında mısınız?
1: Siz de elbisemi mahvettiğinizin farkında mısınız?
0: Özür diledim sizden.
1: Beni çok zor durumda bıraktınız.
0: Müsaade edin bedelini ödeyeyim.
1: Bedelini mi? Ben nedirim sahibine, şu anda gelinliği bekliyor.
0: Lütfen söyleyin, ne yapabilirim?
1: Bu gelinliğin eşini bulmalısınız.
0: Peki, bir çaresine bakarız.
1: Lütfetmiş gibi konuşmayın, mecbursunuz zaten.
0: Haklısınız. Beyin hapseleri, çok zaman beyin sarsıntısı ve ufak kanamalardan aylarca sonra ortaya çıkan ağır bir hastalık şeklidir. Hapsenin bulunduğu beyin bölgesi tahrip olduğundan, beyne ait bozukluklar hastada hemen kendisini gösterebilir. Şiddetli baş ağrıları, kusmalar, şuur bulanıklıkları ve hastanın bazen komaya düşmesi dikkat çekicidir. Antibiyotik tedaviden ziyade ben bu hallerde hastaya bir beyin ameliyatını gerekli görmekteyim.
2: Sersem Nedim Hanım, ne tatlı bakışları var, hele sesi, içim titredi birden. Ne kadar yakışıklı adam Allah'ım, bittim adama. Boşuna ümitlenme, benim artık o.
0: Antibiyotik, tedaviyle iyileşen hastalarda mevcuttur.

0: girmek isteyen var mı bakalım, hadi.
1: Küçük hanım.
2: Ben mi hocam?
1: Evet. Dersimde konuşmak usulüyle olmalıdır. Bunu unutmayın lütfen.
2: Emredersiniz efendim.
1: Bu oran %10'u geçmez. Girin.
3: Özür dilerim, geciktim.
1: Özür dilemeniz kaybedilmiş zamanı geri getirmeyecek. Lütfen dışarıda bekleyin.
3: Hocam, mazeretim vardı.
1: Benim de prensibim var küçük hanım. Bu derse kabul etmiyorum sizi, lütfen. Hasta derhal tedavi edilmezse ölüm tehlikesi çok fazladır.
4: Doğrusu çarpıldım adama. Tam benim tipim. Aradığım erkeği buldum çocuklar.
5: Fazla güveniyorsun kendine. Unutma, azarladı seni.
4: Lale'yi de. Onu hademe sandı ama beni. Görürüz bakalım.
6: Geçmiş olsun Lale. Aşırı bir sertlikti sana yaptığı.
3: Hak verdim ona. Notlarını verir misin lütfen?
6: Tabii.

0: Buyurun efendim.
1: Sizi gördüğüm iyi oldu. Sınıftaki sertliğime anlayış göstermiş olacağınızı ümit ederim.
0: Suçlu değildim.
1: Ama geç kalmıştınız.
0: Sebebi vardı. Dikkatsiz birinin sebep olduğu bir kaza yüzünden yeni ders kitaplarımı ancak bu sabah alabildim. Geç kalışım bundandı.
1: Söyleyebilirdiniz bunu.
0: Sormadınız ki.
1: Haklısınız. Buyurun kitabı.
0: Müsaadenizle.
1: Durun lütfen. Özür diliyorum işte. Buyurun kitabı.
0: Teşekkür ederim efendim.

0: buyurun. Mendilimi kullanabilirsiniz.
1: Teşekkür ederim. Mendille temizlenecek gibi değil. Şu halime bakın.
0: Kasten yaptılar bunu, gördüm. Şikayet etmiyorsunuz gene de.
1: Şikayet edilecek bir durum yok. Ama neden yaptılar, sebep bulamıyorum.
0: Onlardan ayrı bir dünyanız var sizin. Sebep de bu. Evinize kadar götüreyim sizi. Buyurun.

0: Teşekkür ederim. Evim şurası efendim.
1: Yakın yerlerdeymişiz demek. Ben de hemen karşıda oturuyorum.
0: Aslında çok uzağız efendim. Allah'a ısmarladık.
1: Güle güle.

0: Sultan da biber aldım sana. Bakalım beğenecek misin?
1: O da laf mı? Var mı senin gibi yemek yapan acaba? Eline sağlık. Ama sen abla, yemeyecek misin bu dolmadan?
0: Yerim. Daha bir tencere dolusu var tatlım. Şu işimi bitireyim önce.

0: Uzun ve yorucu bir ders döneminden sonra imtihanlara yaklaşmış bulunuyoruz. Bugün şu son dersimizden sonra birbirimizi bir müddet göremeyeceğiz.
1: Ya tıp balomuz hocam, orada da göremeyecek miyiz sizi?
0: Evet, baloda görüşeceğiz tabii. Ananevi balomuzun hepinize moral vermesini temenni ederim. Serbestsiniz çocuklar. Lale, bir dakika lütfen. Öğrendiğime göre şimdiye kadar hiçbir baloya iştirak etmemişsin. Doğru mu?
2: Evet.
0: Peki ya şimdiki baloya?
2: Buna da gitmeyeceğim efendim.
0: Neden? Fakültenin göz bebeği bir talebesin. Üstelik her sene iftar listesine geçmişsin. Eğlenmeye en çok senin hakkın var.
2: Teşekkür ederim efendim. Ben gitmemeye karar verdim.
0: Peki, seni aramızda görmenin bizi memnun edeceğini söylersem kararını değiştirmez misin?
2: Maalesef efendim.
0: Sebebini merak ediyorum doğrusu. Hem unutma, bu senin son senen ve son balon.
2: Gelemem hocam. Çünkü baloda giyebileceğim bir elbisem yok.
0: Bunu düşünemedim. Özür dilerim Lale.
2: Rica ederim, müsaadenizle.
0: Lale!
2: Buyurun.
0: Her şeye rağmen seni baloda görmek isterdim.

0: Dün gece hiç uyumadın ablacığım, çalıştın hep.
1: Bırak beni şimdi. Seninle var, niye üzgünsün?
0: Yo, sana öyle gelmiş.
1: Saklama. Tanımaz mıyım seni? Yüzündeki her çizginin manasını bilirim ben. Söyle bir tanem, canın neye sıkılıyor?
0: Şey, tıp balosu abla. Gitmem için çok ısrar etti.
1: Kim?
0: Hocam, tabii reddettim.
1: Etmemeliydin Lale. Tahsil hayatının son hatırası bu balo. Tahsilin gibi hatıraların da tamam olmalı. Bu baloya gitmeni ben de istiyorum yavrum.
0: Ama abla, biliyorsun ki ben...
1: Biliyorum yavrum. Kül kedisi gibi değil ama... gene de gideceksin baloya.

0: ablacığım benim. Sizi babamla tanıştırayım hocam.
1: Memnun oldum beyefendi. Bir mukavele efendim. Kızım sizden o kadar çok bahsetti ki sizi gıyaben tanıyorum. Talebeler hocalarını anlatmayı severler efendim. Anlatılacak kadar varsınız. Hem şöhretli bir doktor hem de çok gençsiniz. Dediğiniz kadar genç olmayı çok isterdim beyefendi.
0: Hoca, ilk dansınızı benimle etmenizi rica ediyorum.
1: Özür dilerim Alev. Müsaadenizle. Seni bekliyordum Lale. Hoş geldin.
0: Ama geleceğim dememiştim ki size.
1: Biliyorum. Ama içimde bir ses geleceğini söylüyordu bana.
0: Ne renkli bir dünya. Kim bilir nasıl eğleniyorsunuz.
1: Sen gelmeden değil Lale.
0: Herkes bize bakıyor hocam.
1: Gel öyleyse dans edelim.

0: Son kül kedisi balomuza şeref verdiler. Şu işe bakın çocuklar! Murat Bey ilk dansını bizim zavallı Lale ile yapıyor. Acımıştır belki.
1: Merhamet aşktan kuvvetlidir.
0: Senin kuş başka dala konacak galiba Alev.
2: O dalı kırmasını bilirim ben.

0: Çok heyecanlıyım. Arkadaşlar, müzik, ışıklar... Sanki bir rüya alemindeyim.
1: Benim ilk balon değil ama... Ben de aynı şeyler hissediyorum Lale.
0: Ama hocam siz...
1: Bana bu gece ismimle hitap etmeni istiyorum.
0: Elbisen çok şık şekerim. Kim dikti? Ablam... Acaba bizim hizmetçi Fatma'ya da diker mi? Zevkleri çok uyuyor zira. Bu sözünü şaka bile kabul etmiyorum Alev. Ablama hakaret ettirmem. Hakaret eden kim kızım? Diktirip bedelini ödemek istiyorum. Bu elbisede uykusuz gözlerin emeği var. Ana kalbi taşıyan bir ablanın sevgisi var. Bedelini ödeyemezsin Alev. Müsaadenizle hocam.
1: Şakalarınız ve davranışlarınız çok çirkin.

0: İki aptalca laf için mi bu gözyaşları?
1: Her zamanki sınıra geldik.
0: Bu sınırı aşmak, seni her şeyinle tanımak isterdim.
1: Bu sınır benim içimde. Aşılmasını istemiyorum.
0: Korkuyor musun yoksa?
1: Korkuyorum.
0: Neden Lale?
1: Bana yasak bu duygular. Ahdım var. Kavlim var benim. En mühimi ablama karşı ödevim var benim.
0: İşte bu yüzden seni takdir ediyor ve çok beğeniyorum. Küçüğüm benim.

0: başımı döndü.
1: Benim de başım dönüyor.
0: Anlat neler oldu bakayım.
1: Neler olmadı ki? Bana hayatımın en mutlu gecesini hediye ettin ablacığım.

0: İnsanlara güvenimi kaybetmiş, hiçbir kadını kalbime sokmamayı ahdetmiştim. Yaramı sardın küçüğüm.
1: Mesleğim olacak bu zaten.
0: Ama hekimim değilsin.
1: Ya neyim?
0: Küçük sevgilimsin. Sen yokken bu sandal ve Salih Reis'le yalnızlığımı paylaştım. Şimdi ise mutluluğumu paylaşıyor.
1: Ne güzel şeyler söylüyorsun.
0: İçimden geldiği gibi. Dop doluyum seninle. Hiç boş yer kalmamalısın.

0: Abla, üşüyeceksin ablacığım.
1: Geldin mi yavrum? Dalmışım birden. Rüya da gördüm bu arada.
0: Hayırdır inşallah?
1: Annemi gördüm. Konuştuk. Seni anlattım hep ona. Yakında mezun olacağını söyledim. Bir sevindi ki anlatamam. Son arzusuydu biliyorsun.
0: Yerine gelecek abla.
1: O günü bir görsem rahat edici.
0: Şüphen mi var benden abla?
1: Asla. Sadece bir korku. Sebepsiz bir korku. Anlatamam sorarsan. Ama bir mani çıkacak diye ödüm kopuyor.
0: Yersiz bir korku ablacığım. Rahat etsen. Tekrar yemin ediyorum sana, hiçbir kuvvet mani olamaz doktor çıkmama. Hatta sen bile.
1: Tatlı kardeşim benim, bir tanem.
2: Ayrılmak mı? Ne söylediğinin farkında mısın sen?
0: Evet. Bir müddet için. Ablamla konuştuğumuzu anlattım sana.
2: Saçma bir rüyanın ceremesini ben mi çekeceğim?
0: Beni lütfen anla Murat. Annem köyde doktorsuzluktan ölürken ben 2,5 yaşındaydım. Ablam söz vermiş, doktor olacağıma yemin etmiş. Oysa ben şu anda öyle bir akışa kaptırdım ki kendimi.
2: Ne var bu akışta?
0: Sen kuvvetlisin Murat. Ben senin rüzgarına kapılmış kuru bir yaprağım. Öl de sen ölürüm belki de. Halbuki ölmeye bile hakkım yok benim. Yalnız derslerimi düşünmem lazım.
2: Saçma! Boşuna feda ediyorsun kendini.
0: Ben değil, ablam feda etti kendini. Evimiz rutubetlidir Murat. Oysa burası çok güneşli. Bilmem anlatabildim mi?
2: Evet. Anladım yavrum. Ama ayrılmak...
0: Mecburuz buna. Yalvarırım beni bekle Murat.
2: Tahammül edebilecek misin bu ayrılığı?
0: Edeceğim, ya sen?
2: Madem ki istiyorsun.

0: Salih Reis bizim için almış bu balıkları. İsimlerimizi koymuş onlara. Bu Murat, bu Lale.
1: Bu cins balıklar beraber doğup beraber ölürler Lale. Benimle evlenir misin?
0: Evet. Bin defa evet Murat. Fakat diplomamı aldıktan sonra dersem kızar mısın? Bekler misin?
1: Ölünceye kadar beklerim seni.
2: ...1636 Lale Tünaş.

0: Tebrik ederim. Küçüğüm.
1: Çok teşekkür ederim.
2: 1625 Vedat Zobu.
1: Başardın yavrum. Annemize hediyelerin en güzelini verdin. Ruhunu şad ettin. Sayende abla. Ben mi okudum? Çalıştın abla. Ölesiye çalıştın hem de. Kendini harcadın bu uğurda. Böyle konuşma. Ne yaptım ki? Sıra bende şimdi abla. Hakkını ödeyeceğim. Anneme verdiğin sözü tutacağım. Çalışmayacaksın artık. Sen de gezip tozacak, yorgun senelerin acısını çıkartacaksın tatlı ablacığım. Bak hele, yolun yarısındayız, unuttun. Stajın bitsin, düşünürüz. Yorma o güzel kafanı şimdiden.
3: Olur mu hiç? Staj işini de hemen halledeceğim ben.

0: ablanla tanışmak, onunla konuşmak istiyorum Lal.
1: Önce ben konuşup açılayım ona.
0: Peki ne zaman?
1: Hemen, hemen bu gece.
0: Ya bir engel çıkartırsa?
1: Çıkartmaz. İlk ve son sevgime hürmet edecektir ablam.

0: Allah, korkuttun beni kız.
1: Misafirimiz mi var?
0: Evet, sensin o. Bu gece diplomanı kutlayacağız. Bak, da aldım ikimize. Sonra sevdiğim piyazdan da yaptım, yumurtalı. Ekmekleri de kızartırım istersen. Bu gece bizim gecemiz Lale.
1: Abla, sen... Ablacığım, canım benim.
0: Beni de ağlatacaksın şimdi. Oysa en mutlu gecemiz bu. Hep gülmeni istiyorum. Hadi otur yerine.

0: Abla, sana bir şey söylemek istiyorum.
1: Önce iç, sonra konuşuruz. Şerefine.
0: Sıhhatine ablacığım.

0: Ablam ölüyor Murat. Şimdi çok iyiyim doktor.
1: Bir bardak su getirir misin? Saklayacak değilim. Durumunuz tehlikeli. Şimdiye kadar neden bir doktora görünmediniz?
0: Yalvarırım doktor. Kardeşim duymasın. Bu gece en mutlu gecesiydi onun.
1: İyi ama...
0: Yalvarırım. Söz verin, o anlamasın hiçbir şeyi. Gördün mü Lale, hiçbir şeyim yokmuş.
1: Gene de hastanede doktor arkadaşlarımın görmesini istiyorum. Çünkü benim ihtisasım değil.
2: Teşhisiniz doğru Murat Bey, kanser. Maalesef ciğerlerini tahrip etmiş. Durumu ümitsiz. Ancak 2-3 aylık ömrü var hastanın.
1: Günaydın Nazlı Hasta. Boşuna korkuttun bizi.

0: İki gündür ateşin normal. Taburcu olmaya hazırlan bakalım.
1: İyi bir aktör değilsiniz. Ben ölüme mahkum olduğumu biliyorum. Sizden bir ricam var. Ne olur Lale durumumu bilmesin.
0: Şu anda Lale'yi değil, kendini düşünmen lazım.
1: Lale benim için kutsal bir emanettir. Hayatımı ona adadım. Şu andaki korkum ölümden değil, Lale'nin durumumu öğrenip üzülmesinden. Söz verin doktor, duymayacak değil mi?
0: Sen bir meleksin.
2: Murat Bey, sizi ameliyathanede bekliyoruz.
0: Senin kadar cesur olmak isterdim.

0: Motor komple gitmiş.
1: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
2: hesap kırdık.
1: Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
2: Hesap kurdu.
3: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
4: Trendyol büyük indirim günlerinde peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala. Alışverişin kahramanı ol. Hadi uygulamaya.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
8: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
9: Bu da hala peşimde.
10: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
11: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
12: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek yatıştır.
13: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Tervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Tervol'le yıkandı.
14: Boyfriendiyle gitti.
15: Ne friendiyle?
14: Yani sevgilisiyle gitti.
16: He, ne oluyorsun be?
14: Öp. Hayatımıza karışma hakkını kim verdi sana?
17: Bizi gariban gördüler. Dalga geçtiler.
18: Hadi! Gülün! Gülün hadi!
14: Bırak ablamı, bırak! Hoş gelmişsin Kerim abi.
19: Ne olur bir şeyler yap.
10: Bütün gazeteler bu olaydan bahsediyor.
14: Ocağa odun atarsanız iyi edersiniz. İçinizden bana yardım edecek bir kişi yok mu?
1: Kusura bakmayın bacı.
14: Ben pes ettim.
15: Bu hanımı İstanbul'a götür, evine teslim et.
4: Bırakın, bırakın, bırakın gitsin.
14: Sibel Hanım döndü. Ah, Sibel'im, kızım.
15: Kasabın kızını iste ana.
14: Ben bu minibüste çalışan Kerim'i arıyorum.
1: Onun bugün düğünü var.
6: Ahmet kızı Ayşe'yi şahitlerin huzurunda.
11: Mavi Mavi, yarın 16.15'te TV4'te.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Bazı şeyler böyledir. Modası hiç geçmez.
5: Tecrübeyle sabit.
6: Modası geçmeyen lezzet, al beni.
7: Çikolata, bisküvi, karamel, uyuma be. Al beni, al.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
10: Her nesnenin ikinci bir şansa ihtiyacı var.
11: Geri dönüşüme inanılmaz büyük bir ilgim vardı. Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
10: Serkan Şerefhanoğlu yeniden kullanabilmeyi sanatla harmanlıyor.
11: Benim bir tabloyu oluşturma sürecim ortalama 2 ay gibi bir zamanla gerçekleşiyor. Ve her tablonun üzerinde minimum 100.000 parçadan oluşuyor.
10: Yaşamın devamlılığı için sürdürülebilir hayat.
11: İnsanların çöp diye nitelendirdiği, materyallerin ikinci bir hayata kavuşabileceğini kendim gördüm ve insanlara göstermeye çalıştım.
10: Sürdürülebilir hayat, pazar 13'te, TV4'te.
0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
12: Trendyol büyük indirim günlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatları yakala, alışverişin kahramanı ol. Hadi uygulamaya.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
13: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
14: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
15: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek yatıştır.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
16: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı.

0: kez bir Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: O, hayata birçok mesleği deneyimleyerek başladı.
3: Televizyon tamirciliğinde çalıştım, elektrik, elektronik, otomasyon şirketinde çalıştım, bakırcıda çalıştım, büfede çalıştım, tabii en sonunda hamallık mesleğine çalıştım.
2: Zorluklar karşısında azminden vazgeçmedi.
3: Hamallığın zorluğunu gördükten sonra sınıfın ön tarafına geçtim. Daha böyle çalışkan arkadaşlarla oturup kalkmaya başladım. Bana yapamazsın diyen, başaramazsın diyenlere inat, ben asla pes etmedim, çalışmaya devam ettim ve başardım.
2: Benim hikayem, Doktor Muhammed Bilici'nin hikayesiyle cumartesi 12.30'da TV4'te.
3: Benim hikayem Hamal Muhammed olarak başladı. Doktor Muhammed olarak geçmişe döndüğümde o zamanki Hamal Muhammed'e şunu demek isterdim. Aferin koçum, doğru yolda devam et.
1: Yol büyük indirim günlerinde Lego, Çocuk Akademi, Yükselen Zeka, Dikkat Atölyesi yayınlarında 500 TL ve üzerine 250 TL indirim. Hadi uygulamaya. Yaşanacaksa
4: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
5: yaşanacak. Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol ile yıkandı.
1: Trendyol büyük indirim günlerinde kozmetikte seçili markalarda 1500 TL ve üzerine 500 TL indirim fırsatını kaçırma. Hadi uygulamaya.
0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
7: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresi ile saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
8: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
9: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
10: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
11: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
10: Üzüm.
11: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
10: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
11: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
10: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
11: Ceviz de buna çok yakışır bence.
10: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
11: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
2: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfümü.

0: serini tamamla. Yaşanacaksa, yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
0: Yaşanacaksa, yaşanacak.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
5: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Active Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Trendyol büyük indirim günlerinde Madame Coco, BS2, Auma ve Bofigo ürünlerinde 1000 TL'ye 300 TL kupon fırsatını yakala. Hadi uygulamaya.
8: Ablamın hastalığı çok üzüyor beni.
9: Üzüntüm boşuna. Ablan iyileşecek Lale.
8: Hayatını benim için harcadı. Yemedi yedirdi, giymedi giydirdi. Ona bir ömür borçluyum ben. Bir şey olursa yaşayamam. İmkansız yaşayamam Murat.
9: Bana inan Lale. Ablan yaşayacak.

0: Gösterdiğiniz bu ilgi, benim için yorulmanız, hastane masrafları... Bilmem ki biz bu minnet yükün altından nasıl kalkacağız.
1: Belli olmaz. Belki bir gün ben de senden bir şey isteyebilirim. Hoş geldin Lale. Beni konsültasyona bekliyorlar. Ablanın son durumunu görüşeceğiz.
0: Bugün daha iyi gördüm seni abla. Üstelik bir başkalık da var sende. Saçımı değişik taradım. Çok yakışmış. Dokunma ona. Solmuş ama ablacığım. Benim için hala taze. Sakın tılsımlı bir çiçek olmasın bu. Bir bakıma öyle küçük. Mutluluk getirdi bana. Senin mutluluğun en çok beni sevindirdi abla. Anlat bu çiçeğin hikayesini ne olur. Seviyorum Lale. Tarifsiz duygular içindeyim. Sevdiğim adam... Evet abla, sevdiğin adam. Murat. Doktor Murat'a aşığım ben. Nasıl oldu ben de anlayamadım. Ölümsüz bir sevginin içinde buldum kendimi. Şimdi iki sevgilim var. Murat ve sen. Ne oldu Lale? Ağlıyor musun?
2: Sevinçten ablacığım. Mutluluktan.
3: Bir mucize bu. İnanılmaz bir olay. Yaralar hemen hemen kapanmış. Oysa iki ay önce ölüme mahkum bir hastaydı.
4: İlk konsültasyonda yanılmış olamayız.
5: Hastayı iyileştiren, hatta tıbbı yanıltan bu mucize nedir acaba?
6: Bu mucizeyi ben biliyorum efendim.
1: Söyleyin Oya Hanım.
6: Nevin Hanım Murat Bey'i seviyor efendim.
1: Yo, hayır, imkansız bu. Olamaz çünkü ben...

0: Şimdi her şey anlaşıldı. Nevini mezardan sana olan aşkı kurtarmış Murat.
1: Yok, kimse isteyemez bunu benden. Kardeşini seviyorum çünkü. Onunla evleneceğim. Anlayın beni. Kardeşini severken ablasıyla evlenmem ikinci bir cinayet sayılmaz mı?
0: Haklısın oğlum. Ama gerçek şu ki Nevin Hanım'ın yaşaması senin elinde. Kararını kendin ver, yolunu sen seç.
2: Ah, oh, affedersiniz. Toplantınız bitti sanmıştım.
0: Gel kızım. Biz de çıkıyorduk zaten.
2: Nevin nasıl Murat?
3: İyi, inan ki çok iyi Lale.
2: Oh, çok sevindim, bunu kutlamalıyız. Sabaha kadar eğlenmek istiyorum.
3: Evet, buna benim de ihtiyacım var Lale.
4: Sensiz saadet neymiş?

Ne yapsam silemem ki. Sensiz saadet neymiş?

0: ömrüm seni sevmekle nihayet bulacaktır.
1: Yalnız senin aşkınla ruhum solacaktır.
0: Son darbeyi kalbim yine ismin olacaktır.
1: Yalnız senin aşkınla ruhum solacaktır.

Niye ağlıyorsun ablacığım? Gitti. Giden kim abla? Murat. Bugün bana veda etti. Gitmesin diye yalvarmak, ayaklarına kapanmak istedim. Yapamadım. Giderken içimden bir şey koptu sanki. Biliyorum onu bir daha hiç göremeyeceğim. Onsuz yaşamam imkansız Lale. Bana hayat veren oydu. Göreceksin ablacığım. Bunu yapabilir misin? Evet abla. Sana getireceğim onu, yemin ederim.

0: Duydum ki gidiyormuşsun.
1: Gitmiyorum, kaçıyorum.
0: Kaçmakla neyi düzeltebilirsin? Ablam seni seviyor. Onu yaşatan da bu. Merhamet et. Zaten kaç günlük ömrü kaldı. Ölünceye kadar olsun onu avutmaktan ne zarar göreceksin?
1: Yapamam bunu. Seni bu kadar severken başkasıyla evlenemem, ona karım diyemem.

0: yerinden isteyemezsin.
1: Peki Murat. Git öyleyse.

0: Giderken şunu bil ki, arkanda iki ölü bırakıyorsun Murat.
1: İki değil, üç ölü. Sensiz yaşar mıyım sanıyorsun? Sensiz yaşayabilir miyim söyle?

0: aldığınıza çok memnun oldum doktor.
1: Dün geceden sonra gidemezdim ki. Çok düşündüm bir takım şeyleri. Sonu ne olursa olsun... karar verdim seninle konuşmaya.
0: Evet Murat Bey.
1: Gittikçe iyileşiyorsun Nevin. Bana cesaret veren de bu oldu işte.
0: Her şeyimi size borçluyum doktor.
1: Hatırlarsan... bir gün karşılık olarak senden bir şey isteyeceğimi söylemiştim. Bak Nevin... ben de senin gibi anasız babasız büyüdüm. Bir yuvanın hasretini çektim. Seveceğim kadının da tabii.
0: Evet.
1: Nihayet o kadını buldum. O kadın...
0: abla! O kadın sensin abla!

0: evlenmek istediğinizi söyleyin lütfen.
1: Evet Nevin. Benden evlenir misin?

Kimse el sürmesin, binmesin bu sandalı.

Seni çok arayacağız reis. Gitmen şart mıydı evlat? Gitmiyorum, kaçıyorum ben. Kalırsam verdiğim sözde duramam. Lale'yi sevdiğimi bütün dünyaya haykırırım. Anlıyor musun?

0: Aykırı.
1: Benim için yaptıklarını unutmayacağım. Kendine iyi bak. Sık sık yaz, olur mu? Her gün ablacığım. Her gün yazacağım. Allah'a ısmarladık Lale. Güle güle ablacığım. Güle güle enişte.

0: Yolculuğumuz iyi geçti Lale. Kasabamızın adı Kirazlı. İsmi gibi tatlı bir yer. Enişten bahçeli güzel bir ev tuttu. Bilsen kardeşim kocamı ne kadar seviyorum. Bir erkeğe böyle bir aşk, işten gelen bir bağlılık duyacağımı asla ummazdım. Enişten kendini işine verdi Lale. Bazen günlerce yüzünü göremiyorum. Hastalarının çoğu fakir. Ama onu o kadar çok seviyorlar ki. Enişten çok dalgın Lale. Üzgün gibi sanki. Yorgunluktan mı dersin? Hep bizden bahsettim. Tek üzüntüm senden uzak olmak. Stajım nasıl geçiyor merak ediyorum. Ne olur bana sık sık yaz kardeşim.
1: Bu akşam beraber yemeğe çıkalım mı?
2: Yapılacak işlerim var Vedat.
1: Her zamanki gibi değil mi? Neden aramıza aşılmaz bir duvar koyuyor, sana yaklaşmama, yardım etmeme mani oluyorsun?
2: Bana kimse yardım edemez. Acımı biliyorsun, tek arkadaşımsın. Ne olur Vedat, hep öyle kalalım.
1: Peki Lale. Seni kaybetmektense arkadaşın olarak kalmaya razıyım.

0: sen daha uyumadın mı Nevin?
1: Uykum kaçtı. Lale'den bugün de mektup gelmedi. Bir senedir hiç aksatmamıştı. İki aydır haber alamadım. Lale'ye mektup yazar mısın? Eniştesisin, sayar seni. Yazacak mısın Murat?
0: Yazacağım. Uyumaya çalış sen hadi. Allah rahatlık versin.
1: Sana da.

0: Lale, Lale ne olursun bize yaz.
1: Haklısın sevgilim. Sizleri ihmal ettim. Peki, yazacağım.

Bak Özcan, baban mektup göndermiş. Belki onu hiç tanıyamayacaksın. Hiç olmazsa kokusunu duy yavrum.

0: Nasılsın arkadaşım? Hı? Bak! Sana kocaman bir tüfek getirdim.
1: Gene mi oyuncak Vedat? Şımartacaksın oğlumu.
0: Benim arkadaşım asla şımarmaz. Değil mi Özcan?
2: Özcan! Hadi yavrum, uyku saatin geldi.
3: Peki dadıcığım.
0: Böyle bir oğlum olmasını ne kadar isterdim.
1: Vedat!
0: Gene başlamam, merak etme. Seni hastaneye götürmeye geldim.
4: Beni beklememeni söylemiştim sana. Hem yemeğini de yememiş.
1: İştahım yoktu.
4: Olmalı. Zorla yemelisin. Vaktinde uyumalısın. Yaşamalısın sen Nevin. Elimden gelse, seni asırlarca yaşatırdım. Çünkü seni yaşatmak için neler feda ettiğimi bilemezsin. Bilemezsin Nevin. Bilemezsin!
1: Murat, çok içmişsin bu gece.
4: Evet, içtim. Kutladın bu gecemi. Biliyor musun nereden geliyorum? Geldiğim yeri söyleyeyim. Ahırdan. Ben altın parmak doktor Murat, ahırdan geliyorum. Kutlanmaz mı böyle bir gece? Söyle, kutlanmaz mı?

0: Lale bir tane. Enişten çok değişti. Murat'ı görsen tanıyamazsın artık. Onu eriten, bir türlü çözemediğim gizli bir dert var içinde. Sigara ve içkiye o kadar kaptırdı ki kendini ne yapacağımı şaşırdım. Niçin içiyor? Neden derdini açmıyor bana? Benim de, onun da sana ihtiyacımız var. Yalvarırım, hemen buraya gel Lale.
1: Geliyorum abla. Derhal geliyorum.

0: Hoş geldin Lale.
1: Hoş bulduk enişte. Vedat'ı hatırladınız herhalde.
0: Evet.
1: Sözlü mü? Eline sağlık ablacığım, çok güzel olmuş.
2: Afiyet olsun güzelim. Yarına ne var biliyor musun?
1: Biraz mı yoksa?
2: Hem de yumurtalı. Seni şişmanlatmadan göndermem buradan.
1: Ancak iki gün izin alabildim abla. Vedat'ın da işleri var. Buraya sizi görmeye, rızanızı almaya geldik. Ailemizin tek erkeği eniştem. Kuracağımız yuvaya ne dersiniz enişte?
0: Kusura bakmayın çocuklar. Sinirlerim bozuk bugünlerde.
2: Yorgunluktan tabii. Lale, akşamları bahçemiz çok güzeldir. Vedat'la çıkıp dolaşsanıza biraz.
0: İyi olur. Hadi Lale.
1: Özür dilerim Vedat. Seni de oyunuma alet ettim.
0: Zorlamadın ki beni. Yardım etmek istedim sana. Yalnız onu biraz fazla üzmüş olmuyor musun?
1: Ya ben? Ben üzülmüyor muyum sanki? Trenden inince zor tuttum kendimi. Dayanamadım. Mesafeler, seneler girebilir mi aramıza? Kollarına atılmak, göğsünde ağlamak istedim.
0: Hala ağlamak istiyorsan buradan uzaklaşalım Lale. Çünkü o pencerede.
2: Birbirlerine ne kadar yakışıyorlar değil mi Murat?
3: İnanamıyorum bir türlü.
2: İnanmadığın nedir?
3: Lale'yi büyütemedim hala gözümde. Bu kadar kısa zamanda değişmesi... hele aşık olması şaşırtıyor beni. Sanki dün gibi her şey.
2: Dünden bugüne çok şey değişti.

0: Onu her gün biraz daha çökmüş görüyorum. Ben yaramadım ona. Benimle niye evlendi dersin Lale?
1: Zorla varmadın, istedi aldı.
0: Evet. Mezardan çıkardı beni.
1: Abla.
0: Kardeşimsin, saklayacak değilim. Evlendiğimizden bu yana bir gün bile vücudumdan faydalanmadın. Hep ayrı odalarda yattık.
1: Sana kötü mü davranıyor?
0: Yok. Adeta bir çiçek gibi ihtimam gösteriyor. Ne kadar sinirli de olsa bana şefkatle davranıyor. Her sözümü yerine getiriyor. Ama sanki beni sevmiyor da sevmek için kendini zorluyor.
1: Bunlar senin kuruntun ablacığım.
0: Bilir misin? Sensiz geçen günlerimde hep resminle dertleştim. Bazı da ağladım resminin karşısında.
1: Ağlamak, üzülmek sana yaramaz abla. Hem zamanla...
0: Zamanım kalmadı artık Lale.
1: Abla, o ne biçim laf? Eskisi kadar kuvvetli değilim. İçimde bir ateş söndü sanki. Artık ben size misafirim Lale.
0: Neler söylüyorsun abla? Beni buraya üzmek için mi çağırdın?
1: Hayır yavrum, gözümün önünde eriyip giden enişten için çağırdım. Bir çare buluruz sandım onun bu haline.

0: Vedat nerede, gördünüz mü?
1: Yarın için dönüş biletlerinizi almaya gitti.
2: Bak oyun bozana, beni kestirecekti.
0: Hadi enişte.
2: Madem ki o yok, bu vazife sana düşüyor.
0: Enişte, bu su içilir mi?
3: İçilir.

0: ablamın hastalığı nasıl oldu enişte?
1: Sen de doktorsun. Bu hastalık tamamen geçmez. En kuvvetli ilacı moraldir.
0: Eğer ablamın morali bozuksa sebep sensin enişte. Ona güç veren sendin.
1: Ben de verecek hiçbir şey kalmadı.
0: Neye yaradı o zaman? Ben ablamı yaşatırken seni öldürmek istemedim Murat.
1: Yarama neşter vurma doktor.
0: Yaralar kapanır, insanlar değişir. Ben de değiştim. Bak, küçük sevgili büyüdü enişte.
1: Evet, görüyorum.
0: Söz ver bana, değişecek eski doktor Murat olacaksın. Bunu senden düğün hediyem olarak istiyorum.

0: Şişli'de bir muayenehane açmak istiyorum. Ne dersin?
1: Çok iyi olur tabii.
0: Ama beraber.
1: Ben hiçbir şeyimi hiç kimseyle paylaşamam Vedat.
0: Anlıyorum Lale.
1: Girin.
2: Lale Hanım, size bir telgraf var.

Seni ben çağırtmadım güzelim. Bilirsin, üzüldüğünü görmek ölümden de acı gelir bana. Sakın eniştene kızma. Yalnız şunu bilmeni istediğim için yazdım bu mektubu. Ablan hiç acı çekmeden göçecek bu dünyadan. Murat başucum da şefkatlerin en büyüğünü gösteriyor bana. Kısa ömrümden taşıyacak kadar mutluluk doluyum. Bu mutluluğu eniştenle sen verdiniz bana. Gözündeki her damla yaşın bana öbür dünyada ıstırap vereceğini unutma sakın. Elveda benim güzel kardeşim. Oradaki senin resmindi galiba kızım. Doktor bey giderken almış olacak. Son vazifesini yaptıktan sonra onu bir daha kasabada göremedik.

0: bir tane daha verir misin?
1: Para!
0: Param kalmadı. Borcum olsun.
1: Sen kimsin ki borcun olacak be? Ara bakalım ceplerini. Çıkar belki.
0: Yok param.
1: Bakayım şu resme. Bir şişeye fit olalım, ne dersin?
0: Dokunma! Dokunma!
2: Başın sağ olsun kızım. Tanrı geride kalanlara sağlık versin.
3: Geride kalanlar için de endişeliyim. Eniştemin izini kaybettim. Acaba sana uğradı mı diye soracaktım.
2: Yok, uğramadı. Gidiş o gidiş yavrum. İkinizi birden kaybettim zaten, tadım tuzum kalmadı. Balıklarınız da öldü bu arada.
3: Acılar üst üste geldi. Eniştemin bir delilik yapmasından korkuyorum.
2: Kötü şeyler düşünme, onu ben de ararım.
3: Bulursan ona de ki...
2: Evet yavrum.
3: Allah'a ısmarladık Salih Reis.
2: Güle güle kızım.

Yeah, let's just check it.

0: Hocam.
1: Hayır. Benzettiniz beni. Hayır.
0: Durun Murat Bey.
1: Rahat bırakın beni, tanımıyorum sizi.
0: Ama ben sizi tanıdım hocam.
1: Beni görmemiş olun lütfen. Beni gördüğünüzü hiç kimseye söylemeyeyim Vedat
0: Ama
1: Bey.
0: Hocam...
1: Yok. Söz ver. Şeref sözü ver bana.
0: Peki hocam, söz veriyorum.
1: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.

0: Dede ne yapıyorsun?
1: İnternette fiyatları karşılaştırayım dedim. Akımlara kapılmışım. Durdurabilirim ki kendimi.
0: Ah Engin Bey, bir bonuslu olamadınız.
1: Bonuslu olsanız torununuzun okul alışverişini rahatça yapar.
0: 7000 TL'ye varan da bonus kazanırdınız.
2: Okul alışverişlerine toplam 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'ten kampanyalara katılın.
3: Motor komple gitmiş.
4: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap kredi. Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap kurdu.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
6: Tavuk dünyası.

0: Burası Türkiye'nin en sevilen tavuk restoran zinciri. Bizi böyle içten sevdiğiniz için teşekkür ederiz.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Trendyol büyük indirim günlerinde kozmetikte seçili markalarda 1500 TL ve üzerine 500 TL indirim fırsatını kaçırma. Hadi uygulamaya.
4: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Active Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Al başına cezai işin yoksa.
6: Buralarda ne işi varmış?
5: Bilmem.
7: Her gün ne bu be? Gideceksin diye mayne oluyorsan bilelim.
5: Geldi mi davet kağıdın?
8: Cebimde kapı gibi. Hmm. Heidelberg'de Tiftruk matbaası.
6: 1700 lirayı cebine at, sonra kaybettim diye ağla.
9: O korku ile nasıl kaçtığımı bilmiyorum. Öksüzler ve yetimler yurdunda büyüdüm.
8: Gitme günün yaklaştı galiba, yol hazırlığı mı?
5: Yok, evde bulunsun. Günümün yarısı burada geçiyor. İne çıka eşiğini aşındırdım senelerdir. Zeynep'i sokaklara bırakamam. İnsan geçinen canavarlara parçalatamam.
6: Ya ne yaparsın?
5: Evlenirim be!
7: Avustralya hikayesi kapandı demek.
5: Yo yo, beraber gideceğiz Zeynep'le.
9: Çocuğumuz bize benzemeyecek, analı babalı büyüyecek.
5: Kız mı oğlan mı?
9: Oğlandı. Yeter ayağına bağ oldum. Benimle oldukça asla gidemeyeceksin.
5: Şunun klişesini yaptır çabuk, ikimiz de büyütsünler.
1: Umut Dünyası, yarın 13.45'te TV4'te.

0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Trendyol büyük indirim günlerinde Lego, Çocuk Akademi, Yükselen Zeka, Dikkat Atölyesi yayınlarında 500 TL ve üzerine 250 TL indirim. Hadi uygulamaya.
2: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
3: Ve bit kararı geldi. Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
4: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi. Yaşanacaksa
5: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
6: Yaşanacak. Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
7: Her nesnenin ikinci bir şansa ihtiyacı var.
8: Geri dönüşüme inanılmaz büyük bir ilgim vardı. Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
7: Serkan Şerefhanoğlu yeniden kullanabilmeyi sanatla harmanlıyor.
8: Benim bir tabloyu oluşturma sürecim ortalama 2 ay gibi bir zaman.

0: çalıştım.
1: Sürdürülebilir Hayat, Pazar 13'te, TV4'te.
2: Trendyol büyük indirim günlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatları yakala. Alışverişin kahramanı ol. Hadi uygulamaya.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
2: Ay bunu da dök dur, köpüğü sönüp gidiyor.
1: O zaman

0: konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Seyri yıkar geçer.
1: Trendyol büyük indirim günlerinde Madame Coco, LS2, Auma ve Bofigo ürünlerinde 1000 TL'ye 300 TL kupon fırsatını yakala. Hadi uygulamaya.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
4: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
5: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
6: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
5: Üzüm.
6: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
5: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
6: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
5: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
6: Ceviz de buna çok yakışır bence.
5: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
6: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
4: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
1: Trendyol büyük indirim günlerinde peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala. Alışverişin kahramanı ol. Hadi uygulamaya.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
8: Abi, ne yapıyoruz biz şu an?
9: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
10: İkisi birlikte çok iyi.
11: Tıpkı bizim gibi.
12: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider.

0: Tepsiyle hepsi güzel.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
4: O hayata birçok mesleği deneyimleyerek başladı.
5: Televizyon tamirciliğinde çalıştım, elektrik, elektronik, otomasyon şirketinde çalıştım, bakırcıda çalıştım, büfede çalıştım. Tabii en sonunda hamallık mesleğine çalıştım.
4: Zorluklar karşısında azminden vazgeçmedi.
5: Hamallığın zorluğunu gördükten sonra sınıfın ön tarafına geçtim. Daha böyle çalışkan arkadaşlarla oturup kalkmaya başladım. Bana yapamazsın diyen, başaramazsın diyenlere inat. Ben asla pes etmedim, çalışmaya devam ettim ve başardım.
4: Benim hikayem, Doktor Muhammed Bilici'nin hikayesiyle cumartesi 12.30'da TV4'te.
5: Benim hikayem Hammal Muhammed olarak başladı. Doktor Muhammed olarak geçmişe döndüğümde o zamanki Hammal Muhammed'e şunu demek isterdim. Aferin koçum, doğru yolda devam et.
6: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
9: Yaşanacaksa yaşanacak. İkisi birlikte çok iyi.
10: Tıpkı bizim gibi.
0: Pepsi ile hepsi güzel.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: En tatlı sabahlar, Choco Krem'le başlar, Choco Krem.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
9: Yaşanacaksa yaşanacak.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
9: Yaşanacaksa yaşanacak.
12: Trendyol büyük indirim günlerinde Ergan, Nişantaşı Shoes, Tony Black ve Rickon markanın seçili ürünlerde %30'a varan indirimleri yakala. Hadi uygulamaya.
13: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
14: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
13: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
14: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
13: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
15: Çocuğun kurtulması hemen hemen bir mucizeye bağlı. Beyni tahrip olmuş.
16: Yapacağımız müdahale lüzumsuz, fayda sağlamayacaktır.
15: O halde beklediğimiz mucizeyi yaratacak bir tek kişi tanıyorum. Vaktiyle hocanızdı. Yaptığı başarılı beyin ameliyatlarını hala hatırlarız.

0: Murat Akola.
1: Evet. Ama maalesef nerede olduğu bilinmiyor. Ne yazık ki şu anda Lale Hanım'ın çocuğuna ondan başkası yardım edemez.

0: Hiç ümit yok değil mi?
1: Var.
0: Yalvarırım, doğruyu söyle bana.
1: Oğlunu yalnız tek bir kişi kurtarabilir Lale.
0: Kim bu?
1: Seni ona götüreceğim. İşte mucizeyi yaratacak adam orada. Hadi, vakit kaybetme. Git ona.

0: Murat çoktan öldü.
1: Hayır, Doktor Murat ölmedi. Unuttun mu? Ben senin küçük sevgilinim. Benim oğlum. Hayatı tehlikede ve onu ancak sen kurtarabilirsin.

Lisesi'nde bahçede pazar ayinine denk geldik. Şanslıyız. Her pazar böyle bir ritüel varmış. Görmüş olduğunuz gibi ikonalarla beraber Hazreti İsa'yı temsil eden bazı resimlerle birlikte böyle bir geçiş töreni yapıyorlar. San Francisco Kilisesi'nin bahçesini şöyle bir turluyorlar. Bir daire çiziyorlar ve tabii ki havai fişekler atıldı. Aynı zamanda balonlarla yola çiçekler serpiyorlar ve ciddi anlamda saygı dolu bir durum söz konusu burada ve bu töreni bizler de izliyoruz, takip ediyoruz. Her pazar San Francisco Kilisesi'nin bahçesinde bu tören yapılıyormuş. Bize de böylesine güzel, keyifli bir an denk geldi, tesadüf ettik diyoruz ve sizi bu törenle baş başa bırakıyoruz.

0: havai fişekler atıldı burada.
1: Aynı zamanda balonlar, ikonalar, Hazreti İsa'ya ait bazı ikonalar da burada sergileniyor, resimleri. Ve son derece huşu ve saygı hakim. Her pazar günü burada yapıyorlarmış. Havai fişekler atılıyor. Bakın. Havai fişekler atılıyor.

0: Kilise bahçesindeki turdan sonra Perulular dans ediyor. Bu dansın bir özelliği var. Geleneksel İnka dansları bunlar.
1: Görmüş olduğunuz gibi özel kıyafetler giymişler ve bu dans kostümleriyle tabii ki bu anları ölümsüzleştiriyorlar. Şunu da ifade etmekte yarar var. Hristiyanlıkla karışık bir İnka dansı. Öyle zannediyorum. Hakikaten çünkü evet, bakar mısınız? Şu anda hemen dönüyoruz. Bakın şu anda canlandırma ve burada bir ritüeli canlandırıyorlar kostümleriyle, maskeleriyle. Bu ilk kez burada gördüğümüz, aynı zamanda İnka kültürüne de ait bir dans, öyle zannediyorum.
0: Ve manastırın içine geçiyoruz.

Manastır aynı zamanda yeraltı mezarlarına da sahip. San Francisco Manastırı'nı geziyoruz.

0: Manastır turumuzun ardından acıkıyoruz ve bir öğlen yemeği molası veriyoruz.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, Lima turumuz devam ediyor. Şimdi bu keyifli günün tam ortasında bir mola veriyoruz. Bu mola yemek molası elbette ve Peru'nun geleneksel yemeklerini tatma zamanı. Tabii ki karnımız biraz acıktı. Bakalım Peru'da mutfak nasıl, neler servis edecekler bizlere, merakla bekliyoruz. Ve ne yapıyorsak sizler için diyor, şimdi öğlen yemeği zamanı diyoruz.
0: Geleneksel Peru yemeklerinden biri sevişe. Deniz ürünleriyle yapılan bu eşsiz yemek nasıl yapılıyor derseniz, buyurun izleyin.
1: Peru'nun geleneksel bir yemeği ceviche, bizdeki levrek marini andırıyor. Öncelikle levrekleri küp küp doğradı, sonra o levreklerin üzerine tuz attı. Sonra nane koydu, naneden sonra karabiber koydu, biraz baharatlardan serpti. Ve şili sos serpeleyip ondan sonrasında şöyle bir harman yaptı. Yaklaşık 4 tane 5 tane lime'ı, yani küçük limonu sıktı ve levrek etini bu tuzla, limonla, o soslarla öldürdü. Ondan sonra da soğan attı içine ve soğandan sonra da şöyle yine bir karıştırma yapıp servis etti. Ne ile servis etti derseniz, mısırlarla, patatesle ve yeşillikle servis ediliyor. Ceviche işte şu anda gördüğünüz gibi yenmeyi bekliyor. Yiyeceğiz inşallah değerli izleyenler. Hakikaten ne yapıyorsak sizler için, Peru'ya geldiğinizde ceviche yemeden dönmeyin diyoruz. Özellikle deniz ürünü seviyorsanız, sushi'den hoşlanıyorsanız ceviche mükemmel diyorlar. Bakalım öyle mi?
0: Karnımızı doyuruyoruz ve tura devam ediyoruz. Burası Altın Müzesi.
1: İspanyol bir iş adamının, bir soylunun yıllar evvel İnkalardan da önce dönemden kalma altın koleksiyonlarını ve çeşitli araçları, gereçleri bağışlamış olduğu özel bir koleksiyon Altın Müzesi. Ve bizler de merak içinde şu anda müzenin kapısındayız. Gelin içeri bakalım, göz atalım. Neler var, neler yok içeride.
0: Altın Müzesi'ni tüm detaylarıyla gezeceğiz ama öncesinde üst kattayız. Bu üst kat özel bir koleksiyona sahip. Tam 28 bin parça görüyoruz burada.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, şu anda müzenin içindeyiz. Tabii ki bu müze bir altın müzesi. Az sonra altınları göreceğiz ama öncesinde bu güzel müzenin bir başka noktasındayız. Özel bir koleksiyon odası burası. Tam 28 bin parça özel koleksiyon var. Yani neler var? Tüfekler var, kıyafetler var, kılıçlar var. Eski dönemden kalma birçok değerli eser var. Tam 28 bin parça eserin burada sergilendiğini görüyoruz. Burayı sizler için görüntüleyeceğiz. Hemen ardından da altınların olduğu alana geçeceğiz.

0: Altın Müzesi'ndeki gezimizi tamamlıyoruz ve harika bir manzarada Miraflores'de akşamı bekliyoruz. Gün batımı Miraflores'de yaşanır derler. Lima'da biz de bu ritüele kapılıyoruz. Günü batırıyoruz ve akşamı buluyoruz.
1: Gerçekten çok farklı bir kültürü yaşamaya devam ediyoruz. Sabah başladığımız noktadayız. Şu anda bulunduğumuz nokta Miraflores bölgesi. Lima'nın güzel, zengin alışveriş merkezleriyle, otellerle dolu, restoranlarla dolu bir bölgesi. Görmüş olduğunuz gibi Pasifik Okyanusu'nun eşsiz manzarası da bize eşlik ediyor. Şimdi gün batımını burada takip edeceğiz, günü batıracağız ve akşam da bir planımız var. Akşamki planımız ise Peru dansları ve Peru'nun geleneksel eğlencesini yaşamak. Akşama birazcık daha var. Burada keyifli bir kahve zamanı, kahve molası ve gün batımı diyoruz. Lima turunu sürdürüyoruz.
0: Keyifli bir yemek eşliğinde Peru danslarıyla tamamlayacağız ilk günü.
1: Öncelikle harika yemekler, Peru'ya özel, yöresel ürünler ve o güzel yemekleri tattık. Sonrasında ise işte görmüş olduğunuz gibi Peru halk danslarından örnekler söz konusu. Ve burada Peru bölgesinin tamamına yayılan, farklı bölgelerdeki farklı kültürleri ve folkloru anlatan gösterileri hep beraber takip edeceğiz. Bakalım bu gösterileri beğenecek misiniz diyoruz ve karşınızda Peru halk dansları.

0: şu telefonu.
1: Ay ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
2: Okullar açılıyor.
1: Evet. Okul masrafları da gelecek.
3: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
4: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın, 3 aya varan taksitlerle okul alışverişinde rahatlayın.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder, sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
6: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
5: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni magnum.com.tr ya da...

0: Vida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Şeniz yok, boyfriend ile gitti.
3: Ne friend ile?
2: Yani sevgilisiyle gitti.
4: Hey, ne oluyorsun be?
3: Dört.
2: Hayatımıza karışma hakkını kim verdi sana?
5: Bizi gariban gördüler. Dalga geçtiler.
3: Hadi, gülün, gülün hadi.
2: Bırak ablamı, bırak. Hoş gelmişsin Kerim abi. Ne olur bir şeyler yap.
6: Bütün gazeteler bu olaydan bahsediyor.
2: Ocağa odun atarsanız iyi edersiniz. İçinizden bana yardım edecek bir kişi yok mu?
7: Kusura bakmayın bacı.
2: Ben pes ettim.
8: Bu hanımı İstanbul'a götür, evine teslim et.
9: Bırakın, bırakın, bırakın gitsin.
2: Sibel Hanım döndü. Ah, Sibel'im, kızım.
10: Kasabın kızını iste ana.
2: Ben bu minibüste çalışan Kerim'i arıyorum.
7: Onun bugün düğünü var.
11: Ahmet kızı Ayşe'yi şahitlerin huzurunda.
12: Mavi Mavi bugün 16.15'te TV4'te.
13: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

0: Türkcell Van'da 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla hemen Türkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Ne belki ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: İzlerim.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
3: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
2: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
3: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
4: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
5: Türk Selman, popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

0: Türkcell Van'da 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla hemen Türkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Platin Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Active Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
3: Dede ne yapıyorsun?
4: İnternette fiyatları karşılaştırayım dedim. Akımlara kapılmışım. Durdurabilirim ki kendimi.
3: Ah Engin Bey, bir bonuslu olamadınız.
4: Bonuslu olsanız torununuzun okul alışverişini rahatça yapar.
3: 7000 TL'ye varan da bonus kazanırdınız.
5: Okul alışverişlerine toplam 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'ten kampanyalara katılın.

TV4'ten herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Can Yıldız. Bugün neredeyiz efendim? Bugün İstanbul Üsküdar sahilindeyiz. Bugün Üsküdar sahilinde şanslı yarışmacılarımızla birlikte yarışacağız. Bakalım bugünün şanslı isimleri kimler olacak? Ben de çok merak ediyorum diyelim efendim. Unutmayın ki ben İstanbul ve Türkiye'nin her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. O zaman hazırsanız başlasın.

0: Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz diyelim. Sizi tanıyalım. Niye böyle ekledin?
1: Ama bana bir şey sormadınız ki direkt.
0: Seni tanıyalım.
1: İsmim Şeyma, üniversite okuyorum, tıbbi görüntüleme. Ağrılıyım.
0: Ağrılısın. Kaç yaşındasın Şeyma?
1: 19 yaşındayım.
0: 19 yaşındasın, ağrılısın, İstanbul'da yaşıyorsun.
1: Evet.
0: Bu kadar.
1: Bu kadar.
0: Rakibini tanıyor musun?
1: Tanıyorum, arkadaşım. Okuldan.
0: Okuldan. Ne kadarlık bir arkadaşlarınız var?
1: İki buçuk ay.
0: Samimi misiniz?
1: Yani evet.
0: Ne kadar yakınsınız?
1: Yani bir arkadaşın ne kadar yakın olacağı.
0: Süper. Kadar ben bu arkadaşı bugün bir atacağım. Hemen gelelim rakibe. Efendim sizleri de tanıyalım.
2: Merhaba Zeynep, ben 18 yaşındayım. Sınıf arkadaşım. Ben de aynı bölümde okuyorum.
0: Tıbbi görüntüleme okuyorsun evet. Sen de. Sen neredesin Zeynep?
2: Ben Sinopluyum.
0: Sen Sinopluyum. Sinop var, ağrı var. Çok güzel. Arkadaşlar öncelikle hepinize hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz tekrardan. Şimdi sizler şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevap verenle birlikte bir üst etaba geçeceğiz. Zeynep, sence kim kazanır?
2: Ben kazanırım.
0: Kesin.
2: Kesin.
0: Rakibinin şansı var mı?
2: Yok.
0: Bakayım Şeyma'ya, öyle duruyor sanki.
2: Sıfır.
0: Hadi bakalım. Şeyma'ya şansı bilemiyorum sanki. Şansı çok ihtiyacı olacak senin karşında.
2: Olacak ama şansında dileyim arkadaşım.
0: Hadi dileyelim. Şeyma, senin hakkında hiç iyi şeyler söylemedim
2: evet.
0: Zeynep.
2: Ben de arkadaşımızı gözden geçirmeyi düşünüyorum şu anda.
0: Arkadaşını gözden geçir çünkü... Bilmiyorum artık. Yani evet. Sen onu sonrasını düşünürsün. Sen peki kimin kazanacağını düşünüyorsun?
2: Ben benim kazanacağımı, kendimi kazanacağını düşünüyorum.
0: Kesinlikle düşünüyorsun. Evet. Şansı dilemiyorsun.
2: Dilemiyorum.
0: Süper efendim. O zaman iyi olan kazansın diyerek ilk sorumla başlıyorum. Hazır mısın?
2: Hazırım.
0: Heyecanlı mısın?
2: Hayır.
0: Hiç?
2: Yok.
0: Göreceğiz. Sen heyecanlı mısın Şeyma?
2: Heyecanlıyım ben ya.
0: Heyecanlısın. Evet. Hazır mısın?
2: Hazırım.
0: O zaman sorum geliyor efendim. Hangi hayvan ormanların kralı olarak bilinir? Şeyma.
2: Aslan.
0: Doğru cevap. Kocamın alkışlarını Şeyma'ya göndermiş olalım. Rakibi Zeynep alkışlıyordu Şeyma'yı. Neden alkışlıyorsun? O senin rakibi.
2: Arkadaşım da o yüzden biraz.
0: İkilemde kalıyor. Hem arkadaşım hem rakibi. Peki. Efendim 1-0'lık bir puan tablomuz var. Gelelim ikinci sorumuza. Fırına koymadan önce yufkası suda haşlanan börek türü hangisidir?
2: Zeynep. Su böreği.
0: Su böreği doğru cevap. Çok canım atışlarımızı bu sefer Zeynep için göndermiş olalım sevgili izleyenler. Bire birlik bir beraberliğimiz söz konusu. Su böreği sever misiniz?
2: Sevmem.
0: Çok güzel. Sen sever misin?
2: Ben de sevmem.
0: Ben çok severim ama gelelim üçüncü sorumuza. Efendim ilaçların insanlar üzerindeki etkilerini araştıran bilim dalı hangisidir? Butona bastınız mı?
2: Hayır.
0: Niye bastınızsınız? Ne bir şey nedir o? Çok kolaydır aslında. Tahmin edin. Mesela ne olur?
2: Eczacı olabilir mi?
0: Efendim?
2: Eczacı.
0: Ama butona basmadan ben cevapları alamıyorum.
2: Evet. Eczacı.
0: Eczacı ilaçlarımızı satar. Sadece şu anlık maalesef. Yanlış cevap. Geldik Şeyma'ya.
2: Bilmiyorum.
0: Pas diyebilirsiniz pas. Arkadaşlar. Pas mı?
2: Evet.
0: Zeynep?
2: Pas.
0: Evet pas dedik. Cevabımız farmakoloji olacaktı. Duymuş muydun daha önce?
2: Duydum.
0: Ama sen duydun mu?
2: Duydum ben de.
0: Gerçekten mi?
2: Evet duydum.
0: Peki. Evet 2-1'e birlik beraberliğimiz devam ediyor. 3. sorumuza pas dedik arkadaşlar. Gelelim 4. sorumuza. Mücevher alınıp satılan küçük bir merkez olarak planlanan ve... Butona bastık ve durdum. Yani butona basana kadar ki okuduğum kadarıyla cevap almak durumundayız şu anda. Evet Şeyma.
2: Kuyumcu demek istiyorum.
0: Kuyumcu
2: değil.
0: Yanlış cevap. Zeynep'e de sorumuzu okumuş olalım tekrardan. Mücevher alınıp satılan küçük bir merkez olarak planlanan ve Fatih Sultan Mehmet zamanında İstanbul'da inşa edilmiş olan çarşı hangisidir?
2: Kapalı çarşı.
0: Kapalı çarşı. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Zeynep'e göndermiş olduk. 2-1'lik bir puan tablomuz var. Risk aldın ama evet. Çok yanlış bir soruda risk aldığını söyleyebilirim. Efendim geldik artık 5. sorumuza. Yüzyıl kelimesinin eş anlamlısı?
2: Bir asır.
0: Efendim?
2: Asır.
0: Nedir olacaktı? Asır doğru cevap kaç olduk? 3-1'lik bir puan tablomuz var. Kocaman alkışlarımızı Zeynep'e göndermiş olalım. Efendim Şeyma seni bir puanıyla sevgiyle saygıyla uğurlamak
2: istiyoruz. Teşekkür ederim.

0: Nereye şeyler söylemek ister misin?
1: Sevgicekle kalın.
0: Arkadaşına, rakibine.
1: Başarılar diliyorum. Evet.
0: Yani bilmiyorum, sen bir arkadaşını tekrardan bir gözden geçirirsen iyi
1: olur. Başta söyledikleri için evet. Kesinlikle.
0: Gözden geçir, bir intikamını al. Efendim bizler Zeynep'le birlikte ikinci etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Zeynep'le birlikte ikinci etaptayız. Zeynep, rakibin Şeyma'yı 3-1'lik bir galibiyetle yendin. Neler söylemek istersin?
1: Kendi adıma mutluyum, onun adına da çok mutluyum. Benimle yarıştığı için teşekkür ediyorum buradan.
0: Tabii benimle yarışmak bir şereftir diyorsun
1: Estağfurullah.
0: Sanki. Yani ben buradan bir kibir algılıyorum sanki.
1: Yok kesinlikle.
0: Yok ama sen bayağı iddialıydın Zeynep, Şeyma adına yani şans dilemedin. Ne bileyim ben kesinlikle kazandım. Şeyma'nın asla bir şansı yok dedin.
1: Sözlerimin arkasındayım, kazandım.
0: Peki. Şimdi geldik artık ikinci etabımıza. Seni bu etapta 3 adet sorularımız bekliyor. Bunlardan bazıları boşluk doldurmalı. Tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak bu etapta. Atasözlerimiz olacak, bilmecelerimiz olacak. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim.
1: Tabii.
0: Diyelim mi?
1: Diyelim.
0: Hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Heyecanlı mısın?
1: Hayır.
0: Süper. Başından beri heyecanlı değil. Hiçbir şekilde heyecan katamıyoruz biz Zeynep'e ama bence bu sorularla birlikte heyecanı alabileceğini düşünüyorum. Hazırsan ilk soruma başlamak istiyorum.
1: Hazırım.
0: Yemeğin başı, hastanın aşı. Süren başladı.
1: Çorba.
0: Çorba. Doğru cevabı. Kocaman altı Zeynep'e göndermiş olduk. İlk sorumuzun ödülünü de Zeynep bu şekilde kazanmış oldu efendim. Gelelim ikinci sorumuza. Bir atasözümüz geliyor. Yangına nokta nokta gitmek.
1: Körükle.
0: Yangına körükle gitmek. Tekrardan bir doğru cevap daha geldi. Doğru cevap kocaman altılarımızı tekrardan Zeynep'e göndermiş olduk. Zeynep. İkinci sorumuzun ödülünü de bu şekilde kazanmış oldun. Ne hissediyorsun? Heyecan geldi mi?
1: Gelmedi.
0: Süpersin Zeynep. Evet artık bu etabımızın son sorusundayız efendim. Bir şarkı sözümüz geliyor. Hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Yalan dostum aşk diye bir şey yok. Aşk dediğin nokta nokta günlük eğlence. Bilemedin 5 gün sürsün. Kapılıp da sürünen çok. Biliyor musun bu şarkıyı?
1: Bilmiyorum.
0: Çok güzel. Nasıldı bu şarkı acaba? Bir melodisi mi gelse? Tren geçiyor.
1: Bilmiyordum.
0: Biliyor musun? Tahminin de mi yok?
1: Evet.
0: Evet artık süremiz bitti. Aşk dediğin 3 günlük eğlence. 3 gün. 3.
1: 2.
0: Hayır doğru cevap 3.
1: Tamam benim için 2.
0: Peki neden 2?
1: Çünkü 3 güne kadar ulaşamıyorum. Teşekkürler.
0: Umarım bu yarışmadan sonra 3 güne kadar ulaşırsın.
1: İnşallah.
0: Diyelim 3 olur, 6 olur. 1 hafta, 2 hafta, yıllar belki.
1: İnşallah.
0: İnşallah diyelim.
1: İnşallah.
0: Bayağı yaralı gördüm seni. Sağlık olsun diyelim.
1: Olsun.
0: Olsundu. Efendim biz 3. sorumuza maalesef yanlış cevap verdik. Ve 2 sorumuzun ödülünü ben hızlıca vermek istiyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: Güle güle, güzel günler de kullanman dileğiyle. Güzel bir şeyler söylemek ister misin?
1: Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.
0: Görüşmek üzere, hoşça kal.
1: Hoşça kal.

0: Arkadaşlar hoş geldiniz.
1: Merhabalar.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
2: Hoş bulduk, merhaba.
0: Sizleri tanıyabilir miyiz?
2: Adım Arda, 23 yaşındayım. Tıp fakültesinde okuyorum. Diyarbakırlıyım.
0: Diyarbakırlısın. Evet. Kaç yaşındasın Arda?
2: 23 yaşındayım.
0: 23 yaşındasın. Evet. Daha kaç senem var bitirmeye?
2: Daha yarıladım.
0: Yaraladın.
2: Bir 3 sene daha var.
0: İyi, kolay gelsin
2: sana
0: diyelim.
2: Sana teşekkür ederim.
0: Hemen
2: evet.
0: Rakibine geçmek isterim. Efendim sizleri tanıyalım.
3: Ben Ronas, mühendislik okuyorum ben de. Bu dönem mezun olacağım diye umuyorum. Ben de Diyarbakırlıyım.
0: Sen de Diyarbakırlısın. Hoş geldin, sefalar getirdiniz. Arkadaş mıydınız?
3: Evet, ilkokuldan beri arkadaşız.
0: İlkokuldan beri bir arkadaşlığınız var. Ne kadar güzel arkadaşlar. Hiç rakip olmuş muydunuz daha önce?
2: Yani illaki denk gelmişizdir 20 sene boyunca.
0: 20 sene boyunca süpersiniz. Şimdi sizler şu andan itibaren rakipsiniz.
2: Evet.
0: O yüzden Ronas, sence kim kazanır?
3: Ben kesinlikle benim kazanacağıma inanıyorum. Çok bir şansı yok. Ama yani göreceğiz. Denesin şansını ama kazanacağım yani.
0: Hadi bakalım, gelelim Arda'ya. Arda, Ronas çok iddialıydı. Şansı bile yok dedi.
2: Evet.
0: Çok, zaten yani, Arda çok da başarılı bir çocuk değilim. Bu nasıl girdi ben de
2: öyle. Şans eseri, ayağım takıldı. Taş kuşa çarpmadı, kuş taşa çarptı benim tıpa girişimde. Ama bu sefer Ronas'a şans bile dilemeyeceğim. Çünkü şans bile onu kurtarmayacak. Alacağımı düşünüyorum.
0: O zaman ne olan kazansın diyerek ben ilk sorumla başlamak istiyorum arkadaşlar. Sorum geliyor. Kahvaltısı ile dünya mutfak literatürüne giren ilimiz hangisidir? Tek ses geldi Arda.
2: Evet, Van.
0: Van, doğru cevap. Tezcan'ın altlarımızı Arda'ya göndermiş olalım sevgili izleyenler. Ronas, çok iddialıydın hani. İlk yani, soruda daha bir...
3: Dediği gibi bazen kuş taşa çarpıyor. Oluyor böyle şeyler. Yapacak bir şey yok. Diğer soruları bekliyoruz.
0: Peki, daha tabii ki de sevinmek için çok erken Arda.
2: Evet, kesinlikle.
0: Gelelim ikinci sorumuza efendim. Gayret kelimesinin eş anlamlısı nedir?
3: Çaba.
0: Efendim?
3: Çaba.
0: Çaba, doğru cevap efendim. Tezcan'ın altlarımızı Ronas'a göndermiş olalım. Bire birlik bir beraberliğimiz söz konusu. İl ve ilçe askerlik şubeleri hangi bakanlığa bağlıdır? Arda.
2: Nüfus Müdürlüğü'ne ve İçişleri Bakanlığı.
0: Askerlik şubesi.
2: Hayır, İçişleri Bakanlığı.
0: Geçiyorum, geçiyorum. Askerlik şubesi arkadaşlar. Askerlik
3: şubesi, tamam.
0: Yani nüfus hiç değil
3: ben
0: yani.
3: Ben de İçişleri diyecektim ama değilmiş, tamam.
0: Askere gittin mi?
3: Gitmedim.
0: Sen gittin mi Arda?
2: Yok, daha var, daha okuduğumuz
0: için. Siz yandınız, ben de söyleyeyim. Siz var ya, yandınız yani.
3: Gidince öğreniriz, ben paslıyım o zaman. Diğer
0: pas, size öğretecekler askerde.
2: Savunma Bakanlığı demek istiyorum.
0: Evet, Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı. Doğru cevap olacaktı. Hocamın altlarımı Arda'ya göndermek istiyorum ve Arda'ya daha çok alkış göndermek istiyorum. Çünkü askerde eğer nüfus müdürlüğü dersen, gerçekten hiç hoş şeyler olmaz. Tabii şaka yapıyorum arkadaşlar. Efendim, evet, ikiye birlik bir puan tablomuz var. Gelelim dördüncü sorumuza. Kornea tabakası hangi organımızın bir parçasıdır? Arda.
2: Göz demek istiyorum.
0: Göz demek istiyor efendim. Göz doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Arda'ya göndermiş olduk. Evet, şimdi üç birlik bir puan tablomuz var. Ronas, o kadar iddialıydın ki. O kadar iddialıydın ki dedin ki Arda'ya şans bile dilemiyorum. Arda kim ki, tıpa nasıl girmiş ben de bilmiyorum dedin.
3: Yani bu yenilgiyi...
0: Dediğini yedin gibi sanki oldu biraz.
3: Bu yenilgiyi bayağı düşüneceğim, bilmiyorum nasıl toparlanacağımı, bakalım artık. Ben bayağı bir süre görüşebiliriz.
0: Ama yine de iyi dayandın diyebiliriz efendim.
3: Teşekkürler.
0: Olsun, sağlık olsun ona, seni tanımak da çok, çok güzeldi diyelim. Efendim, biz Arda ile birlikte ikinci etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Arda ile birlikte ikinci etaptayız. Rakibin Ronas'ı 3-1'lik bir galibiyetle mağlup ettin. Neler söylemek istersin? Ronas çok iddialı bir arkadaşımız. Çok iddialı bir yarışmacımız.
2: Evet.
0: Neler söylemek istersin? Tabii senin ilkokul arkadaşın, sen daha iyi tanırsın.
2: Evet. Ya Ronas büyük atmayı çok seviyor. Bu sefer çok iyi atlayamadı. Olsun. Diyelim,
0: bir dahaki sefere. Çok iddialı konuştu. Tıpa nasıl girmiş dedin.
2: Evet.
0: Dedi mi sanki? Ben öyle
2: bir yani bilmiyorum. Ya. Duyamadım artık öyle bir şey ama kendisi benden daha başarılı bu arada. Hani.
0: Ya bu kadar da mütevazı. Evet. Gerek.
2: Bir
0: yenmişsin adamı.
2: Ay, evet.
0: Şimdi bu etabımızı sen neler bekliyor? Kısaca bahsetmek istiyorum. Bu etabımızda 3 adet sorumuz var.
2: Evet.
0: Bunlardan bazıları boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz olacak. Tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak. Bilgilerimiz olacak.
2: Her hiçbirinde çok iyi değilim. Bakalım.
0: İnşallah yol olduklarından geliriz.
2: Evet.
0: Her
2: bakalım.
0: Sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim sevgili
2: tamam.
0: İzleyenler. Hazırsan başlayabiliriz.
2: Hazırım.
0: Heyecanlı mısın?
2: Yani biraz ufaktan heyecan var. Bakalım.
0: Ufaktan heyecan var.
2: Evet.
0: Süper o zaman. Efendim ilk sorumuz geliyor. İlk soru bir bilmece.
2: Tamam.
0: İyi düşünürsen evet. Doğru cevabı verebilirsin. erken uyanmaktır işim, mahallede çınlar teslim. Süren başladı. Öter bu hal
2: çok, var. Kuş olabilir mi acaba?
0: Bu bir kuş türü.
2: Kuş, horoz olabilir
0: horoz
2: mi acaba?
0: Evet. Doğru cevapta canı açtığımızı Arda'ya göndermiş olanın sevgili izleyenler. Ve bu şekilde de ilk sorumuzun ödülünü Arda kazanmış oldu. Gelelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuz bir şarkı sözü efendim. Sorum geliyor. Bir, çok sıkıldım. İki, yerim çok nokta nokta nokta.
2: Evet.
0: Oh, senden çok var. Beni mi buldun şimdi? Çok işim var.
2: Evet. Yerim çok
0: şarkıyı?
2: Dar.
0: Yerim çok dar. Evet. Dar doğru cevap. Çok canım aşkımızı Arda'ya göndermiş olalım. Ve Arda'dan da ufak da olsa bir kutla duyabiliriz.
2: Çok söylemek isterdim maalesef fakat buradan memleketimdeki dedeme, anneanneme, teyzeme, halama, babama selam söyleyip bu şarkıyı söyleyemem. Onların tepkilerinden çekiniyorum.
0: Onlar hiç kötü şeyler söylemezler.
2: Maalesef ki.
0: Bizler de annene, babana, dedene bol bol hürmetlerimizi çok, Diyarbakır'a sevgilerimizi, saygılarımızı gönderirken. Bir, çok sıkıldım.
2: İki, yerim çok dar. Evet, böyle gider.
0: Senden uzun bir, çok var.
2: Beni mi buldun şimdi
0: beni
2: diye sormak isterler.
0: Beni mi buldun şimdi?
2: Evet. Devamı yok bende. Buraya kadar ezbere biliyorum. Çok iyi yerimden geldi.
0: Özgüvensizliğinden dolayı.
2: Evet.
0: Arda'ya bol bol soru göndermek istiyorum sevgili izleyenler. Şaka yapıyorum
2: yok,
0: tabii.
2: Olur mu şey?
0: Evet. Sağ ikinci ol. Sorumuzun ödülünü de Arda maalesef bu şekilde kazanmış oldu. Gelelim artık bu etapımızın son sorusuna. Efendim sorum geliyor. Serçe'den korkan nokta nokta ekmez. Neyi ekmez?
2: Serçe'den korkan.
0: Aynen, Serçe'den korkan. Bu bir atasözüdür.
2: Gel. Yemek mi?
0: Değişti.
2: Yemek.
0: Yemek değil. Neyi ekmez? Süremiz dolmak üzere.
2: Bilemiyorum maalesef bunu.
0: Süremiz doldu
2: maalesef.
0: Her şeyden korkan darı ekmez.
2: Darı, mısır demek.
0: Aslında.
2: Şok duyduğum bir atasözü değildi.
0: Bu saatten sonra kulağını kör olsun evet, diyelim. Evet. Her şeyden korkan darı ekmez, evet. Şarkı söylemez. gibi.
2: Evet. Sağlık olsun.
0: Sağlık olsun diyelim. Ben hemen iki sorumuzun ödülünü sana
2: teşekkür
0: takdim
2: ederim. Çok sağ olun.
0: Güle güle.
2: Bunu Ronas'la paylaşacağım.
0: Afiyet şeker olsun diyelim.
2: Teşekkür
0: Ronas'a
2: ederim.
0: Buradan bol bol sevgilerimizi göndermiş
2: teşekkür
0: olalım.
2: Ederim.
0: Kendine dikkat et, hoşça kal.
2: Görüşmek üzere, çok memnun oldum. Teşekkür
0: aynen
2: ederim. Oldum. Şöyle yapalım. Evet.

0: Arkadaşlar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
2: Hoş bulduk, merhaba.
0: Merhabalar, seni tanıyabilir miyiz?
2: Hakan ben, 18 yaşındayım. Türk Alman Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği okuyorum. Karabüklüyüm.
0: Bu kadar mı?
2: Bu kadar.
0: Peki rakibini tanıyor musun?
2: Tanıyorum.
0: Nereden tanıyorsun?
2: Liseden beri.
0: Liseden beri sıkı bir arkadaşsınız gibi duruyor. O zaman bir rakibine geçelim bakalım o seviye ne kadar tanıyor. Efendim sizleri tanıyalım.
1: İsmim Bediran, 18 yaşındayım. İstanbul Tıp Fakültesi'nde tıp öğrencisiyim. Trabzonluyum.
0: Trabzonlusun. Hoş geldin Bediran.
1: Hoş bulduk.
0: Sefalar getirdin. Sen de hoş geldin tekrardan. Efendim sizler şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevap verenle birlikte bir üst etaba gideceğiz ve artık o yarışmacı para kazanmaya başlayacak sevgili izleyenler. Bediran.
1: Buyurun.
0: Sence kim kazanır?
1: Ben kazanırım. Hani kendime çok güveniyorum. Ya şansı yok diyemem ama ufak da bir ihtimal olsa şans verelim. Ama ben kazanacağım.
0: Haydi bakalım Bediran gayet iddialıydı sevgili izleyenler. Bakalım sen kimin kazanacağını biliyor musun?
2: Yani kısaca her zaman olduğu gibi ben kazanacağım. Bu kadar yani.
0: Her zaman sen mi kazanırsın girdiğiniz iddialarda?
2: Genelde. Genelde kaybeder zaten. Kendisi Fenerli. Öyle.
0: Buradan Fenerbahçe'ye bol bol sevgilerimizi göndermiş olalım. Hatta bütün milli takımlarımıza diyelim. Efendim şimdi hazırsak iyi olan kazansın diyelim. Hazırsak ben ilk soruma başlamak istiyorum. Hazır mıyız?
2: Hazır
0: mıyız?
2: Hazırız.
0: O zaman ilk sorum geliyor efendim. Keçeli, Pilot ve Dolma hangi yazı aracının türleridir?
1: Kalem.
0: Kalem doğru cevap. Kocaman arkadaşlarımızı göndermiş olalım. 1-0'lık bir puan tablomuz var şu anda. Efendim ikinci sorumuza geçiyoruz. Bursa'nın plaka kodu kaçtır?
2: 16.
0: Hakan 16 doğru cevap. Kocaman arkadaşlarımızı göndermiş. Hakan'ı göndermiş olalım. Efendim birebirlik bir beraberliğimiz var şu anda. Gayet kıyasıya bir rekabet var şu anda yarışmacılarım arasında. Bakalım bu etabın kazananı kimler olacak? Ben de çok merak ediyorum. Çok iddialısın.
1: İddialıyım, kazanacağım.
0: Çok iddialısın.
2: İddialıyım.
0: İddialı değil
2: kazanacağım.
0: Sanki.
2: Yani.
0: Düşünün farklı şeyler söyleyeceğim. Başlar diye de aklına gelmedi o. Anlayabiliyorum. Sıkıntı yok efendim. Gelelim üçüncü sorumuza. Canlıların yaşam alanı olup insanların tarım yaparak geçimini sağladığı doğa parçası nedir?
1: Toprak.
0: Toprak doğru cevap hocamın aktarımızı göndermiş olalım. Efendim.
2: Bastıktan sonra okumaya devam ettiniz gibime geldi.
0: Öyle mi oldu? Öyle olsaydı da devam etmezdim. Evet ikiye birlik bir puan tablomuz var ama sorumu da tekrarlamam gerekiyor. Canlıların yaşam alanı olup insanların tarım yaparak geçimini sağladığı doğa parçası nedir bir sorumuz. Toprak doğru cevap olacaktı efendim. Doğru cevabı da aldık. İkiye birlik bir puan tablomuz var. Hakan bu soru senin için çok önemli. Sorum geliyor. İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı hangi ilimiz? Durdum.
2: İğneada
0: Longoz Ormanları Milli Parkı hangi il dedim böyle durdum yani şu anda.
2: Ada Çanakkale.
0: Çanakkale yanlış cevap. Geç.

0: Kırklareli.
1: Kırklareli. Doğru cevap efendim. Cevap aktarımı
0: göndermiş
1: olalım. Sen niye alkışlıyorsun rakibini?
2: Kendisi arkadaşım sonunda yani.
1: Ama rakipsiniz şu anda da.
2: Bir de kazandı.

0: Maalesef Uğur'la bak durumundayız. Üzeri bir şeyler söylemek ister misin? Rakibe bir şeyler söylemek ister misin?
1: Yani kazandığı için mutluyum açıkçası. Dediğim gibi çok kazanan birisi değil. Hı-hı. Bir de evet dediğim gibi tekrardan 3-1 severim. 3-1 olsun kaybedelim yani. Bu kadar.
0: Evet, sen neler söylemek istersin?
2: Arkadaş Galatasaraylı olduğu için 3-1 göndermesi yapıyor. Gayet net anladım ama bu sefer şampiyonluk Fenerbahçe'de.
0: Evet, bizler Bediran'la birlikte ikinci etaba geçiyoruz diyelim efendim. Evet sevgili izleyenler, Bedirhan'la birlikte artık ikinci etaptayız. Bedirhan, rakibin Hakan'ı, lise arkadaşını 3-1'lik galibiyette mağlup ettin. Neler söylemek istersin?
2: Mutluyum, çok mutluyum yendiğim için. İkinci tura geçmeyi bekliyordum zaten. Umarım finale
0: Bedirhan,
2: kadar
0: çok
2: giderim.
0: Çok sallanıyorsun. Benim kafam dönüyor sanki biraz.
2: Umarım finale kadar giderim.
0: İnşallah diyelim Bedirhan. İyi olursan gidebilirsin. Soruları dikkatli dinlemen gerekiyor. Çünkü artık bu etabımızda sorularımızın süresi bulunmakta. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta. Ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim Bedirhan. Şimdi atasözlerimiz olacak, deyimlerimiz olacak, tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak. Bu etapta boşluk doldurmalı sorularımız var, bilmecelerimiz var. Hazırsan ben ilk sorumla başlamak istiyorum.
2: Tabii ki.
0: Hazır mısın?
2: Hazırım.
0: Heyecanlı mısın?
2: Heyecanlı.
0: Efendim gelsin o zaman ilk sorumuz. İlk sorum bir bilmece efendim, sorum geliyor. Bacaklarım incedir, yuvam yükseklerdedir, her sene göç ederim, bil bakalım ben kimim?
2: Leylek.
0: Leylek, leylek. Doğru cevap. Söz canı altlarımızı Bediran'a göndermiş olalım ve ilk sorumuzun ödülünü de sevgili izleyenler Bediran bu şekilde kazanmış oldu. Gelelim ikinci sorumuza. Bir şarkı sözümüz geliyor.
2: Bakalım müzikle aram çok yoktur ama umarım
0: bildiğin yerden gelir diyelim. Sorum geliyor efendim. Gel gündüzle gece olalım, gel gökyüzünde yıldız olalım. Seninle nokta nokta yarınlara koşalım, gel beraber mesut olalım.
2: Seninle mutlu yarınlara koşalım,
0: seninle mutlu yarınlara koşalım. Doğru cevap, söz canı açtığımızı Bediran'a göndermek istiyorum. Ve Bediran'dan da bu şarkıyı ufak da olsa duyabiliriz.
2: Seyircilerimizden çok özür diliyorum, sesim biraz kötüdür.
0: Gel gündüzle gece olalım, gel gökyüzünde yıldız olalım. Seninle mutlu yarınlara koşalım, gel beraber mesut olalım. Kocaman alkışlarımızı Bediran'a göndermek istiyorum sevgili izleyenler. Televizyonun sesini birazcık daha açabilirsiniz şu anda. Şaka yapıyorum.
2: Hiç sıkıntı değil.
0: Evet Bediran'cığım, geldik üçüncü artık bu etabımızın son sorusuna. Olacak da öleceği nokta nokta bulunmaz.
2: Çare.
0: Çare bulunmaz, daha süreli başlatamadan Bediran'dan cevaplar geldi efendim. 3-3 yaptık. Bütün sorularımıza doğru cevabı vererek bu etabımızın ödülünü Bediran kazanmış oldum. Güle güle, güzel günlerde kullanman dileğiyle Bediran. İstersen bu ödül sende kalmak şartıyla bir üst etaba geçerek daha fazla kazanma şansın var. Geçebilirsin.
2: Evet, geçelim mi? Isterim, evet.
0: Efendim biz Bediran'la birlikte 3. etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Bediran'la birlikte artık 3. etaptayız. Bediran yüzün kuyruğuna gelir diyebiliriz.
2: Evet, inşallah daha ilerisine de gideceğim.
0: İnşallah. Bu etapta seni neler bekliyor kısaca bahsetmek istiyorum. Bu etabımızda elinde 3 adet zarf var ve bu zarfların içerisinde sana bu etapta soracağım soruların konuları bulunmakta. Sana bu etapta hayvanlar aleminden bir soralım. Tarihe mi geçelim yoksa genel kültürden devam mı edelim Bediran?
2: Tarihe geçelim.
0: Tarih
2: iyi midir? Bayağı iyidir, çok severim.
0: Haydi bakalım.
2: O yüzden tarihe geçmek istiyorum.
0: O zaman tarih zarfımı alıyorum ve açıyorum. Bakalım Bediran'ı bu etapta neler bekliyor sevgili izleyenler. Şimdi Bediran bu etapta bizden bir joker hakkı kazandın.
2: Tamam.
0: Takıldığın tek bir soruda istersen telefonla birilerini arayıp yardım alabilirsin. Dilersen de burada bizi izleyen seyircilerimizden herhangi birine danışabilirsin, yardım alabilirsin diyelim. Hazırsan ilk soruna başlamadan önce kısa bir hatırlatmam daha var. Sorularımızın tek cevap hakkı bulunmakta. Yani vereceğin cevabın yanında eminim demen bizler için yeterli olacaktır.
2: Tamamdır.
0: Diyelim. Hazır mısın?
2: Hazırım.
0: Hazır mısın?
2: Hazırım.
0: Efendim 3. etabımız başlıyor diyelim. Sorum geliyor. Galata Kulesi 1300'lü yıllarda hangi amaçla inşa edilmiştir? Tarihim çok iyi dedi Bediran.
2: Tarihim çok iyiydi, evet.
0: İyiydi ama bu soruya kadar.
2: Ama bu soruya kadar.
0: Ya joker hakkım var ama bence ilk sorudan harcama derim.
2: Ya diğer ama soruları yapabileceğimi düşünüyorum. Gözlem evi, gözlem olarak kullanılıyor olabilir veya yangın haberinden birisi, ikisinden biriydi. Evet. Hatta öyle

0: biliyorum gözlem yani gözetleme için gemilerin gözetlenmesi falan, eminim gemilerin gözetlenmesi son kararım.
1: Yani gözetleme diyorsun.
0: Evet.
1: Peki efendim, bakalım acaba doğru cevap mı? Galata Kulesi 1300'lü yıllarda hangi amaç için inşa edilmiştir diye sorduk. Gözetleme amacı için inşa edilmiştir diye cevap geldi. Acaba gözetleme doğru cevap mı? Bediran, ne hissediyorsun?
0: Doğru gibi hissediyorum.
1: Doğru gibi hissediyorsun. Peki yanlış, üzülür müsün?
0: Üzülürüm ama katılmak da benim için büyük bir zevkti.
1: Gözetleme...
0: Bence doğrudur ya.
1: Doğru cevap. Gözetleme kulesi amacıyla inşa edilmiştir. Kocaman alkışlarımızı Bediran'a göndermiş olalım. Sevgili izleyenler, gelelim ikinci sorumuza. Osmanlı Devleti'nde itfaiye teşkilatı kurulmadan önce yangın söndürmekle görevli ekiplerin adı neydi?
0: Bir tane tatlıydı. Tatlı olduğuna eminim. Gerçekten bir tane tatlı,
1: tatlıydı
0: olduğuna eminim.
1: Mesela nasıl ya, bir tatlıydı bu?
0: Bir tane tatlıydı.
1: Yemekler nasıl?
0: Çok iyi. Cüsseden de görüldüğü üzere tatlı olduğuna eminim. Ama
1: nasıl
0: hangi
1: tatlı? Mesela
0: ya şerbetli bir tatlı. Adı gelmi. Tulumba.
1: Tulumba.
0: Eminim. Tulumbacılar.
1: Tulumbacılar diyorsun.
0: Tulumbacılar. Eminim.
1: Evet. Osmanlı Devleti'nde itfaiye teşkilatı kurulmadan önce yangın söndürmekle görevli ekiplerin adı neydi diye sorduk. Bir tatlı dedik, tulumbalar dedik, tulumbacılar, tulumbacı. Acaba doğru cevap mı? Tulumbacı.
0: Doğrudur ya. Doğru olmalı.
1: Doğru cevap, kocamın alkışlarımı ben Bediran'a göndermek istiyorum. İki değişi yaptık. Artık bu etabımızın son sorusundayız. Eğer bu soruya da Bediran doğru cevabı verirse büyük ödülü kazanmış olacak bu etapta. Son sorum geliyor. Joker hakkını kullanmadın, eve de götürmeyeceksin. O yüzden...
0: Bakalım, bilirsek kullanmayız.
1: Hadi bakalım. Yavuz Sultan Selim'in dedesi kimdir?
0: Şimdi Yavuz Sultan Selim, biraz sessiz düşünebilir
1: Tabii
0: miyim?
1: Tabii ki süren yok.
0: Yavuz Sultan Selim 9. Osmanlı Padişahı, oğlu Kanuni Sultan Süleyman, babası 2. Bayezid olması lazım. Dedesi de Fatih Sultan Mehmet Han. Son kararım eminim.
1: Fatih Sultan Mehmet cevabından emin misin?
0: Eminim, son kararım.
1: Süper. Acaba doğru cevap mı Fatih Sultan Mehmet, yoksa yanlış bir cevap mı verdin?
0: Adım gibi eminim doğru.
1: Yavuz Sultan Selim'in dedesi kimdir diye sorduk. Fatih Sultan Mehmet cevabı geldi sevgili izleyenler. Eğer Fatih Sultan Mehmet doğru cevapsa büyük ödülün kazananı Bediran olacak efendim. Fatih Sultan Mehmet... Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı ben Bediran'a göndermek istiyorum. 3'te 3 yaptık. Hatta jokerlerimizi kullanmadık, artık evine götürebilirsin.
0: Götüreceğim.
1: Bediran. Şimdi ben ödülümüzü almak istiyorum öncelikle efendim. Güle güle, güzel günlerde kullanman dileğiyle. Fakat Bediran, fakat sana son bir riskli bir teklifim var.
0: Buyurun.
1: İstersen bu ödülünü, kazandığın bu ödülü 2'ye katlayabilirsin.
0: Çok güzel bir teklif.
1: 2'ye katlama şansı sana sunuyorum. Tek bir soru, tek bir doğru cevap bu ödülü 2'ye katlatabilir sana. Fakat vereceğin yanlış cevapsa bu ödülü kaybetmene yol açar. Tamam mı? Devam mı?
0: Hiçbir zaman tamam demedim. Sonuna kadar devam.
1: Devam. Bizler efendim Bediran'la birlikte risk etabına geçiyoruz. Risk etabında görüşmek üzere. Evet sevgili izleyenler, Bediran'la birlikte artık risk etabındayız. Bediran ödülünü 2'ye katlamak istediğini söyledi. Kazandığı bütün ödülü kaybetmek uğruna.
0: Evet, risk almak, hayat risk alınacak kadar uzun. Benim düşünceme göre.
1: Çok güzel bir sözlü. Tebrik ediyorum seni gerçekten. Bediran.
0: Buyurun.
1: Elimde bu etapta sana soracağım sorunun zarfı var. Yavaş yavaş açıyorum. Buyurun. Bu etapta tek bir sorumuz var ve tek bir cevabımız olacak.
0: Gene eminim demem yetiyor.
1: Kesinlikle. Süren yok. İstediğin gibi düşünebilirsin.
0: Tabii ki.
1: Zarfımı açıyorum. Risk etabının sorusu şu anda benim de gözümün önünde efendim. Şöyle vermek istiyorum. Hazır mısın Bediran?
0: Hazırım.
1: Sorum gelsin mi?
0: Gelsin.
1: Efendim, sorum geliyor. Görme engelliler için kabartma harfleri icat eden mucidin adı nedir?
0: Soruyu biliyorum ama emin değilim. Alfabesi de var.
1: Neydi mesela o alfabenin adı?
0: Braille alfabesi. Ben adını bilmesem de Braille eminim, son kararım.
1: Düşünmedin. Bunun bir adı var. Yani bu icat edenin bir adı var. Tam adı.
2: Ne olabilir?
0: Soyadı Brail'dir. Adı inanın hiç bilmiyorum.
1: Bakalım Bedirhan ödülünü ikiye katlayabilecek mi? Ya da kazandığı bütün ödülü kaybedecek mi sevgili izleyenler? Bedirhan şu anda emin olmakla birlikte emin de değil bir yandan.
0: Brail diyorum ama adını inanın bilmiyorum. Brail olduğuna eminim. Hani bence doğru da bildim ama adı ya inanın hiç bilmiyorum ya. Brail demek istiyorum. Brail olduğunu biliyorum.
1: Evet. Bedirhan lazım. Ödülünü ikiye katlamak için uğraşıyor şu anda. Vereceği doğru cevap çünkü Bedirhan'ın kazandığı ödülü...
0: Brail olduğuna eminim.
1: İki katına tekabül edecek.
0: Abi Brail'i kabul edebiliriz bence ya. Efendim? O kadar geldim. Brail'i kabul edebiliriz. Benim yani Brail olduğuna eminim adı yani...
1: Sorumuz eğer bu kabartma harfleri sorusu olsaydı sadece bunun adı nedir olsaydı belki dediğin doğru olabilirdi. Ya da... Ama Mucid'in adını soruyoruz.
0: Abi Mucid'in adı... soyadı Brail değil mi? Ben mi yanlış biliyorum?
1: Bilmiyorum. Bedirhan, bilmiyorum.
0: Adı lazım.
1: Bu riski sen almak istedin. Bu riski sen almak istedin Bedirhan. Oflama dur, sakin ol.
0: Abi sakinim de bilmiyorum. Ya çekilmek de istemiyorum çünkü biliyorum adamın soyadı Brail. Adını bilmiyorum. Bu adam İngiliz gibi bir şeydi. John çok sıradan. William Brail yakışmıyor. Jack olamaz.
1: Doğru yolda mı acaba Bedirhan? Ödülünü bugün Rich kitabında aldığı bu...
0: Belki Fransızdır. Fransa'nın en yaygın ismini yazalım. Biz yapacağımız şeyi yaptık. Neyi? Louis Brail.
1: Louis Brail diyorsun.
0: Evet.
1: Evet. Emin misin?
0: Eminim. Louis Brail. Artık battı balık yan gider.
1: Peki. Görme engelliler için kabartma harfleri icat eden Mucid'in adı nedir diye sorduk. Louis Brail dedi. Eğer Louis Brail doğru cevapsa bugün burada ödülünü ikiye katlamış ve kazanmış bir şekilde bu risk kitabından ayrılacaksın.
0: İnşallah.
1: Fakat Louis Brail yanlış cevapsa maalesef kazandığın bütün ödülü kaybedeceksin Bedirhan. Ne hissediyorsun?
0: Ya ben Brail olduğuna eminim. O bana yeter. Ben kendimi kazanmış hissediyorum. Adı Louis de olsa, Richard de olsa artık gam yemem. Çünkü ben Brail olduğunu biliyordum. Adını istiyorlardı. Louis değilse de sağlık olsun. Canımız sağ olsun.
1: Peki. Efendim, Louis Brail doğru cevapsa mı acaba? Cevap mı?
0: Ya
1: efendim,
0: salladım.
1: Louis Brail
0: doğrudur sanki.
1: Yanlış
0: mı?
1: Mı acaba?
0: Mı acaba? Sanki doğrudur ya.
1: Efendim, görme engelliler için kabartma harfleri icat eden Mucid'in adı nedir diye sorduk. Bedirhan'dan bir cevap geldi. Bedirhan şu anda sorunun cevabını çok merak ediyor. Çünkü ödülünü ikiye katlama şansı var. Ama ucunda kazandığı bütün ödülü kaybetme korkusu da var şu anda.
0: Aynen
1: Bedirhan'ın.
0: Öyle. Bir de sorunun yarısını kesin emin olarak bilmek de
1: ama
0: acayip canımı yakıyor.
1: Ama yarısını emin olmamakla birlikte
0: o da çok
1: bir
0: kötü
1: cevap
0: bir durum.
1: Verdi. Eğer doğru cevapsa zaten çok sevineceğini düşünüyorum.
0: Evet çok sevineceğim.
1: Ama yanlış cevapsa çok üzüleceğini düşünüyorum. Efendim Louis Brail. Louis Brail.
0: Louis Brail.
1: Doğru cevapsa eğer ödülünü ikiye katlayacaksın.
0: Çok heyecanlıyım şu an. Umarım doğrudur.
1: Efendim Louis
0: Umarım
1: Brail.
0: Doğrudur.
1: Acaba doğru cevap mı?
0: Umarım doğru cevaptır.
1: Heyecanlı mısın?
0: Çok. Aşırı heyecanlıyım. Elim ayağım titriyor şu an.
1: Evet.
0: Şu güzel havada.
1: Şu güzel havada. Efendim. Bedirhan'ın cevabı. Bedirhan'ın şu anda sinir yönetimi kalmadı. Evet efendim. Bedirhan bugün risk hesabında ödülünü ikiye katlamak istediğini söyledi. Seçti.
0: Seçtim.
1: Eğer daha önce çok güler miydin böyle?
0: Abi çok gülüyorum. Herkes de şikayetçi gülmemin kötülüğünden. Evet.
1: Efendim, doğru cevap Louis Braille mı acaba?
0: Abi yapma, gözünü seveyim ya.
1: Tamam, bu kadar artık uzattım. Doğru cevabı söylüyorum. Ama anlık tepki verme, olur mu?
0: Tamam.
1: Ve verebilirsin. Tabii sevinmek de üzülmek de senin hakkın Bediran.
0: Tamamdır.
1: Louis Braille doğru cevap.
0: Şeva!
1: Şeva! Oh be! Bediran'a göndermek istiyorum efendim. Risk etabına geçtik. Dördüncü etaptaydık ve ödülünü bugün burada ikiye katlama şansın oldu. Ve bunu da çok güzel bir şekilde değerlendirdin Bediran. Ben ikiye katlanmış halinde ödülünü sana takdim etmek istiyorum.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Güle güle, güzel günlerde kullanman dileğiyle.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Bizler teşekkür ederiz. Neler hissediyorsun, anlat.
0: Çok mutlu oldum. Hani bilemesem çok üzülürdüm çünkü soyadını biliyordum. Adı sallamış olduk. Şans yüzümüze güldü. Tutturduk. Çok mutluyum şu anda. Gerçekten aşırı mutluyum. Çok teşekkür ederim size de bana yarışma ihtimalini sunduğunuz için.
1: Bizler teşekkür ederiz. Diyeceklerim bu kadar. Bediran.

gerçekten çok eğlenceli bir bölüm olduğunu söyleyebilirim. Umarım siz sevgili izleyenlerimiz de bir o kadar keyif alarak izleyebilmişsinizdir efendim. Unutmayın ki ben İstanbul ve Türkiye'nin her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. Şimdilik efendim hoşça kalın.

0: Cenaze evine döndü burası be.
1: Gene döktürdün be Abdi.
2: Sağ ol Fosforlu.
1: Çal bir oyun havası.
3: Biraz da sen döktür bakalım.

0: Sen yere değ beni.
1: Çek elini ayağını.
0: Sana keseyim be anam.
1: O dediğin yenir mi yenmez mi? Canlı mı cansız mı?
0: Ulan dalga mı geçiyorsun benimle?
2: Aman bir Ecem. Kıza sarkma bakalım, istemiyor işte, zorla mı?
0: Torpil, basket, bana bozma kafamı.
2: Zombi. Fena yaparım seni.
1: Yeter be, rezil ettiniz muhabbeti.
0: Etme ulan, içi geçmiş muhallebi. İneklik etme ulan. Yattım ulan Arap seni.
3: Ay, dışarıda duruyorsun şöyle.
0: Zombi, bırak dedim.
3: Yansıktır bana be, şimdi polis basacak, kapatacak.
2: Aynasızlar, kalkın ulan! Kalkın, hadi, yürüyün! Çabuk, hadi volta!
4: Aynasızlar geldi, hadi, çabuk çıkın!
2: Volta, volta, çabuk, aynasızlar, hadi volta!
1: Affeyle!
2: Ah, buraya!

Hadi gayret biraz! Benden bu kadar! Kusura bakma! Hadi eyvallah! Ulan fosforlu! Bütün piyangolar bu gece sana çatıyor be! Ne vardı bu kadar içecek? Bıktım usandım be, illallah bu senin içkinden! Bir daha sokağın ortasında bırakıp gideceğim!

Hiç. Aç şu ağzını. İç be, ısınırsın. Sıcak sıcak iyi gelir. Her derde devadır mübarek çorba.

0: istediğini.
1: Neler oldu bir bilse.
0: Nedir bu telaşın senin canım?
1: Sonra anlatırım.
0: Güle güle efendim, sefalar getirdiniz. Gene beklerim.
2: Kimdir bu afet Sümbül Dudu?
0: Sonra anlatırım, ayıptır canım, yanında karı var be. Peki. Utanmıyor musun, sonra hadi.
2: Alarsın abi.
0: Güle güle. Ah ka! Rüşen Bey seni pek beğenmiş.
1: Bırak be Dudu bunları şimdi, başıma gelenleri bilsen aklın durur.

0: Hensin nesin? İnsaniyetlik sana kalmıştır. Besbelli ki kanlı katildir.
1: Peki şimdi ne yapayım ben?
0: Ah bir de sorursun. Dosdoğru karakola.
1: Ama
0: aman bırak. Ya evinde ölüsü o zaman ne halt edersiniz? Söyle bakayım.
1: İşte o zaman ayıkla pirincin taşını.
0: Haydi haydi yürü be yürü. Aman delidir nedir?
1: Ulan Cevriye. Sen adam olamayacaksın. Sana mı kaldı insaniyetlik? Sümbül Dudu haklı. Ya herif sahiden bizim evde mortuyu çekerse?
2: Vay fosforlum, nereden böyle sabah sabah ha? Kız dur! İstersen büyük dereye doğru uzanırdık
1: ha! Ulan manyak mısın, nesin sabahın köründe, hadi gazla bakalım!
2: Canın isterse be!
3: Hayrola fosforlu, vukuatın mı var gene?
1: Yok be abicim, o defteri kapattım sayenizde. Komiser beyi göreceğim.
3: Neredeyse gelir, yukarıda bekle.
1: Sağ ol abi.
4: İlk duruşmadan sonra tahliye olacakmış diyor.
5: Tabii Allah.
6: Üşüyorum, çok üşüyorum anneciğim.
1: Sokul yavrum.

0: Hayrola fosforlu? Ne var gene? Beni sormuşsun.
1: Yok bir şey be komiser amca. Yok bir şey. Hani hatırını sorayım demiştim de. Selam Rıfat abi.
2: Aleyküm selam.
1: Bir ricam var senden.
2: Bu kadar incelme kız, kopacaksın. Neymiş bakalım ricam?
1: Topaç Melart dostusuyla hırlaşmış, kafası yarılmış. Kanı dinmiyor, öyle de bir inliyor ki duysan için parçalanır. Bir iki ilaç versen diyorum, kanı ağrıya karşı, tamam mı? Aslan abicim benim.
2: Bu ara herkeslere bir şeyler oldu. Gene bir bankayı soymaya kalkmışlar. Herifçioğlu tek başına bankayı basmış. Memuru öldürmüş, paraları alıp kaçarken polisler yetişmişler, vurmuşlar. Ama Herifçioğlu gene de kaçmayı becermiş. Ağır yaralıymış, görüldüğü yerde vuracaklarmış. Vursunlar, gebertmeli böylelerini. Ne o kız? Tanıyor musun yoksa?
1: Yok, nereden tanıyacağım? Ne tuttu borcum?
2: 41 lira.
1: Al.
2: Banka memurunu öldürmüş. Görüldüğü yerde vurulacakmış. Vurulacakmış. Vursunlar. Gebertmeli böylelerini.

0: Ha, bu hap yutulacak. Ya bu içilecek mi, sürülecek mi? Tatlı olduğuna göre içilecek.
1: Aç ağzını be! İç hadi!
2: Ha Şükrü, dosyayı masama bırak, geliyorum.
3: Başüstüne.
2: Beni istemişsiniz efendim.
4: Katil hala yakalanamadı Cemil Bey. Oteller, pansiyonlar, bütün şehir taranacak. Hastaneler ve klinikler denetlenecek. Otobüs terminallerine, havaalanına, tren istasyonlarına katilin resmi dağıtılacak. Ayrıca ailesiyle de temas kurulacak.
2: Emredersiniz efendim.
4: Bu operasyondan sen sorumlusun Cemil Bey. Mesleğimizin onuru, polisin gücü söz konusu.
2: Başüstüne efendim, elimden geleni yapacağım.
5: Son durum nedir?
6: Katil yakalandı mı?
5: İzi tespit edildi mi?
7: Operasyonu siz mi sürdüreceksiniz?
5: Alınan önlemler neler? Olay hakkında daha geniş bilgi vermeyecek
2: misiniz? Katil ağır yaralı olarak kaçmayı başarmıştır, izi üzerindeyiz. Çok yakında daha geniş bilgi vereceğim. Şu kadarını söyleyeyim, katil silahlı ve çok tehlikelidir. Hakkında bütün emniyet örgütüne vur emri verildi.
1: Kim o?
8: Benim yavru Sümbül. Ahlamış idim abuş karı, adam ihbar edemeyeceğini adım gibi biliyordum. Dünya alem ayağa kalkmışsa bu canavara arıyor, kanlı katildir.
1: Kim olursa olsun, ne yapmış olursa olsun, o biçim kalleşlik benden kesik. Karakola kadar gittim ama yapamadım.
8: Burada saklandığını bilseler, seni zindanlarla çürütmezler zannediyorsun.
1: Ya?
8: Keşke mefat etse de kurtulsak. Ah ka, fotoğrafından daha civanımış yavru. Hey, kavul, cayır cayır yanıyor bu çocuğu.
1: Eczaneden ilaç aldım, bak.
8: Senin aldığın ilacılar olur mu? Doktor ister, hastane ister bu zavallım. Yoksa ölür be.

0: Polisle bir alışverişimiz yok bizim.
1: Oğlunuz Ahmet hakkında konuşmamız gerekiyor.
0: Ahmet diye bir oğlum yok benim. Bizim için öldü o katil. Öyle değil mi? Bir tane oğlum var benim. Gidin artık, bizi rahat bırakın.
1: Sizleri arayıp yardım isteyebilir.
0: Bizden mi? Onu asacak ipi kendi ellerimle çekerim. Hem de sevine sevine.
2: Kurşun yarası bu. Hemen hastaneye kaldırmak lazım. Polise de haber vermek zorundayız.
3: Dön geriye!
2: Yapamam. Sorumlu olurum.
3: Dur! Bir adım daha atarsan Allah'ıma kitabıma seni gebertirim.
2: Mutlaka hastaneye kaldırmak lazım. Durumu çok ağır.
3: Doktor değil misin? Hafiflet!
2: Ben sıradan bir doktorum, uzman değilim. Bu koşullarla kurşunu çıkarırsak ölebilir.
3: Beraber ölürsünüz.

0: Bulamadık komiseri.
1: Nerede?
2: Kim nerede?
1: Burada sakladığını biliyoruz. Söyle nerede?
2: Abiciğim, kimi aradığınızı bir bilsen.
1: Doğruyu söylemezsen suçun ağırlaşır.
2: İki gözüm önüme aksın ki bir şeyden haberim yok.
1: Anlaşıldı. Kalk, düş önüme.

0: Nereden tanıyordun onu?
1: Kimi nereden tanıyordum?
0: Soygundan senin de haberin var mıydı?
1: Ne soygunu be abiler?
2: Bankadan kaçınca doğru sana mı geldi?
0: Paraları alınca ne yapacaktınız?
2: Nerede şimdi?
3: Nereye sakladın?
2: Evin basılacağını kim haber verdi?
0: Ne zaman haber verdi?
1: Bilmiyorum. Bilmiyorum dedim size.
4: Bir şey söylememekte direniyor efendim.
1: Boşuna günahımı alıyorsunuz be abiler. Söndürün şu ışığı. Bir bardak su verin Allah rızası için.
5: Kendine kötülük ediyorsun. Bir kanun kaçağına yardımcı olmak aynı suçu işlemek sayılır.
1: Ne diyeyim yani? İşlemediğim suçu üstüme mi alayım?
5: Şimdi anlayacağım.

0: Bu muydu?
1: Evet.
0: Teşekkür ederim. Gidebilirsiniz. Jack. Anlat bakalım.
2: Meyhane dönüşü benim sokakta tostlaştık. Boylu boyunca uzanmıştı. Sarhoş sandım. Baktım ki yaralı, aciz gariban, kıyamadım. Güç bela evime taşıyıp deminki doktora koştum. İsmim belli, mekanım belli. O adamı tanımam etmem. Soygundan, cinayetten de haberim yoktu.
0: Doktor gittikten sonra ne oldu?
2: Uykusuzluktan geberiyordum. Kıvrılıp kalmıştım. Sabaha karşı uyandım, bir baktım, almış voltasını.
0: Peki Cevriye, gidebilirsin.
2: Sahi mi? Gidebilir miyim?
0: Elbette. Bu sana ders olsun. Bir daha böyle bir durumla karşılaştım.
2: Tamam komiser abi, hemen haber veririm size.
3: Bir şeyler sakladığına eminim.
0: Adım adım izlenecek. Evi de göz altında tutulacak.

0: koşturdu ben Cevri'ye.
1: Ah, beni meraktan öldürdün ah, bey!
2: Müdüriyetten geliyorum.
1: Demeysin!
2: Dedim bile! Sorgu, sual, ifade, mifade... ...beni bıraktılar ama peşimi bırakmazlar. Bak. Nasıl bizimki?
1: Ah, sormasın! Yemeğini yedi, çorbasını içti... ...yukarıda misler gibi uyuyor. Allah için kıyak parçadır, he! Ben pek beğendim ya sen!

0: Geçmiş olsun.
1: Kimsin?
0: Cevriye. Fosforlu Cevriye.
1: Aşağıdaki Kokona'nın bahsettiği sensin demek.
0: İyileştin mi?
1: Ölecek miydim?
0: Giyin öyleyse. Her yola varız, cinayetledin mi kesik. Bir katile daha fazla yataklık edemeyiz.
1: Her adam öldürene katil demezler.
0: Aferin, iyi ettin mi derler.
1: Yardımlarını unutmayacağım. Sağ ol.
0: Maşallah, zengin olmanın yolunu bulmuşsun. Kıyak iş be, soy bankayı, al paraları.
1: Bana bak, o parayla yapılacak işlerim vardı.
0: Başkalarının parasıyla ne iş yapacaktın bakalım?
1: Başkaları nasıl kazanmış o parayı biliyor musun?
0: Senin gibi banka soyarak, adam öldürerek değil.
1: Tanıyor musun onu, adam dediğini? Belki de ölmeyi hak etmişti.
0: Hah, yok deve! Amma da pişkinsin be! Neredeyse herifi öldürdüm diye bir de madalya isteyeceksin.
1: Yeter, kes artık!
0: Kesmezsem ne olur? Bana da mı silah çekersin? Çeker vurursun da, alışıksındır.
1: Evet. Gerekirse seni de öldürebilirim.
0: Bırak beni! Bırak be!
1: Boynumu ipe vermemek için dünyayı ateşe verebilirim. Kimsin sen? Kimsin ha? Topluma, üretime ne katıyorsun? Ne iş yapıyorsun sen? Anlamıyorsun tabii. Kabahat senin değil, seni cahil bırakanların.

0: hayat mektebinde okuduk biz. Asıl cahil sen de senin gibiler. Her şeyi kitaplardan okuyanlar. Bizleri tanımayanlar.
1: Neyini tanıyacağım senin? Dünyanın en kolay, en aşağılık işini yapıyorsun. Etini satıyorsun. Yaptığın işi bile beceremediğin belli. Üstüne başına bak. Dökülüyorsun.

0: Hadi git. Polise haber ver şimdi.
1: O işi yapabilseydim daha önce yapardım. Belki ama namussuz değilim. Kız, o ne şamataydı be?
2: Bana dedi.
3: Bunca eğriğine karşı nankör.
2: Yalan mı?
3: Yalanı doğrusu o canavara kalmıştır.
2: Keşke ilk gördüğüm yerde bıraksaydım da geberseydi.
3: Kızgınsın yavruz, çaprazda olduğun da bellidir.
1: Dudu, açtırma ağzımı.
3: Hadi, 40 kişiysek birbirimizi biliriz.
1: Kes dedik Dudu!
3: Kestik, tamam.
1: Kendine gelince söylersin, alırım oltasını, tamam mı?
3: Tamam, tamam.

0: Fosforlu, hoş geldin. Buyur bakalım.
1: Buyurduk bakalım.
2: Nerelerdesin kız? Otur şöyle. Çok özledik be.
1: Hoş geldin.
0: Barba, koştur bir şişe daha.
3: Ben şimdi bazam.
0: Çabuk, çabuk hadi.
1: Tantoma atıf yolunu bulmuş, gene iyi taş tutuyor. Eğme dökersin. Düşer düşmez seni sordu.
4: Geçmiş ola, ben dükkanı kapattım.
2: Sen mi?
4: Topluma, üretime ne katmışız bugüne kadar?
2: Neler zırvalıyor bu be?
1: Bu da ne demek?
4: Diğer namuslu kadınlar eşek gibi çalışırken kafayı çekip arka üstü yatmışız.
5: Kim okudu bunları sana?
4: Yalan mı?
0: Boş ver ya. Hadi Fosforlu, masamızda neşe ve muhabbet mecburidir.
6: Bir gariplik var sende, dertli misin hanım?
4: Tut köleyim, ne olacak?
6: Asmalı mescitte ev tuttum, iki oda kutu gibi, tamam mı?
4: Kesik fantoma, senin anlayacağın sahibimiz var. Bana müsaade. Geç kalırsan benimki kızar.
2: Daha şimdi geldin kız.
4: İçen yok mu be? Uyuttum be Abdi, ne dediler bak, neşe mecburiyetmiş.
5: Tamam Fosforlu.
4: Aa, bırak bu içi geçmişleri, ne oldu benim şarkı, yasak mı yoksa?
2: Hadi!

0: Hoş geldin abiciğim. Sen de düşer miydin buralara?
1: Ara sıra.
0: Evimin önüne koyduğun salepçiye izin ver artık. Çok üşüyor zavallı. Donup kalırsa vebali boynuna.

0: Korkuttun be abicim.
1: Ne bakınıyorsun?
0: Pavuçları dikiz ediyordum. Öyle sağlam demir atmışlar ki gücümüz yetmez çıkarmaya.
1: Gel benimle.
0: Nereye be abicim?
1: Gel dedim.
0: Beğenmedim.
2: Bir de şu ruganı giyer misiniz?
0: Hangisi daha güzel?
2: İkisi de birbirinden güzel hanımefendi.
0: Yaldızlıyı daha çok beğendim. Kaça?
2: Sizin için 1200.
0: Ne?
2: Saralı mı?
0: Kalsın.
1: Aldık.
0: Kesene bereket abicim ama durup dururken masrafa girdin, sağ ol. Bana müsaade artık.
1: Cevriye. Seninle konuşacaklarım var. Görgü tanıklarının ifadeleri.
0: Benden ne ilgisi var Cemil abi? Ne istiyorsun benden?
1: Bana inanmanı. Sakladığın katili teslim etmeni.
0: Niçin? Ölmesi için mi?
1: Belki de ölmeyecek. O iş hakimlerin, kanunların işi.
0: Ölecek. Sen de biliyorsun asacaklar. Onu öldürmekle öbür ölüler geri mi gelecek?
1: Öyleyse bütün katilleri salıverelim. Aynı acıları başkaları çekmesin Cevriye. İnsanlar ölmesin. Cinayetler, soygunlar bitsin. İnan bana o bir suçludur ve cezasını mutlak görmelidir. Söyle nerede?
0: Bilmiyorum dedim. Kaçtı gitti, bir daha da görmedim.
1: Gidebilirsin. Evet, gidebilirsin.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
2: Ay bunu da dök dur, köpüğü sönüp gidiyor.
1: O zaman

0: konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Seyri yıkar geçer.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Bu var ya bu.
3: Blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Al başına cezayı işin yoksa.
7: Buralarda ne işi varmış?
6: Bilmem.
8: Her gün ne bu be? Gideceksin diye mayne oluyorsan bilelim.
6: Geldi mi davet kağıdın? Cebimde kapı gibi. Heidelberg'de Tiftruk matbaası.
7: 1700 lirayı cebine at, sonra kaybettim diye ağla.
9: O korku ile nasıl kaçtığımı bilmiyorum. Öksüzler ve yetimler yurdunda büyüdüm.
10: Gitme günün yaklaştı galiba, yol hazırlığı mı?
6: Yok, evde bulunsun.
11: Günümün yarısı burada geçiyor. İne çıka eşiğini aşındırdım senelerdir.
6: Zeynep'i sokaklara bırakamam. İnsan geçinen canavarlara parçalatamam.
7: Ya ne yaparsın?
6: Evlenirim be!
8: Avustralya hikayesi kapandı demek.
6: Yo. Beraber gideceğiz Zeynep'le.
9: Çocuğumuz bize benzemeyecek. Analı babalı büyüyecek.
6: Kız mı oğlan mı?
9: Oğlandı. Yeter ayağına bağ olduğum. Benimle oldukça asla gidemeyeceksin.
6: Şunun klişesini yaptır çabuk. İkimiz de büyütsünler.
12: Umut Dünyası. Bugün 13.45'te TV4'te.
13: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Bu var ya bu.
3: Blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
14: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
15: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
16: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
15: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
16: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
15: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
17: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
18: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi

0: Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Hasbeşindeysen.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper'ın

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Ne belgesi ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: İzlerim.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler, makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
0: O hayata birçok mesleği deneyimleyerek başladı.
7: Televizyon tamirciliğinde çalıştım, elektrik elektronik otomasyon şirketinde çalıştım, bakırcıda çalıştım, büfede çalıştım. Tabii en sonunda hamallık mesleğine çalıştım.
0: Zorluklar karşısında azminden vazgeçmedi.
7: Hamallığın zorluğunu gördükten sonra sınıfın ön tarafına geçtim. Daha böyle çalışkan arkadaşlarla oturup kalkmaya başladım. Bana yapamazsın diyen, başaramazsın diyenlere inat. Ben asla pes etmedim, çalışmaya devam ettim ve başardım.
0: Benim hikayem Doktor Muhammed Bilici'nin hikayesiyle cumartesi 12.30'da TV4'te.
7: Benim hikayem Hammal Muhammed olarak başladı. Doktor Muhammed olarak geçmişe döndüğümde o zamanki Hammal Muhammed'e şunu demek isterdim. Aferin koçum, doğru yolda devam et.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Her nesnenin ikinci bir şansa ihtiyacı var.
3: Geri dönüşüme inanılmaz büyük bir ilgim vardı. Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
2: Serkan Şerefhanoğlu yeniden kullanabilmeyi sanatla harmanlıyor.
3: Benim bir tabloyu oluşturma sürecim ortalama 2 ay gibi bir zamanla gerçekleşiyor. Ve her tablonun üzerinde minimum 100 bin parçadan oluşuyor.
2: Yaşamın devamlılığı için sürdürülebilir hayat.

0: insanların çöp diye nitelendirdiği materyallerin ikinci bir hayata kavuşabileceğini kendim gördüm ve insanlara göstermeye çalıştım.
1: Sürdürülebilir Hayat, Pazar 13'te, TV4'te.

0: Geçerken şöyle bir uğrayayım dedim.
1: Çok değişmişsin. Pek de şıklaşmışsın. Papuçlar, elbise, pardösü.
0: Pansuman mı? Gönlümüzü mü alıyorsun?
1: Hayır. Af diliyorum. Seni kırdığım için çok üzgünüm.
0: Yapıştırdık yeniden, üzülme.
1: Sen çok iyi bir kızsın Cevriye. Yaptıkların için teşekkür ederim.
2: Ağzınıza layık size bir sofra hazırladım ki görme.
0: Sağ ol Dudu.

0: Odayı kim bekliyorsun hadi?
1: Ben içmeyeceğim.
0: E aşk olsun, zümbürün hatırı yoktu. Şerefe, Şerefe! Ah, ah! Bunca gün görmüş, bunca yıl yaşamış karıyımdır. Yaşım bu akşam gene 25 olmuştu.
2: Şerefe!
0: Hadi! Hey be! Öyle yan yan, bakma! Bana zannetme aşıkım sana, öyle yan yan bakma bana, zannetme aşıkım sana. Geçti o günleri ağabeyim, topla kendini, hiç bana bakma. Yanıyor yüreceğim hop.
2: Yaşıyorum.
0: Teşekkür ederim. Merci. Teşekkürlerimi sunarım. Merci.
2: Şu yıldızların her biri başka bir dünyaymış, öyle mi?
1: Evet.
2: İnanmam. Yıldız dediğin yıldızdır. Sokaklara nasıl lambaları varsa bunlar da fenerleri.
1: Başka zaman tekrar konuşuruz bunları. Geç oldu. Hadi yat artık.

0: Neden orada yatıyorsun?
1: Ya nerede yatacaktım?
0: Beni beğenmedin mi?
1: Çok beğendim.
0: Öyleyse?
1: İyi geceler Cemre.

0: Git yanımdan ne olur. Utanıyorum. Utanıyorum. Çok utanıyorum.
1: Demin etekleri alaylı

0: Hayır, o da Sayın abici.
1: Nerede?
0: Kim nerede?
2: Ev sarıldı komiserim.
1: Başlarından ayrılma.
2: Baş üstüne.

0: Bir çayımızı içer misin Cemil abi?
1: Benimle boş yere uğraşıyorsun be abicim.
2: Gene görüşeceğiz Cevriye.

0: Buralarda kalamayız artık.
1: Adaya Eda'lı Şefika'nın evine gideceğiz.
0: Şefika da kim?
1: Zavallıcık hapiste, daha da 3 ayı var. Hey, çıkabilirsin artık. Bu iş tamamdır.

0: Buyursunlar.
1: Oo, dondum, çok soğuk.
0: Kuru ayaz var. Sobayı hemen kurmalı.

0: haberleri veriyoruz. Geçen hafta bir banka şubesini soyarak, banka memurunu öldürerek kaçan katilin aranmasına bütün yurtta devam edilmektedir. Polis yetkilileri iz üzerinde olduklarını ve soyguncu katilin yakalanmasının bir gün meselesi olduğunu bildirmişlerdir.
1: Eline sağlık. Annem kadar güzel pişirmişsin.
2: Annen sağ mı?
1: Annem de babam da ikisi de sağ. Annemi çok severim. Her ana gibi müşfik, çocukları için saçını süpürge eden bir anadır. Ama babam...
2: Babanı da sev-

0: Seversin değil mi?
1: Bilmiyorum. Para ve yarın korkusuyla yaşar hep. Yokluktan geldim. Eşek gibi çalışıyorum. 4 kişiye bakıyorum. Bana bir şey olsa sürünürsünüz diye bağırır durmadan.
0: İkisi de yaşıyor ya Şükret. Benim hiç annem olmadı. Ben doğarken ölmüş. Ama babamı çok severdim. Polisler götürdü bir gün. Bir daha da görmedim. Hastaydı zaten. Mahpushanede ölmüş. Kaldırımlarda, sinema kapılarında, arsalarda büyüdüm. Boş ver, geçti hepsi, hadi içelim.

0: Gene yıldız dolu. O yıldızlardan her biri içimizden birinin yıldızıymış. Hiç duydun mu?
1: Duymadım.
0: Öyleymiş işte. Biz öldük mü yıldızımız da kayar kaybolurmuş. Acaba benim yıldızım hangisi? Bir bilsem merdiven kurar göğe çivilerdim. Kaymasın, ölmeyeyim diye. Seninkini de çivilerdim.

0: Kim o?
1: Benim Şefikhanem, balıkçı Hamza dayı. Şefikhanem yok mu?
0: Bize kiraladı burayı.
1: Ya öyle mi? Sahildeki tekne sizin olmalı öyleyse.
0: Evet, bizim.
2: Bir isteğin mi vardı?
1: Neredeyse lodos patlayacak. Kıyıya çökmezse kayalara vuracak hani. Yeni evlisiniz galiba.
0: Evet, yeni evlendik.
1: Halinizden belli. Biraz eskiyince değişir kadın. Yardım şöyle dursun, her şeyi kocasından bekler. Hadi dayanın bakayım.
3: Hadi, hadi.
2: Yüzükleri iyi ki sormadı adam.
0: Ona da cevabım hazırdı beyim. Gizli evlendik. Kaynanan beni istemiyor. Gönlünü yapıncaya kadar vaziyeti idare ediyoruz diyecektim. Salıncaklar! Hey gidi! Çocukken nerede bayram yeri kurulsa, iki gün önceden koşar salıncakçıya. Abi, bayramda bizi de bindirirsin değil mi derdik. Herif söz verir, bizi bedava çalıştırır, sonra da bindirmeden kışkışlardı. Senin anlayacağın, çocukken bir defa bile salıncağa binemedim.

Soban canımı okudu. Sen masayı kuru ver, ben de şimdi geliyorum. Bir arkada içeriz değil mi?

sağlığına. Artsın eksilmesin, taşsın dökülmesin. Kader kimseyi yalnız bırakmasın.

0: Ona mı gideceksin?
1: Kime?
0: Cüzdanında resmini sakladığın kıza. Adı ne?
1: Selma.
0: Çok mu seviyorsun onu?
1: Çok. Canımdan çok.
0: Ya. Nerede şimdi?
1: Eyüp Sultan'da. Bir servinin altında yatıyor.
0: Öldü mü?
1: Canıma kıydı.
0: Seni üzmek için sormamıştım.
1: Kız kardeşimdi. Son nefesinde yanındaydım.
2: Söz ver bana abi. Kimseler bilmeyecek. Ne annem... ne de babam.
1: Bilmeyecek. Söz veriyorum.
2: Sağ ol abi.
1: Selma! Lekesiz...

0: tertemiz bir çiçek gibi gömdüm. Giymediği, hiçbir zamanda giyemeyeceği gelinliğiyle örttüm mezarını.
1: Niçin kıydı canına?
2: Kirletmiş, terk etmişti sevdiği adam. Bakıp usanmadan aradım kardeşimin katilini. Meğerse bir bankada çalışıyormuş. Buldum, geberttim.
1: İyi etmişsin.
2: Niçin öldürdüğüm anlaşılmasın diye de paraları alıp kaçtım. Sonra da o gece öksüz çocuklar yuvasının bahçesine attım paraları. İnşallah bulmuşlardır. Biliyor musun, yok olmak, ölmek kolay sanırdım. Zormuş, insan ölmek istemiyor. Çocukken babam kurban kesmişti. Kafası kesilen zavallı hayvanın tüm vücudu titriyordu. Hala yaşamak istiyordu. Ben de yaşamak istiyorum. Ölmek istemiyorum. Anlıyor musun?
1: Hemen polise gidip doğrusunu anlatırız. Mahkemen tekrar görülür. Çok çok 5-10 sene verirler. Derken bir de af çıkar, çabucak kavuşuruz.
2: Hayır! Selma namusu için, namusu uğruna canını verdi. Selma hiç kimseye bu lekeyi anlatamayacak kadar onurluydu. Evlenemeyecek, yuvası, kocası, çocukları olmayacaktı. Böyle yaşamaktansa ölecek kadar yürekliydi. Hiç yaşamadığı hayalleriyle toprak oldu. Şimdi ona verdiğim sözü unutacak. Yaşamak için bu alçaklığı mı yapacağım? Babamın, anamın gözünde bile adi bir katil olmuşken döneklik mi edeceğim? Kardeşimin mezarında her gün biraz daha mı öldüreceğim? Sonra da utanmadan yaşayacağım, öyle mi? Bunu bana yakıştırabilir misin hiç?
1: Haklısın. Namusuyla yaşamayanlar namus için ölmesini de bilmezler.
2: Sen tanıdığım en mert insansın Cevriye. Söz ver bana. Selma için söylediklerimi unutacaksın. Söz ver bana.
1: Söz veriyorum.
2: Sağ ol Cevriye.

0: Şilep, Tophane rıhtımından yarın sabah 6.30'da hareket ediyor. Demir almasından 2 saat önce gemiye girmiş olacaksın. Gidip gelmemek, gelip bulmamak var. Hakkını helal et Ahmet.
1: Helal olsun.

0: Bak, sütlü kahve pişirdimse sensiz boğazımdan geçmedi. Hadi gel beraber içelim he. Hadi benim canım, hadi benim güzel kızım.
1: Tamam, eller yukarı. Dümeni bırakalım, sevmişim. Felaket sevmişim meğer. Öldürecekleri aklıma geldikçe dünyayı ateşe vermek, her şeyi kırmak, dökmek, köpekler gibi ulumak istiyorum. Bana insanlığımı, insan gibi yaşamasını öğretti. Beni istemesin, gelmesin. Ama ona bir şey olmasın. Olmasın, olmasın.

0: Merhaba baba.
1: Defol, baban değilim ben senin.
0: Babamsın.
1: Senin gibi evlat olmaz olsun. Ne yüzle geliyorsun buraya? Bu kapıdan içeri nasıl girersin? Nasıl?
2: Yeter artık, baba.
0: Bırak abi. Bırak, hırsını alsın.
1: Can alanı, başkasının parasına el uzatanı ne Allah affeder ne de kul.
0: Bir defa da beni dinle baba.
1: Ben namuslu olanı, vicdanı olanı dinlerim.
0: Hayır, dinlemezsin. Şimdiye kadar da hiç dinlemedin. Sen bu küçük simitçi fırınınla, kazandığın parayla kendine küçücük bir dünya kurmuşsun. Çocukluğumdan beri hepimizi, annemi, abimi, kız kardeşimi ve beni bu dünyaya hapsettin. Hepimizi de mutsuz ettin. Bizim karnımız toktu ya, gerisinden sana ne? Bizim neye ihtiyacımız vardı değil mi? Oysa bizim sana, senin şefkatine ihtiyacımız vardı baba! Ama gene de babamsın. Hakkını helal et.
1: Etmem. Çek kanlı ellerini.
3: Ahmet! Ahmet, oğlum!
0: Allah'a ısmarladık anne.
3: Gitme oğlum!
1: Ona oğlum diyemezsin.
3: Derim ben anayım, o da benim oğlum.
1: Benim de oğlum o. Ben de onun kadar çaresizim.
2: Ahmet! Lazım olur belki.
0: İstemem abi.
2: Alacaksın.

0: Of ulan of. Ulan Cevriye. İçine ettin neşemizin be.
1: Doğru söyledi be. Çok konuşmuşum be kız.
2: Dert bendeyse derman da bende abicim.
1: Yaşa.
2: Hadi Abdü çal bakalım.
0: Yaşa.
3: Çadırımın üstüne şok.

0: de para peşin yavrum.
1: Çamurlaşma ulan.
0: Dağıtırım suratını.
1: Senin ayağındır.
0: Sen.
1: Senin hamileni buna ulaşmayın. Parçalayacağım onu. Yiyeceğim bu sersemi. Bırakın beni.

Ahmet! Ahmet'im! Ahmet'im! Ahmet'im! Artık gitmeyeceksin. Beni bırakmayacaksın, değil mi?

0: Gidiyor musun?
1: Evet.
0: Nereye kadar? Ne zamana kadar kaçabileceksin?
1: Ben bir işe bulaştım Cevriye. İlk amacım ele geçmemek, yaşamaktır.
0: Mektup yazar mısın gittiğin yerden?
1: Bu pis dünyada gördüğüm en güzel, en temiz şey sensin. Eğer dünyaya yeniden gelmek diye bir şey olsaydı, önce seni tanımak, seni sevmek isterdim. Allah'a ısmarladık.
0: Ahmet!

0: Teslim ol!
1: Hayır, olmayacağım!
0: Kan dökülmesini istemiyorum! Teslim ol Ahmet!
1: Hayır, teslim olmam! Cesedimi alırsınız ancak!
0: Sana teslim olman için 10 dakika mühlet tanıyorum!
1: Sizden de ölenler olacak! Emir ver gitsinler!

0: masum bir insanın ölümüne sebep olacaksın. Cevreyi bırak çıksın.
1: Ateş etmeyin. Cevreyi yolluyorum. Hadi Cevre.
2: Hayır, gitmem.
1: Saçmalamasana. Burada kalırsan ölürsün.
2: Beraber ölürüz. Gelmiyorum. Ayrılmayacağım Ahmet'ten. İkimizi beraber öldürün. Hadi niye duruyorsunuz?
1: Gideceksin.
2: Hayır.
1: Gideceksin dedim sana.
2: Ben de gitmeyeceğim dedim. Teslim olacaksın. Yaşamak değil miydi birinci savaşın? Kapıya dön yürü.
3: Ne olacak yürümezsem? Vuracak mısın? Ne bekliyorsun? Çek vur. Ha polisler, ha sen.

0: Ben kaybettim Cevriye. Ama sen yaşamalısın. Ne olur durma git.
1: Senin nasıl öleceğini görmek için mi? Senden sonra yaşayabilir miyim? Her saat, her dakika ölürüm. Bir kere ölmek en iyisi.
2: Çıldırmışsın sen.
1: Seninle 1000 sene yaşamış gibi hayata doydum. Yardım et bana. Her şey çok çabuk olup bitecek.
2: Saçmalama. Hayır.
1: Hadi Ahmet. Kavuşmamız uzun sürmeyecek.

0: Bil abi, bana bir saat müsaade et. Onu sağ salim teslim edeceğim sana, yalvarırım. Tamam değil mi?
1: Bekleyeceğim.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
4: Şeniz yok, boyfriendiyle gitti.
5: Ne frendiyle?
4: Yani sevgilisiyle gitti.
6: He, ne oluyorsun be?
4: Öp! Hayatımıza karışma hakkını kim verdi sana?
7: Bizi gariban gördüler. Dalga geçtiler.
6: Hadi! Gülün! Gülün hadi!
4: Bırak ablamı, bırak! Hoş gelmişsin Kerim abi. Ne olur bir şeyler yap.
8: Bütün gazeteler bu olaydan bahsediyor.
4: Ocağı odun atarsanız iyi edersiniz. İçinizden bana yardım edecek bir kişi yok mu?
9: Kusura bakmayın bacı.
4: Ben pes ettim.
10: Bu hanımı İstanbul'a götür, evine teslim et.
11: Bırakın, bırakın, bırakın gitsin.
4: Sibel Hanım döndü. Ah, Sibel'im, kızım.
12: Kasabın kızını iste ana.
4: Ben bu minibüste çalışan Kerim'i arıyorum.
9: Onun bugün düğünü var.
13: Ahmet kızı Ayşe'yi şahitlerin huzurunda.
14: Mavi Mavi bugün 16.15'te TV4'te.

ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Her nesnenin ikinci bir şansa ihtiyacı var.
1: Geri dönüşüme inanılmaz büyük bir ilgim vardı. Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
0: Serkan Şerefhanoğlu yeniden kullanabilmeyi sanatla harmanlıyor.
1: Benim bir tabloyu oluşturma sürecim ortalama 2 ay gibi bir zamanla gerçekleşiyor. Ve her tablonun üzerinde minimum 100.000 parçadan oluşuyor.
0: Yaşamın devamlılığı için sürdürülebilir hayat.
1: İnsanların çöp diye nitelendirdiği, materyallerin ikinci bir hayata kavuşabileceğini kendim gördüm ve insanlara göstermeye çalıştım.
0: Sürdürülebilir Hayat, Pazar 13'te, TV4'te.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: O, hayata birçok mesleği deneyimleyerek başladı.
1: Televizyon tamirciliğinde çalıştım, elektrik, elektronik, otomasyon şirketinde çalıştım, bakırcıda çalıştım, büfede çalıştım, tabii en sonunda hamallık mesleğine çalıştım.
0: Zorluklar karşısında azminden vazgeçmedi.
1: Hamallığın zorluğunu gördükten sonra sınıfın ön tarafına geçtim. Daha böyle çalışkan arkadaşlarla oturup kalkmaya başladım. Bana yapamazsın diyen, başaramazsın diyenlere inat, ben asla pes etmedim, çalışmaya devam ettim ve başardım.
0: Benim hikayem, Doktor Muhammed Bilici'nin hikayesiyle cumartesi 12.30'da TV4'te.
1: Benim hikayem Hammal Muhammed olarak başladı. Doktor Muhammed olarak geçmişe döndüğümde o zamanki Hammal Muhammed'e şunu demek isterdim. Aferin koçum, doğru yolda devam et.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
0: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Ne kadar emanet tutuyorum.
1: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
2: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
3: Bitki diyeceksin lan, nasıl hani daha neyi bitki ya? Ben ya.
2: Nasıl yakışıyor mu bana?
1: Sünger çok büyük olamıyorsunuz.
4: Ulan ne yapıyorsun?
1: Hava asacağız mı buraya da?
2: Eyvah yakalandım.
5: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.

0: ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Evimde vuracaklar onu.
2: O mu yolladı seni?
1: Geldiğimden haberi bile yok.
2: Sonu geldi demek.
1: Öldürecekler diyorum. Yaylım ateşiyle biçecekler. 5-10 dakikası kaldı oğlunun. Onu yalnız sen kurtarabilirsin.
2: Oğlum yok benim.
1: Sende hiç mi Allah korkusu, hiç mi evlat sevgisi yok? Birini gömdüğün yetmedi mi? Ahmet'e söz verdim ama her şeyi anlatacağım. Oğlun kız kardeşinin intikamını almak için katil oldum. Kardeşini kirleten herifi gebertti. Kızının namusunu temizledi.
2: Yalan!
1: Hayır, doğru. Kızın mezarında rahat uyusun, başına gelenleri kimse bilmesin diye sustu Ahmet. Sizler utanmayın, başınız yere düşmesin diye ölümü göze aldı.
2: Yalan söylüyorsun, inanmıyorum. Defol git artık buradan!
1: Babam beni aç bırakmamak için hapishanelerde veremden öldü. Sense ömrünün sonuna kadar evlat katili olarak yaşa bakalım. Yaşayabilirsen eğer.

0: Harekete geçiyoruz.
1: Ahmet!
2: Dur, nereye?
0: Bırakın!
1: Ahmet! Ölümünü aramak, canına kıymak... acizlerin, korkakların işidir. Sen o adam değilsin oğlum. Beni bir evlat acizine daha mahkum etme evladım.
3: Gelme baba! Beni mecbur etme ateş etmeye!
1: Ortada bir suç varsa hepsi senin değil...
3: Gelme! Gelme diyorum!
1: Geliyorum oğlum. Öleceksem ecelim senin elinden olsun.
4: Gelme baba! Gelme!
1: Cevriye her şeyi anlattı Ahmet. Kardeşinin başına gelenleri, her şeyi. Seninle ne zamandır kucaklaşmamıştık oğlum.

beni.

0: Metrekare'de bu bölüm sizi İstanbul Bomonti'de standartların ötesinde tasarlanmış 460 metrekare büyüklüğünde olan bir rezidansa götürüyoruz. Teknoloji, eğlence ve konforun ön plana çıkarıldığı panoramik manzarasıyla dikkat çeken bu dairenin detaylarını Mimar Gökhan Kloz ve uygulama mühendisi Mustafa Arslan'dan dinleyelim.
1: Merhabalar, Mimar Gökhan Kloz ben.
2: Ben de uygulama mühendisi Mustafa Arslan.
1: Şu an Bomonti'de bir rezidansdayız. 41. katta 05 nolu dairedeyiz. New Line Architects bizim mimari grubumuzun ismi. Yaklaşık 15 senedir iç mimari ve mimari uygulamalar yapmaktayız.
2: Tasarımlarımızı mimari ofisimizde çıkartıp sahada uygulamak üzere çalışıyoruz.
1: ...460 metrekare net alandan oluşan bu evde planlamayı biz şöyle yaptık. Ev bize natamam olarak verildi. Natamam verildikten sonra evle ilgili tasarım süreçlerine başladık ve bu tasarım süreçlerinde müşteriyle birlikte konuşarak belli bir seviyeye geldik. Tasarım süreçlerinde şu an salon bölümündeyiz evin. Salon bölümü, yatak odası ve mutfak bölümü şu an 3 ana konsepte olan bölümdeyiz. Bir ebeveyn odası var. Ebeveyn odasında işte jacuzzi'li bir bölümümüz var manzaraya bakan. Giyinme soyunma odamız var. Bir de ebeveyn banyomuz var. Yemek odasından direkt bir kulüp bölümüne geçiş var. Kulüp bölümünün yanında bir çalışma odası. Onun yanında kuaför ve masaj, sauna ve buhar odasının olduğu bir oda. Ve bir misafir odası ile birlikte sinema bölümünden oluşuyor evimiz.

0: Bu evin tasarımlarını oluştururken zeminde ve tavanda yaptığımız çizgisel formlarla evin mekanlar arasındaki geçişlerini sağlamak istedik ve evde genellikle kare köşeler değil de yuvarlak formlar kullanarak daha huzurlu bir konsept oluşturmak istedik. Evin bütün mobilyalarını ve eşyalarını da mimari tasarım atölyemizde tasarlayıp uygulama bölümünde de hepsini ürettik.
1: Süreç olarak çok kısa bir zaman diliminde, 6 ay gibi bir zaman diliminde 460 metrekareyi hiçbir eksiksiz, fazlasıyla birlikte otomasyon sistemiyle evimizi bitirdik.
0: Salon bölümünü tasarlarken dikkat ettiğimiz nokta ferah bir mekan olmasıydı. Bunun için renkleri genellikle beyaz ağırlıklı duvarları. Yerde birkaç malzeme birden kullanmak istedik. Çünkü tanımlamak istedik. Zemini ve tavanı mekanda tanımlamak istedik. Evin içerisinde gezerken bu çizgiler sizi hiçbir şekilde rahatsız etmeyip pozitif enerji vermesi için bu çizgileri kullandık. Mekanlarda işte salon bölümümüzde bir televizyon ünitesinin olduğu bir bölüm var. Şömine ve piyanonun olduğu bir bölüm var.

0: Kendi yaşam standardınıza göre temiz hava, pis hava ayarlamaktadır kendisini. Zeminler burada yerden ısıtmadır. Termostatik sıcaklığa göre kendi otomatik devreye girmektedir. Klimalar aynı ona keza ve blackout perdeler kullanılmıştır. Yaşayanları hiçbir şekilde burada rahatsız edecek en ufak unsur göz ardı edilerekten diskalifiye edilmiştir.
1: Salon bölümünde aydınlatma öğelerimizi de çizgilerimizi bir bütün olarak tasarladık. Bu aydınlatma öğeleri bütün evin genelinde çizgilerle birlikte devam etmektedir. Tabii bu kadar yuvarlak hattın yanında biraz keskin hatlar da kullanmamız gerekiyordu. O yüzden manzaraya dönük daha rahat bir köşe koltuk kullandık. Bu köşe koltukta hem televizyon bölümüne hakim olunabiliyor hem de direkt 41. katta olduğumuz için çok güzel bir boğaz manzarası var burada. İstenildiği takdirde işte koltuklarla oturulup rahat bir mekan ve manzaraya karşı vakit geçirilebiliyor. Salonda kullandığımız tablolar evin tonlarıyla uyumlu olabilmesini göz ardı ettik ve evin çizgilerini yansıtmasını istedik. Çünkü buradaki yaptığımız tasarımda gözle baktığınız zaman bütün öğelerin sırıtmayıp birbirini tamamlamasını istedik. Hiçbir şeyin farklı bir renkte olmaması ve hepsinin yuvarlak hatlarla aynı renkleri taşımasını öngördük. O yüzden daha modern şekilde hani bir figür yerine daha modern tablolar kullandık.
0: Burada kullandığımız ürünlerde en önemlisi de duvar kaplaması yaptık. Polisajlı MDF üzeri kaplama yaptık parlak beyaz olarak. Ama ebeveyn banyosunun da duvarını yuvarlak hat çizgimize uygun olarak tasarladığımızdan dolayı onu da kapladık. Değişik bir tarzda duvar kaplaması çıktı.
1: Evimizin en güzel bölümlerinden bir tanesi mutfak bölümündeyiz. Mutfak bölümümüzde en dikkat çekici alanımız büyük bir akvaryum tasarlamış olmamız. Bu akvaryum deniz akvaryumu olarak geçiyor ve boyutları normal akvaryumlardan çok daha fazla. Görsel şov olarak bunu mutfak ve yemek bölümümüzde tasarladık. Genelde mutfak bölümünde de soft renkler kullandığımız için bu nedenden dolayı bazı mekanı patlatmak gerekiyordu. Yani göz alıcı noktalar oluşturmak gerekiyordu. Bu yüzden de aydınlatma elemanımızı gördüğünüz gibi altın renginde bir aydınlatma elemanı. Yine soft renkte bir masamız ve onları da süsleyen objelerimizle yani renkli objelerimizle birleştirdik. Ayrıca mutfak bölümünde bir L tezgah oluşturduk. Bunun amacı da yemek bölümünü ayrı bir bölüm oluşturmak, servis mutfağında ayrı bir bölüm oluşturmaktı. Burada bir banko kullandık. Özel yemekler için ve daha hızlı yemekler için bir banko ünitesi tasarladık. Burada karşı tarafta buzdolabı alanlarımız var. Onları komple gömdük ve içerisinde bütün ürünlerimizi depoladık. Mutfak bölümümüzdeki kaplamamız yani mutfak dolaplarımızın üzerindeki kaplamamız özel bir malzeme. Bu normalde ahşap değil, seramik kaplama yaptık biz bunu. Seramik kaplamanın yararları da çok dayanıklı olması. Mutfağımızın diğer tarafına geçelim, biraz oradan bahsedeyim isterseniz size. Mutfağımızın bu tarafında dolap kapakları da gördüğünüz gibi kulpsuzdur. Bu ne? Mutfağımızın daha modern, daha şık bir görüntü almasını sağlıyor. Bunun özelliği nedir? Otomatik olarak mutfağımız bastığımızda açılıyordur ve raflardan istediğimiz gibi yararlanabiliyoruz. Bu mekanik bir sistem, çok da kullanışlı bir sistem. Tekrar bastığımızda kapağımız geri kapanıyor.

güzel konumunda ve en güzel manzaralı olan bölgesinde. Dışarı baktığımızda pencereden bütün Boğaz manzarasını görebiliyoruz. Burada bu nedenden dolayı, manzara kaynaklı nedenden dolayı hemen cephemize bir jacuzzi bölümü oluşturduk. Bu jacuzzi bölümü merdivenlerle zemin kotla birleşiyor. Bu merdivenlerde istenildiği zaman oturma bölümü olarak kullanılabiliyor. Jacuzzi'nin içine girdiğinizde zaten bayağı 2 metrelik geniş bir jacuzzi kullandık burada. Bu jacuzzi bölümünde oturduğunuzda İstanbul'un manzarasından gündüz ve gece yararlanabiliyorsunuz. Jacuzzi bölümünden çıktığınız zaman bir duş bölümü var. Bu duş bölümü de özel olarak yine komple camdan ve doğramasız yaptık ki duş alırken de komple manzaraya hakim olabiliyorsunuz bu duş bölümünde de. Yuvarlak hatlarımızı yine yatak odası bölümünde de kullandık. Bu yuvarlak hatlar hem tavanda hem de zeminde yine farklı farklı malzemelerin birleşmesiyle bir bütünlük oluşturuyor. Burası daha sıcak bir ortam olduğu için yerde halı flex kullandık. Artı seramik bölümümüz var. Tavanda ise yine yuvarlak bölümleri, zemindeki yuvarlak bölümleri yukarıda aydınlatma öğesi olarak kullandık. Yatak bölümümüze geçtiğimiz zaman ise burada normal standartların üzerinde çok büyük bir yatak kullandık. Bu yatak 2.20'ye 2 metre boyutunda bir yatak. Özel olarak tasarlandı müşteri için bu yatak. Çizimlerini kendimiz yaptık ve imalatını da kendimiz yaptık. Arkada bir yatak başlığı bölümümüz var. Yine orayı aynayla kaplattık ki mekanda nereden bakarsanız bakın, geri bile dönseniz ayna yardımıyla yine manzaraya hakim olmak istedik. Manzaraya hakim olabilmemiz için ayrıca burada ufak bir salıncak bölümümüz var odanın içerisinde. Bu salıncak bölümünde oturduğumuz zaman da komple manzaraya hakim olabiliyoruz. Buradaki en önemli özellik perdelerimizin otomatik olması. Otomatik perdelerle birlikte blackout perdeler kullandık. Bunlar kapandığı zaman komple bir karanlık sağlayabiliyor. Otomatik olarak açıldığınız zaman da manzaraya hakim olabiliyorsunuz. Yine bir ufak bir şöminemiz var bu tarafta. Ayrıca jacuzzi bölümünde şöyle bir özelliğimiz de var. Jacuzzi'nin arka tarafında komple ayna yaptık. Orada da dururken ayna yardımıyla manzaraya hakim olabiliyorsunuz ve o aynanın içerisinde de bir televizyon bölümü var. Jacuzzi'de otururken aynanın içerisindeki televizyondan yine televizyon izleyebiliyorsunuz.

Evin sinema bölümündeyiz şu an. Sinema salonumuzu müşterimizin isteği üzerine gerçek bir sinema salonu nasıl olursa o şekilde tasarlamaya çalıştık. Bunun için göze aldığımız noktalar, yani ön plana tuttuğumuz noktalar, bir koltuk dizilimindeki 9 kişilik bir koltuk dizilimimiz var. Koltuk dizilimimizdeki aşağıdaki rampa olayımız ve insanlar birbirine otururken kesinlikle kafalarının birbirini görmemesi. Ses sistemimiz çok yüksek kalitede bir ses sistemi. Perde bölümümüz 4 metreye 2.21 perde bölümümüz var. Bu sinema bölümümüzdeki en güzel ayrıntılardan biri, benim en çok hoşuma giden ayrıntılardan biri de bütün ışıkların kapandığı zaman yukarıdaki tavan ışıklandırmasının gece yıldız efektini vermesi. Zaten evin ilk tasarımına başladığımız zaman hazırladığımız görsellerle ve plan şemalarıyla birlikte önemli olan malzeme seçimlerini de düzgün bir şekilde bir araya getirdiğimizde güzel bir sonuç ortaya çıktı. Bunun için herkese çok teşekkür ediyorum. Özellikle bu evde çalışan ve emeği geçen herkese gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir iş başardık.

Şimdi ise İstanbul Ataköy'de 1970'lerde yapılmış 135 metrekare büyüklüğünde bir daireye konuk oluyoruz. Oldukça renkli ve vintage parçalara hakim olan bu evin tasarım hikayesini Elif Hanım'dan dinleyelim.

Merhaba, ben Elif Sözen. Şu an Ataköy'deki evimdeyiz. Burası 3+1, 135 metrekarelik bir apartman dairesi. Apartman 1970'li yıllarda yapılmış. Biz bu evde eşim, kızım, ben ve kedimiz birlikte yaşıyoruz. Genel dekorasyon açısından bakacak olursak aslında birçok şeyi bir araya getirdiğim bir evdeyiz. Özellikle aile yadigarlarını evde ve dekorasyonda kullanmayı çok seviyorum. Bunun dışında evde farklı farklı odalarda birçok boyama ve tadilat işlerini kendim yaptım. Bunları da zaten göreceğiz. Şu anda evin salonunda bulunuyoruz. Salonda daha country tarzı eskitme mobilyalar kullanmayı tercih ettim. Yemek odası, büfe, televizyon ünitesi ve orta sehpada. Beyaz eskitmeyi daha çok mobilyalarla uyum sağlayacağını, diğer eşyalarla daha çok uyum sağlayacağını düşündüm. Dekorasyonda genel olarak renk kullanmayı çok seviyorum. Özellikle mint rengi en sevdiğim renk. Daha soft tonları kullanarak mint, işte bunlarla deri, bunun yanı sıra tüylü objeleri kullanmayı çok seviyorum. Yerde bir halımız var. Bu halı aile yadigarı bir halı. Anneannem zamanından kalma bir halı. Aslında onun üzerindeki renklerden daha çok yola çıkarak bir dekorasyon unsurları oluşturmayı tercih ettim. Bunun dışında objeleri kullanmayı çok seviyorum. Evde dekorasyonda oldukça fazla obje göreceksiniz. Kimilerine biraz göz yorucu da gelebilir ama ben maksimalist tarzı seviyorum. Objeleri değişik sezonlarda, işte yılbaşı gibi zamanlarda değiştirerek kullanmayı seviyorum. Bunun yanı sıra bitkileri çok evde kullanıyorum. Bitkileri çok seviyorum. Bol yeşillikli göreceksiniz evimizi. Onlara hem bakmak bana huzur veriyor hem de dekorasyonda görüntüleri çok hoşuma gidiyor. Mint bir L koltuk kullanmayı tercih ettim salonda. Bunu yine aslında babamın çok eski ofisinden kalma olan bir deri koltukla, ikili koltukla birlikte kullanmayı uygun gördüm. Bunun yanı sıra hazeran ve rattan detayları da çok seviyorum. Bu sebeple bir sallanan yine hazeran detaylı bir koltukla yine çok aslında aile yadigarı olan mint bir tekli berjer kullanmayı tercih ettim. Aslında salonun en öne çıkan parçası kitaplık. Kitaplık çok eskiden annemler bu evde otururken yapılmış olan bir kitaplıktı. Koyu kahverengi renkteydi. Bu da benim kendi dekorasyon stilimle çok uymadığı için hem de biraz zarar görmüş olduğundan beyaza boyadım, kulpları değiştirdim. Ve yine kitaplık eskiden televizyon ünitesi olarak da kullanıldığından bu alanda kendim hazırladığım hazeran paneller yaptım ve bunları kullandım. Ortaya bir raf kestirdim ve arkasını yine mint yeşiline boyayarak rafta bir ünite olarak kullanmaya başladım.

Salonda küçük köşeler oluşturmayı tercih ettim aslında. Bitkilerin bulduğu bir köşe var. Onun dışında galeri duvarı gibi kullandığım ve duvara birçok tablo, ayna gibi obje

yerleştirdiğim bir köşe var. Yine büfemin olduğu bir köşe var. Büfemde yine aile yadigarı olan tabak çanağı, işte gümüş ürünleri sergilemeyi çok seviyorum. Tabak çanağı da zaten çok meraklıyım. Sofralar kurmak, misafir ağırlamak en sevdiğim şeylerden. Bunun yanı sıra objelerde gold detayları çok seviyorum. Saksılarda, fotoğraf çerçevelerinde ya da şekilli, hayvan şekilli objelerde gold kullanmayı seviyorum. Avizelerde de yine gold, cam ve gri detaylı avizeler tercih ettim. Bunun yanı sıra yine mumlarda gold mumlar kullanmayı ve evde de yine birçok yerde mum kullanmayı ve mum yakmayı çok seviyorum.

ise gri, yine grili mintli tonlarda ve içinde yine altın detaylar, altın rengi detaylar bulunan kanatlı perdeler tercih ettim, çift kanatlı. Ataköy çok yeşillik olduğundan dışarıda yeşili görmeyi çok seviyoruz ve o yüzden perdeleri iki tarafı açılabilir şekilde tercih ettik. Balkonda ise baskılı bir duvar sticker'ı kullanıp daha siyah beyaz bir alan yaratmayı tercih ettim. Evde aslında odalarda farklı farklı renkleri ve farklı temaları kullanmayı seviyorum. O yüzden bu şekilde olmasını tercih ettim balkonda siyah beyaz kullanmayı. Mutfakta ise eskiden mutfak dolapları daha bej renkteydi ve renkler artık biraz daha sarıya dönmeye başlamıştı dolaplar eskidiği için. Kulpları farklıydı ve camlı kısımlar ise buzlu camdı. Yine duvardaki fayanslar rengarenk fayanslardı. Ben de dolapları beyaza boyamayı tercih ettim. Çünkü mutfak çok büyük bir alan değil. Dolayısıyla beyazın daha ortamı iç açıcı göstereceğini ve daha geniş göstereceğini düşünerek beyaza boyamayı tercih ettim. Bu yine bahsettiğim gibi tabak çanakları sergilemeyi sevdiğim için camları ise normal cama çevirdim buzlu camdan. Dolap içlerini böylelikle görüp oradaki sevdiğim objeleri yine tabak çanakları sergileme imkanı bulmuş oldum. Gold detayını burada da kulplarda kullandım. Kulpları değiştirip gold kulplar taktım. Bunun yanı sıra mutfakta yine eski bir dolabımız vardı. O alan biraz da aslında atıl kalıyordu. Orayı bir kahve köşesine çevirip kahve bistrosu gibi kullanıp yine oradaki dolabı bu sefer maviye boyamayı tercih ettim. Ve orada da gold kulplar kullandım. Yine burada da sevdiğim kupalarımı, sevdiğim objeleri sergileme imkanı buldum. Perde kullanmıyorum çünkü zaten daha karanlık bir tarafa baktığı için ve ufak bir cam olduğu için orada yapay bitkiler kullanmayı, onları sarkıtmayı tercih ettim. Mutfakta bakır tavalar, tencereler bunları kullanmayı ve onları sergilemeyi seviyorum. Dolayısıyla yine bunları asarak kullanabileceğim raylı, kancalı sistemler kullanmayı tercih ettim. Dolap kapaklarından birini çıkartarak açık raf sistemi gibi kullanıp oraya yine araya bir cam raf yaptırarak yine orada objelerimi sergilemeyi düşündüm ve o şekilde kullanmaya başladım.

Şu anda evin yatak odasındayız. Evimiz 3+1, 3 yatak odamız var. Burası ilki, bizim yatak odamız. İkinci oda misafir odası olarak kullandığımız oda ve üçüncü oda kızımızın odası. Burası bizim yatak odamız. Buraya özel olarak beyaz dolaplar yaptırdık. L şeklinde sürgü kapaklı bir dolap ve yatağın üzerinde yine depolama alanını artırmak amaçlı olan beyaz bir dolap yaptırdık. Buradaki mobilyalar ağırlıklı olarak beyaz renkte. Karyola da ferforje bir yatak tercihim oldu. Üzerindeki görmüş olduğunuz renkli yatak örtüsünü annem yaptı. Annem çok güzel patchwork çalışmaları yapıyor. Ve evin çeşitli odalarında yine yastık ve yatak örtüsü gibi kendi yaptığı ürünleri ben kullanıyorum. Bunun dışında duvarı yatak